Kim Eş-Şehit denilen Ebu'l-Fadl el-Mervezi tarafından tek metin haline getirilmiş, Büyük Türk hukukçusu Şems-ül-Eyyime Serahsi tarafından bu birleşik metin 30 cilt halinde Mebsut adıyla şerh edilmiştir. Mebsut, Hanefi hukukunun olduğu kadar dünya hukuk yazılarının da en geniş ve başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Hanefi mezhebi Abbasi devletinin hakim olduğu bütün yerlerde ama önce Irak'ta yayıldı. Horasan, Sicistan, Mavera-ün-Nehir gibi doğu ülkelerine hakim oldu. Türkistan ve Mavera-ün-Nehir'de Şafii mezhebi ile Hanefi mezhebi arasında sert muadeleler olmuş ve her iki mezhep bilginleri birbiriyle şiddetli tartışmalara girmiştir. Bu türlü sürekli fıkıh tartışmalarının sonunda çeşitli deliller ve bu delillerden de ilim doğmuş, Müslümanlar arasında herhangi bir düşmanlık yaratılmamıştır. Kafkasya, Huzistan, İran, Sint'te Hanefiler vardı. Sicistan halkıyla Bengal emirleri de Hanefiydiler. Mısır'a ise 780'den sonra girebilmiştir. Fatimiler, Hanefi mezhebinin Mısır'daki resmi otoritesini kaldırmış ve yerine Şii İmamiye mezhebini hakim kılmıştır. Eyyubiler zamanında Suriye ve ardından Mısır'da güçlendi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır'a hakim olunca Hanefi mezhebini resmi mezhep olarak kabul etmiştir. Kuzey Afrika'nın doğusunda Esed bin Furat'ın çabaları sonucu Hicri 4. yüzyıla kadar hakim durumdayken, özellikle Tunus ve Cezayir'de yerini Malikilere bırakmıştır. Fas ve Endülüs'te ise tabileri az olmuştur. Sicilya Müslümanlarının çoğu da Hanefiydiler. Ayrıca Yemen'de de çok sayıda tabileri olmuştur. Harezmşah, Selçuklu ve Osmanlı devletleri aracılığıyla Anadolu ve Balkanlara girdi. Selçuklular ve Büveyh oğulları zamanında resmi mezhep gibiydi. Osmanlı Devleti zamanında Hanefi mezhebi oldukça itibar kazanmış ve bu devletin resmi mezhebi olarak görülmüştür. Osmanlılar Hanefi mezhebine bağlı ve onun destekçisiydiler. Şeyhülislam ve yardımcılarının büyük çoğunluğunu Hanefiler arasından seçiyorlardı. Hanefilik, realitede bütün idari ve kazai ilişkilere hakim mezhep haline geldi. 16. yüzyılın başlarında, 1. Sultan Selim döneminde Halife Sultan bu realiteyi resmen tespit etmek istedi. Bir ferman çıkararak bu mezhebin fetva ve kaza işlerinde devletin mezhebi olduğunu ilan etti. Böylece Şeyhülislam, bütün müftü ve hakimler Osmanlı ülkesinin her yerinde bu mezhebe göre fetva ve hüküm vermekle yükümlü tutulmuş oldu. Fakat halk, ibadet konularında kendi mezhebine uymakta serbest bırakıldı. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Arnavutluk, Bosna Hersek, Lehistan, Ukrayna, Kırım, Azerbaycan, Dağıstan, Kafkasya, Kazan, Ofa, Ural, Sibirya ve Türkistan Türkleri, Çin, Mançurya ve Japonya Müslümanları Hanefidir. Uzak Doğu'da bugüne dek yegane mezhep ola gelmiştir. Afganistan, Horasan, Belucistan, Siyam, Hint, Keşmir ve Pakistan çoğunlukla Hanefidir. Yemen, Aden, Hicaz, Mısır ve Filistin'de az, Suriye ve Irak'ta oldukça çok sayıda Hanefi vardır. Cezayir ve Tunus'ta da Hanefiler bulunmaktadır. Dünyadaki Müslümanların yaklaşık yarıdan fazlası, hatta neredeyse 2/3'ü Hanefi mezhebine mensuptur. Hanefi mezhebi, Türkler arasında hakim mezhep olduğu için bazı ülkelerde Türklerin mezhebi olarak adlandırılır. Bu geniş etkinlik ve yayılma sonucu, Hanefi mezhebi fıkıh kültüründe hem halk kesiminde hem de siyasi iktidar kesiminde en üst düzeyde takdire ulaşan bilginler yetiştirmiş, başka hiçbir mezhebin gerçekleştiremediği ölçüde bol fıkhi eser vermiştir.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Karayollarımızda egolarımızı tatmin için hırsla, hırçınlıkla savaş tankları gibi taşıt kullanmayız. Özel efendim. 103.2.

0: Yükümü paylaşacak birini tayin et. Mesela kardeşim Harun'u. Onun sayesinde gücüme güç kat. Görevimden bir pay da ona ver. Ki zaten yüce adını çok daha yüceltelim. Ve seni sürekli analım. Kuşku yok ki sen bizi daima görüp duruyorsun.
1: Rab dedi ki, doğrusu ey Musa, işte istediklerin sana verilmiştir.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, hiçbir şey sizin ve yolcularınızın hayatından daha değerli değildir.
0: Özel efendim, 103.2.

0: düşünen insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah-u Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur. Yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: İsra Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 111 ayettir. İsra, geceliğin yürütmek anlamına gelir. Peygamber Efendimizin Miracında Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kadar geceliğin götürülmesinden bahseden bir ayet-i kerime ile başladığı için bu adla anılmıştır.

0: آياتنا إنه هو السميع البصير.
1: Ayetlerimizden bir kısmını kendisine gösterelim diye bir gece kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve görür.

Biz İsrailoğullarına kitapta yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve büyük bir azgınlıkla dolup taşacaksınız diye bildirdik.

0: النار وكان وعدا مفعولا.
1: Onlardan birincisinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar da evlerin aralarına kadar girip sizi aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti.

0: Sonra size tekrar onlara karşı galibiyet verdik. Mallarla, oğullarla sizi destekledik ve sizi sayıca daha da çoğalttık.
1: İn ehsentum ehsentum li enfusikum ve in esetum feleha fe izâ câ

0: alev tetbira.
1: Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Yok eğer kötülük ederseniz o da kendinizedir. Sonraki bozgunculuğunuzun cezalandırma zamanı gelince de yüzlerinizi kara etsinler. İlk defa girdikleri gibi yine Mescid-i Aksa'ya girsinler ve ele geçirdikleri her şeyi tahrip etsinler diye üzerinize yine öyle kullar gönderdik.
0: Asa rabbukum en yerhamakum ve in uttum udna ve cealna cehenneme lil kafirine hasira.
1: Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer siz tekrar bozgunculuğa dönerseniz biz de cezalandırmaya döneriz. Biz cehennemi kafirler için bir hapishane yaptık.

Gerçekten bu Kur'an insanları en doğru yola iletir. Salih ameller işleyen müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

0: ahirete inanmayanlara da kendileri için acı bir azap hazırladığımızı haber verir.
1: وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا
0: İnsan sıkılınca hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir.

gösteren iki alamet olarak yarattık. Gece alametini istirahatiniz için ışıksız, gündüz alametini ise görüp geçiminizi sağlamanız için ışıklı yaptık ki Rabbinizin lütfundan rızkınızı arayasınız. Yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz. Biz her şeyi geniş bir şekilde anlattık.

0: الْكِتَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا.
1: Biz gece ile gündüzü kudretimizi gösterdik.

0: şura.
1: Biz her insanın amelini kendi boynuna doladık. Kıyamet günü de onun için açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkaracağız.
0: İqra kitabaka kafa bi nefsikal yevme aleyke hasiba.
1: O insana, oku kitabını. Bugün hesap görücü olarak kendi nefsin sana yeter diyeceğiz.

Kim doğru yola giderse ancak kendi iyiliği için gitmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa ancak kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz.

0: فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
1: Biz bir beldeyi helak etmek istediğimiz zaman oranın zenginlikten şımarmış elebaşılarına iyiliği emrederiz. Fakat onlar orada kötülük işlerler. Böylece o belde cezaya hak etmiş olur. Biz de orayı darmadağın ederiz.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا.
1: Biz Nuh'tan sonra nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarından haberdar ve onları görücü olarak Rabbin yeter.

0: مدحورا.
1: Her kim çabucak geçen dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye dilediğimiz kadar veririz. Sonra da ona cehennemi tahsis ederiz. O kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak oraya girer.

0: مشكورا.
1: Her kim de ahireti ister ve onun için gereği gibi inanarak çalışırsa işte onların çalışmaları makbuldür.

0: ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
1: Gerek dünyayı isteyenlerin ve gerekse ahireti isteyenlerin her birine dünyada Rabbinin ihsanından ard arda veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir.
0: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
1: Baksana, biz onları birbirinden nasıl üstün kıldık. Andolsun ki ahirette daha büyük dereceler ve daha büyük üstünlükler vardır.
0: La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'ud madhmuman makhzula.
1: Allah'la birlikte başka bir ilah edinip tapma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa itilip yardımsız bırakılmış olursun.

0: Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi ve anaya babaya iyilik yapmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, her ikisine de güzel söz söyle.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Onlara merhamet göstererek tevazu kanadını aç ve de ki, ey Rabbim, onlar beni küçüklüğümde nasıl şefkatle yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara merhamet et.
1: رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اِنْ تَكُونُوا صَالِح۪ينَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّاب۪ينَ غَفُورًا.
0: Rabbiniz sizin kalbinizdekileri çok iyi bilir. Eğer siz iyi kimseler olursanız, şüphesiz ki Allah tövbeyle kendisine yönelenleri çok bağışlayıcıdır.

0: O
1: akrabaya, yoksula ve yolda kalana hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü gereksiz yere saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür.

0: سورا.
1: Eğer Rabbinden ümit ettiğin bir rahmeti elde etmek için o hak sahiplerinden yüz çevirmek zorunda kalırsan, onlara hiç değilse gönül alıcı bir söz söyle.

0: mahsura.
1: Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme. Onu tamamen açıp israf da etme. Sonra kınanmış ve pişman olmuş bir halde oturup kalırsın.
0: İnne rabbeke yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakadir. İnnehu kâne bi'ibâdihi khabîran basîrâ.
1: Doğrusu senin Rabbin rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır ve onları görür.

0: إياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.
1: Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onlara da size de rızkı biz veriyoruz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.

0: sebebiyle.
1: Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o bir hayasızlıktır ve kötü bir yoldur.
0: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ

0: قُصُورًا
1: Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Biz haksız yere öldürülen kimsenin velisine bir yetki verdik. Ama o kısas yoluyla öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü bu yetkiyle kendisine yardım edilmiştir.
0: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهِ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا
1: Sakın yetimin malına yaklaşmayın. Ancak erginlik çağına gelinceye kadar en güzel bir şekilde arttırıp geliştirmek için yaklaşabilirsiniz. Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen sözde bir sorumluluk vardır.
0: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْو۪يلًا
1: Bir şeyi ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle daha güzeldir.
0: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
1: Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi de yaptığından sorumludur.
0: وَلَا

0: Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara erişebilirsin.
1: Kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin yanında hoş görülmeyen şeylerdir.
1: Zalika mimma awha ileyke rabbuka minel hikme. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقَى ف۪ي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدَحُورًا
0: İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'la beraber başka bir ilah edinip tapma. Yoksa kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.

0: Rabbiniz erkek çocukları size ayırdı da kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Siz gerçekten büyük bir söz söylüyorsunuz.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا.
0: Andolsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye bu meseleleri Kur'an'da türlü şekillere çevirip anlattık. Fakat bu onların ancak haktan kaçıp uzaklaşmalarını arttırıyor.

0: Ey Muhammed, de ki, eğer onların söyledikleri gibi Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı, o takdirde mutlaka onlar arşın sahibi olan Allah'a ulaşmak için bir yol ararlardı.
1: Subhanahu ve taala amma yekulun uluven kebira.
0: Allah onların söyledikleri şeylerden münezzehtir, son derece yücedir ve çok büyüktür.
1: Tusabbihu

0: يقرؤون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
1: Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Şüphesiz ki Allah çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır. Ve

Sen Kur'an'ı okuduğun zaman biz seninle ahirete inanmayanlar arasına gizleyici bir perde çekeriz.

0: غفورا.
1: Biz Kur'an'ı iyice anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'da Rabbinin birliğini andığın zaman onlar ürkerek arkalarını dönüp giderler.

0: Biz onların seni dinlerlerken ne sebeple dinlediklerini ve aralarında fısıldaşırlarken o zalimlerin "Siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz" dediklerini çok iyi biliyoruz.
1: "Unzur keyfe darabû lekel emthâle fe dallû felâ yestatî'ûne sebîlâ."
0: Baksana, senin için nasıl benzetmeler yaptılar da doğru yoldan saptılar. Artık bir daha yol bulamazlar.

0: Onlar, biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz dediler.
1: قُلْ كُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَد۪يدًا اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ ف۪ي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذ۪ي فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً فَسَيُنْغِضُونَ

Ey Muhammed, de ki, ister taş olun, ister demir, isterse gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık olun, mutlaka diriltileceksiniz. Onlar, o halde bizi kim tekrar diriltecek diyeceklerdir. De ki, sizi ilk defa yaratan Allah diriltecektir. Onlar sana alaylı alaylı başlarını sallayacaklar ve o dirilme işi ne zaman diyeceklerdir. Sendeki yakın olması umulur.

0: Allah'ın sizi çağıracağı günde ona hamd ile çağrısına uyarsınız ve kabirlerinizde pek az bir zaman kaldığınızı sanırsınız.
1: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًا مُب۪ينًا
0: Ey Muhammed! Kullarıma söyle de kafirlere en güzel kelimeyi söylesinler. Şüphesiz ki şeytan onların aralarını bozar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır.
1: Rabbukum a'lemu bikum in yasha yerhamkum au in yasha yu'azzibukum ve ma ersalnaka aleyhim vekila.
0: Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Biz seni onların üzerine vekil göndermedik.
1: Ve Rabbuka a'lemu bimen fis semawati vel ardı.

Senin Rabbin göklerde ve yerde bulunan kimseleri daha iyi bilir. Andolsun ki biz peygamberlerin bazısını diğerlerine üstün kıldık ve Davud'a Zebur'u verdik.

Müşriklere de ki, Allah'tan başka ilah zannettiğiniz şeyleri çağırın. Onlar zararı sizden ne uzaklaştırabilirler ne de değiştirebilirler.

Onların yalvardıkları da Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur.

Hiçbir memleket yoktur ki biz kıyamet gününden önce onu helak edecek veya şiddetli bir azap ile cezalandıracak olmayalım. Bu kitapta, levh-i mahfuzda yazılmıştır.

Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin o mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Biz Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere bir dişi deve vermiştik de onlar bu sebeple zalim olmuşlardı. Oysa biz o mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz.

0: طغيان ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.
1: Hani sana Rabbin insanları ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş olan ağacı sırf insanları denemek için meydana getirdik. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onlara büyük bir azgınlıktan başka bir şey sağlamıyor.

0: İblise kâle e'escudu limen halakte tînâ.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik de İblis hariç hepsi secde etmişlerdi. İblis ise ben hiç çamurdan yarattığım bir kimseye secde mi ederim demişti.
0: Kâle

Yine iblis, şu benden üstün tuttuğuna bir bak. Yemin ederim ki eğer bana kıyamete kadar mühlet verirsen, onun neslini pek azı hariç kendime bağlayacağım demişti.

Allah buyurdu ki, git, onlardan her kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennem sizin hepinizin cezasıdır. Orada tam bir ceza göreceksiniz. Onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle yerinden oynat. Atlılarınla, yayalarınla onlara karşı yaygara çıkart. Onların mallarına ve çocuklarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Gerçi şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez ya. Şüphesiz ki benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir gücün olmayacaktır. Onlara vekil ve koruyucu olarak Rabbin yeter.

Ey insanlar! Nimetinden nasibinizi arayasınız diye sizin için gemileri denizde yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu O size karşı çok merhametlidir. Ve izâ

0: جاءكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
1: Denizde size bir sıkıntı geldiği zaman Allah'tan başka taptıklarınız kaybolur gider. Fakat o sizi kurtarıp karaya çıkarınca yine ondan yüz çevirirsiniz. Zaten insanoğlu çok nankördür.
0: أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا.
1: Onun kara tarafında sizi yere batırmayacağından veya üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Sonra hiçbir vekil ve koruyucu bulamazsınız.

0: من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا.
1: Yoksa sizi bir kez daha denize döndürüp de üzerinize şiddetli bir kasırga göndererek yaptığınız nankörlük sebebiyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra kendiniz için bize karşı onun intikamını alacak bir yardımcı da bulamazsınız.
0: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

Andolsun ki biz Adem oğullarını şan ve şeref sahibi kıldık. Onları karada ve denizde çeşitli vasıtalarla taşıdık. Kendilerine temiz şeylerden rızıklar verdik. Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.

0: İnsan topluluklarının her birini önderleriyle birlikte çağıracağımız günde kimin kitabı sağ eline verilirse işte onlar kitaplarını sevinerek okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.
1: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَاَضَلُّ سَب۪يلًا
0: Kim de bu dünyada kör olursa, o ahirette de kördür ve tutacağı yolu itibariyle daha da şaşkındır.
1: وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا

Onlar neredeyse sana vahyettiğimizden başkasını bize iftira edesin diye seni bile saptıracaklardı ve o takdirde seni samimi bir dost edineceklerdi.

0: ile.
1: Eğer biz seni hak üzere sabit kılmasaydık, sen onlara belki biraz meyledecektin.
0: İzen le'ezeknâke dı'fel hayâti ve dı'fel memâti thumme lâ tecidu leke aleynâ nasîrâ.
1: O takdirde de biz sana mutlaka hayatın ve ölümün kat kat acısını tattırırdık. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir yardımcı da bulamazdın.

0: ile.
1: Onlar seni neredeyse yurdundan çıkarmak için tedirgin edeceklerdi. Ama o takdirde kendileri de senden sonra az bir süre kalabilirlerdi.
0: Sünnete men kad erselnâ qableke min rusulina ve la tecidu li sünnetina tehvîlâ.

Güneşin öğle vakti batıya kaymasından gecenin karanlığı basıncaya kadar belirli vakitlerde namazı dosdoğru kıl. Ayrıca sabah namazını da kıl. Çünkü sabah namazı gece ve gündüz melekleri tarafından görülür.

0: Mûde.
1: Gecenin bir bölümünde kalk ve senin için bir fazlalık olmak üzere Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni övgüye layık bir makama ulaştırır.
0: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
1: Sen de ki, ey Rabbim, beni gireceğim yere dürüstlükle girdir. Çıkacağım yerden dürüstlükle çıkar. Bana kendi tarafından yardımcı bir kuvvet ver.
0: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا
1: De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Şüphesiz ki batıl yıkılmaya mahkumdur.

0: خَسَارًا.
1: Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Fakat Kur'an zalimlerin ise ancak zararını arttırır.

0: Musa.
1: Biz insana nimet verdiğimiz zaman o şükretmekten yüz çevirip yan çizer. Kendisine bir zarar dokununca da ümitsizliğe düşer.

0: Ey Muhammed! De ki, herkes kendi mizacına uygun olanı yapar. Fakat Rabbiniz kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا
0: Sana ruhu sorarlar. De ki, ruh Rabbimin bileceği işlerdendir. Size ilimden az bir şey verilmiştir.

Andolsun ki eğer biz dilersek sana vahyettiğimizi de ortadan kaldırırız. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir vekil de bulamazsın. İlla

De ki, andolsun ki insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için bir araya toplansalar ve birbirlerine yardım etseler, yine onun bir benzerini getiremezler.

0: kufura.
1: Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali türlü türlü çevirip anlattık. Fakat insanların çoğu kabul etmeyip inkarda direttiler.

0: نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: Onlar dediler ki, sen bizim için yerden bir pınar fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Yahut senin hurma ağaçlarından ve üzüm asmalarından oluşan bir bahçen olmalı da içlerinden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Ya da iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Yahut altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin göğe çıktığına da asla inanmayız. Ey Muhammed, de ki, Rabbimi tenzih ve tesbih ederim. Ben sadece insan olarak gönderilmiş bir elçiyim.

0: قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا.
1: Kendilerine doğru yolu gösteren bir rehber geldiğinde insanların iman etmelerine engel olan şey ancak Allah peygamber olarak bir insan mı gönderdi demeleridir.

0: Sen onlara söyle, eğer yeryüzünde sakin sakin yürüyüp dolaşan melekler olsaydı, biz elbette onlara peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik.
1: قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَب۪يرًا بَص۪يرًا
0: De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz ki O kullarından haberdardır, onların her halini görür.
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: Allah kimi doğru yola iletirse işte doğru yolu bulan odur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa artık onlar için Allah'tan başka asla dost olacak kimseler bulamazsın. Biz onları kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır olarak yüzleri üzerine sürünür bir halde haşrederiz. Onların varacakları yerde cehennemdir ki ateşi yavaşladıkça biz onun alevini arttıracağız.
1: ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا

Onların cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz demişlerdi.

0: يخلق مثلهم قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.
1: Onlar görmüyorlar mı ki gökleri ve yeri yaratan Allah kendilerinin benzerini yaratmaya da kadirdir. Allah onlar için geleceğinde hiç şüphe olmayan belirli bir süre tayin etmiştir. Fakat zalimler kabul etmeyip inkarda direttiler.

Ey Muhammed, de ki, eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcamakla tükenir korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu çok cimridir.

0: فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا.
1: Andolsun ki biz Musa'ya apaçık 9 mucize vermiştik. Şimdi sen İsrailoğullarına sor. Musa kendilerine geldiği zaman Firavun ona, "Ey Musa, ben senin mutlaka büyülenmiş olduğunu sanıyorum," demişti.

Musa da ona, pekala biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere göklerin ve yerin Rabbi olan Allah indirdi. Ey Firavun, ben de senin mutlaka helak olduğunu sanıyorum demişti.

Nihayet Firavun onları Mısır topraklarından çıkarmak istedi. Bu yüzden biz de onu ve beraberindekilerin hepsini suda boğduk.

0: Onun arkasından İsrailoğullarına, bu yerde siz oturun. Ahiret vaadi geldiği zaman hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik.
1: وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Biz Kur'an'ı ancak hak ile indirdik. O da ancak hak ile indi. Seni de yalnız bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.

0: Biz onu bir Kur'an olarak insanlara dura dura okuyasın diye bölüm bölüm ayırdık. Biz onu ihtiyaca göre parça parça indirdik.
1: قُلْ آمِنُوا بِهِ اَوْ لَا

0: اَذْقَانِ سُجَّدًا.
1: Ey Muhammed! De ki, siz ona ister inanın, ister inanmayın. Şu bir gerçektir ki, o daha önce kendilerine ilim verilen kimselere okunduğu zaman, onlar yüzüstü secdeye kapanırlar.

0: رولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
1: Onlar Rabbimizi tenzih ederiz. Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilmiştir derler. Onlar ağlayarak yüzüstü secdeye kapanırlar. Kur'an onların saygısını da arttırır.

De ki, ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. Hangisini deseniz, nihayet en güzel isimler hep O'nundur. Namazında sesini çok yükseltme, onda sesini fazla da kısma. Bunların ikisi arasında bir yol tut. وَقُلِ

0: Ey Muhammed! Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı olmayan, aciz olmadığından bir velisi de bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve onu tekbir ile yücelt. Kehf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 110 ayettir. İçerisinde mağara arkadaşları anlamına gelen Ashab-ı Kehf'ten söz ettiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde ayrıca misallerle Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmekte, Hazreti Musa ile Hızır'ın kıssasına yer verilmekte ve Zülkarneyn olayına temas edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzel alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehû ivecâ.
0: Kulu Muhammed'e bu kitabı indiren ve ona hiçbir eğrilik koymayan Allah'a hamdolsun.

0: وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا.
1: Allah onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki tarafından gelecek şiddetli bir azaba karşı insanları uyarsın ve salih amel işleyen müminlere kendileri için içerisinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükafat olduğunu müjdelesin. Ve Allah çocuk edindi diyenleri de Allah'ın azabıyla korkutsun.

0: يَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ اِلَّا كَذِبًا.
1: Bu konuda onların da babalarının da hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan ne büyük bir sözdür. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar.

0: Hadisi esefe.
1: Ey Muhammed, demek onlar bu Kur'an'a inanmazlarsa sen üzüntüden neredeyse kendini helak edeceksin.
0: İnna cealna ma alel ardı zineten leha linebluvehum eyyuhum ahsenu amela.
1: Biz insanların hangisinin amelinin daha güzel olduğunu deneyelim diye yeryüzünde bulunan şeyleri dünyanın kendisi için bir zinet kıldık.
0: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.
1: Biz bir gün yerin üzerindeki şeyleri kupkuru bir toprak yapacağız.
0: أَمْ حَسِبَتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
1: Ey Muhammed! Yoksa sen sadece mağara ve yazılı levha sahiplerinin mi bizim şaşılacak mucizelerimizden olduklarını sandın?
0: اِذْ اَوَ

0: Hani bir grup genç mağaraya sığınmışlar ve "Ey Rabbimiz, bize kendi tarafından bir rahmet ver, bize şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla" demişlerdi.
1: فَضَرَبَنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا.
0: Biz de nice yıllar mağarada onların kulaklarına perde vurup uyuttuk.
1: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِثُوا اَمَدًا.
0: Sonra iki gruptan hangisinin orada kaldıkları müddeti daha iyi hesap edeceğini ortaya çıkarmak için onları uyandırdık.
1: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
0: Onların haberlerini biz sana doğru olarak anlatıyoruz. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini arttırmıştık.

Biz onların kalplerini hakka bağlamıştık. Hani onlar zalim hükümdarın karşısında durup şöyle demişlerdi: "Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz asla ondan başkasına ilah demeyiz. Aksi takdirde andolsun ki haktan uzak bir söz söylemiş oluruz."

Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir?''

0: ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: İçlerinden biri dedi ki, madem ki siz kavminizden ve onların Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetinden bir genişlik versin ve işinizde sizin için bir kolaylık sağlasın.
0: وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ

0: Onlara baksaydın görürdün ki güneş doğduğu zaman mağaralarından sağ tarafa meylediyor, batacağı zaman da sol tarafa doğru onları makaslayıp geçiyordu. Onlar da mağaranın geniş bir yerindeydiler. İşte bu Allah'ın kudretinin delillerindendir. Allah kimi doğru yola iletirse işte doğru yolu bulan odur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa artık onun için asla doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın.
1: وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاضًا وَهُمْ رُقُودٌ

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa ve sola çeviriyorduk. Köpekleri ise mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatıyordu. Eğer onları o halde görseydin mutlaka geri dönüp onlardan kaçardın ve onlardan dolayı içine bir korku dolardı.
0: وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ

0: ربكم أحدا.
1: Böylece aralarında birbirlerine sormaları için biz onları uyandırdık. İçlerinden biri, ne kadar kaldınız dedi. Onlar da, bir gün veya daha az bir süre kaldık dediler. Bazıları da dediler ki, ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Birinizi şu gümüş parayla şehre gönderin de baksın. Hangi yiyecek daha temizse ondan size erzak getirsin ve çok nazik davransın. Sakın sizi hiçbir kimseye sezdirmesin.

0: İzen ebede.
1: Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine döndürürler. O zaman da ebedi olarak kurtuluşa eremezsiniz. Ve

Biz böylece Allah'ın tekrar diriltme vaadinin gerçek olduğunu ve kıyamet saatinin geleceğinde şüphe olmadığını bilsinler diye insanlara onları buldurduk. Hani halk aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazıları onların üstlerine bir bina yapın dediler. Rableri onların durumunu daha iyi bilir. Onların işleri hakkında galip gelenler de biz onların üstüne mutlaka bir mescit yapacağız dediler.

0: أحدا.
1: Bazıları onlar üç kişidir, dördüncüsü köpekleridir diyecekler. Bazıları da onlar beş kişidir, altıncısı köpekleridir derler. Her ikisi de görünmeyene taş atıyorlar. Bir grupta onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir derler. Ey Muhammed, de ki, Rabbim onların sayısını daha iyi bilir. Onları ancak pek az kimseler bilir. Sen onlar hakkında zahiri bir tartışmadan başka derin münakaşalara dalma. Onlardan hiçbir kimseye Ashab-ı Kehf hakkında bir şey sorma.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا

0: herhangi bir şey için sakın ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman da Rabbini an ve umulur ki Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olan bir bilgiye ulaştırır de.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِن۪ينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yıl daha kattılar.
1: قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَبْصِرْ بِهِ وَاَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدًا
0: Ey Muhammed! De ki, onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona mahsustur. O ne güzel görür ve ne güzel işitir. İnsanların ondan başka bir dostu yoktur. O hiç kimseyi hükmüne ortak etmez.

0: أحدا.
1: Ey Muhammed! Rabbinin kitabından sana vahyedilen şeyi oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Sen asla ondan başka bir sığınak da bulamazsın.
0: Vasbir.

0: فُرُقًا.
1: Ey Muhammed! Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua eden kimselerle beraber sabret. Gözlerin dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan ayrılmasın. Kalbini bizi anmaktan gaflete düşürdüğümüz, kendi hevesine uyan ve işi gücü haddi aşmak olan kimseye itaat etme.
0: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

0: بئس الشراب وساءت مرتفقا.
1: De ki, bu hak kitap Rabbiniz tarafından gelmiştir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Şüphesiz ki biz zalimler için alev duvarları kendilerini çepeçevre kuşatacak bir ateş hazırladık. Eğer onlar susuzluktan feryat ederlerse kendilerine erimiş maden gibi yüzlere haşlayan bir su verilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennemde ne kötü bir duraktır.
0: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti innâ lâ nudî'u ecre men ehsene amelâ.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, şüphesiz ki biz iyi amelde bulunan kimselerin mükafatını zayi etmeyiz.

0: ثواب وحسنت مرتفقا.
1: İşte onlar için Adn cennetleri vardır. Onların saraylarının altından ırmaklar akar. Onlar orada altın bileziklerle süslenirler. İnce ve kalın ipekliden yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine oturup yaslanırlar. O ne güzel bir sevaptır. Cennetse ne güzel bir duraktır.

0: Ey Muhammed! Sen onlara iki adamı misal getir. Biz onlardan birine iki üzüm bağı vermiştik. Etraflarını hurmalıklarla çevirmiş, aralarında ekinler bitirmiştik.
1: كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا.
0: Her iki bağ da ürünlerini vermişler, hiçbir şeyi eksik bırakmamışlardı. Biz aralarından bir de ırmak akıtmıştık.
1: وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا.
0: Bu adamın başka geliri de vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona, benim malım seninkinden daha çoktur ve ben nüfus bakımından senden daha güçlüyüm dedi.

0: وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا.
1: Böylece kendisine haksızlık ederek bağına girdi ve bu bağın hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile andolsun ki orada bundan daha iyi bir yer bulurum dedi.

0: نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا.
1: Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona şöyle dedi: Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam kılığına koyan Allah'ı inkar mı ediyorsun?
0: Lakinnehu Allahu Rabbi ve la uşriku bi Rabbi ahada.
1: Fakat ben inanıyorum ki o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam.

Sen bağına girdiğin zaman her ne kadar beni mal ve çocuk bakımından kendinden daha aşağı görüyorsan da, maşallah, Allah dilemiş de böyle güzel yaratmış. Kuvvet ve kudret yalnız Allah'a mahsustur deseydin ya.

0: حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
1: Belki de Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine de gökten bir afet gönderir. Bağın kuru ve kaygan bir toprak oluverir. Yahut da suyu yerin dibine çekilir de bir daha arayıp bulamazsın.''

Nihayet onun ürünleri yok edildi. Çardakları üzerine yıkılmış olan bağına harcadığı emeğe karşı ellerini ovuşturmaya başladı. Ah, keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım diyordu.

0: Kendisine Allah'tan başka yardım edecek bir topluluk da olmadı. O kendi kendini de kurtaramazdı.
1: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا.
0: İşte böyle durumlarda hakimiyet hak olan Allah'ındır. Onun mükafatı daha hayırlıdır. Vereceği sonuç da daha hayırlıdır.

0: Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misalini şöyle anlat. Dünya hayatı sanki gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karışır. Ama sonra onlar rüzgarların savurduğu bir çöp kırıntısı haline döner. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
0: Mal ve oğullar dünya hayatının ziynetidir. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır hem de ümit bakımından daha hayırlıdır.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Biz bir gün dağları yürütürüz ve sen yeryüzünü dümdüz görürsün. Biz onların hepsini bir araya toplarız. Onlardan hiçbir kimseyi geri bırakmayız.
1: وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدَ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا.
0: Onlar saflar halinde Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz sorguya çekilmeniz için bir zaman tayin etmeyeceğimizi iddia etmiştiniz değil mi? Denecektir.

0: إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
1: Amel defterleri de ortaya konur ve sen günahkarların onun içinde yazılı bulunanlardan korktuklarını görürsün. Onlar, vay başımıza gelenler, bu kitaba ne olmuş da küçük ve büyük hiçbir şey bırakmıyor, hepsini sayıyor derler. Onlar bütün yaptıklarını hazır bulurlar. Rabbin hiçbir kimseye haksızlık yapmaz.

0: وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hepsi de secde etmişlerdi. İblis ise cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve neslini dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin için birer düşmandır. Zalimler için bu ne kötü bir bedeldir.
0: Mâ eşhedtuhum halqas semâvâti vel ardı ve lâ halqa enfusihim ve mâ kuntum muttehizel mudillîne abudâ.
1: Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılmasında hazır bulundurdum, ne de kendilerinin yaratılmasında. Ben yoldan saptıranları da yardımcı edinmiş değilim.

O gün Allah kafirlere, benim ortaklarım olduklarını iddia ettiğiniz şeyleri çağırın der. Onlar da çağırırlar. Ama çağırdıkları şeyler kendilerine cevap vermezler. Biz onların aralarına tehlikeli bir uçurum koyarız.

0: Günahkarlar ateşi görürler, içine düşeceklerini anlarlar ama artık ondan kaçacak bir yer bulamazlar.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.
0: Andolsun ki biz bu Kur'an'da her türlü misali insanlara çeşit çeşit çevirip anlattık. Ama insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.

0: Ebu Kubule.
1: Hidayet rehberi olan peygamber kendilerine geldiği zaman insanları iman etmekten ve Rablerinden bağışlanma dilemekten alıkoyan şey ancak öncekilerin başına gelenlerin kendilerine de gelmesini veya azabın açıkça karşılarına dikilmesini beklemeleridir.
0: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ

0: uzuve.
1: Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenlerse hakkı batılla ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Onlar benim ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarmaları alay konusu edindiler.

ayetleri kendisine hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve önceden yaptığı günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Doğrusu biz Kur'an'ı iyice anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da onlar bu durumda asla doğru yola gelmezler.

Merhamet sahibi olan Rabbin çok bağışlayıcıdır. Eğer onları kazandıkları günah sebebiyle hemen cezalandıracak olsaydı, onlar için azabı çabuklaştırırdı. Fakat onların bir vadesi vardır ki, asla ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamayacaklardır.

0: İşte haksızlık ettiklerinde halkını helak ettiğimiz memleketler. Biz onları helak etmek için de belli bir zaman tayin etmiştik.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا
0: Bir zamanlar Musa hizmetinde bulunan genç adamına, ben iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım veya uzun bir müddet yürüyeceğim demişti.
1: فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبِحْرِ سَرَبًا
0: Musa ve adamı iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Balık da sıyrılarak denizde yolunu tuttu.

0: نصبا.
1: Orayı geçip gittiklerinde Musa yanındaki genç adamına, "Yemeğimizi bize getir. Andolsun ki bu yolculuğumuzdan yorgun düştük," dedi.

0: الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
1: Genç, gördün mü? Kayaya sığındığımız zaman ben balığı unuttum. Bana onu söylememi ancak şeytan unutturdu. O şaşılacak bir şekilde denizdeki yolunu tutup gitmişti dedi.
0: قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا.
1: Musa, işte aradığımız buydu dedi ve izlerini takip ederek geriye döndüler.

Orada tarafımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve yine kendisine tarafımızdan bir ilim öğrettiğimiz salih kullarımızdan birini buldular ki o Hızır'dı.

0: علمت رشدا.
1: Musa ona, sana öğretilen bilgilerden bana doğruyu gösteren bir bilgi öğretmen şartıyla sana tabi olabilir miyim dedi.
0: قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
1: Hızır, sen benimle beraber bulunmaya asla sabredemezsin. İyice bilip kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredeceksin dedi.

0: اَعْصِي لَكَ اَمْرًا
1: Musa, inşallah beni sabırlı bir kimse olarak bulacaksın. Sana hiçbir işte karşı gelmem dedi.

0: تغرق أهلها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.
1: Nihayet ikisi beraber kalkıp gittiler. Gemiye bindikleri zaman onu deliverdi. Musa, bu gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi.
0: قَالَ أَلَمْ أَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا.
1: Hızır, ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim dedi.
0: قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا.
1: Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni kınama ve bana bu işimden dolayı bir güçlük çıkarma dedi.

0: زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: Yine ikisi birlikte yürüdüler. Nihayet bir oğlan çocuğuna rastladılar. Hızır onu hemen öldürdü. Musa, bir can karşılığı olmaksızın temiz bir canı mı öldürdün? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi.

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

والعتق من نيرانك والفوز بجناتك إلهنا. ها هو شهرك

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin Nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM 103.2. Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
3: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

Ey insanlar, sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. Ey insanlar, bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunuzu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İlyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine itaat edilmekten tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını da gözetmenizi, bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz kimseyi evinize alırlarsa, Allah onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe cezalandırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları meşru örf ve adetlere göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. Müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğu ile vermiş ise o başkadır.
Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyetler vardır. Babasından başkasına soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan köle, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi insanların ne tövbelerini ne de adalet ve şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah'ın yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik, siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Suçlu, kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu üzerine, oğul da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Ey müminler! Aşırı gitmekten sakının. Geçmiş ümmetlerin helakinin sebebi dinde aşırı gitmeleriydi. Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şekilde ortak koşmayınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle dediler: Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz. Bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu: Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab!

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 285-286. Müminlerin duası. Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de hepsi Allah'a, meleklerine, mesajlarına ve elçilerine inandılar.
1: Onun elçilerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Zira varış sanadır.
0: Dediler: Allah hiç kimseye taşıyacağından fazlasını yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği kötülük de kendi aleyhinedir.
1: Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükü bize taşıtma. Günahlarımızı affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler güruhuna karşı sen bize yardım et.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Süremasım cephe cephe, soram seni dağa taşa.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
5: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
5: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
8: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Saat 7.
9: 7.
3: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: düşünen insanlar için.
1: Fucuru tercih etmeyin. Allah'ın size vermiş olduğu izzetinize sahip çıkın. İşgal edilen topraklarınızı işgalden kurtarmaya gayret edin. Ama önce bir ümmet olarak, İslam milleti olarak bir araya gelin. Güç birliği yapın. Hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ve kesinlikle Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu bir makam, bir mevki, bir Rab, bir ilah kabul etmeyin. İslam'dan başka hayat düzeni,
2: İslam'dan başka hayat düzeni,
1: Kur'an'dan başka hayat düsturu,
2: Kur'an'dan başka hayat düsturu
1: ve Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder kabul etmeyin.
2: Kabul etmeyin.
1: Müminlere verilen emir bu. Onun için fucuru tercih etmeyin. Siz aciz mi bırakılıyorsunuz? Hayır, kesinlikle aciz değilsiniz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, iman ediyorsanız en üstün olan sizsiniz diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Kesinlikle öyle bir acizlik söz konusu değil. Hasbinallah ve ni'mel vekil diyen, Allah'ı kendisine vekil kılmış, Allah'a tevekkül etmiş olan bir mümin, bir muvahhid şahsiyet aciz olur mu?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyadaki zulümlere dur diyebilmek sizin de elinizde. Açlıktan zayıf düşmüş insanlar, her gün acımasızca öldürülen çocuklar, eziyet gören, kendi evlerinden sürülüp çıkarılan yaşlılar, kadınlar, erkekler. Birilerinin bu zulme dur demesini içten bir şekilde istiyor olabilirsiniz. Ancak o birinin kendiniz olabileceği hiç aklınıza gelmiş miydi? Mazlumlar için üzerinize düşeni yapmak istiyorsanız, insanları vicdana ve Allah'ın dinine davet edin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir. Mahbubi, mahbubi
1: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öğret.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler onuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, Hayata İyilik Kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Kayser efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Unutulmamanın yolu. Cenab-ı Hak insanı yaratırken dünyasını mamur ve ukbasını mesud etsin diye onu maddi ve manevi pek çok duygulara sahip olarak yaratmıştır. İşte bu duygulardan birisi de insanın ruhuna konulan fani ve geçici olmaya kesinlikle razı olmama, diğer bir ifadeyle ebediyete aşık olma ve ebediyeti arzulama duygusudur. Bu duygu az veya çok herkesin ruhunda vardır. Niyazi Mısri'nin bu hususla ilgili olarak çok güzel bir sözü vardır. Dil bekası, hak fenası istedi mülkü tenim, bir devasız derde düştüm, ah ki Lokman bir haber. Yani gönlümüz bu dünyada sürekli olarak kalmak istiyor. Ama Cenab-ı Hak bizim bu fani alemden başka ve ebedi bir aleme gidici olduğumuzu hükme bağlamış ve şu kainattaki sabit hakikatler de bizim burada geçici olduğumuzu ve her halükarda bu dünyadan başka bir aleme gideceğimizi haykırıyor. Buysa öyle devasız ve tedavisi mümkün olmayan bir derttir ki pek çok dertlere Allah'ın izniyle derman bulan ve onları tedavi eden Hazreti Lokman bile ölüm derdine çare bulmaktan habersizdir ve bu derde bir türlü çare bulamamıştır. Çare bulsaydı, başta kendisinin de müptela olduğu fani olma derdine bir çare bulurdu. Böylece başta kendisi ölmekten kurtulur ve bu dünyada sürekli olarak yaşayacağı sonsuz bir hayata kavuşurdu. Peki, bu dünyadan er veya geç gidici olduğumuz kesin olan ve bu itibarla da çaresiz ve acıklı bir durumda bulunan bizler, burada ebedi olarak kalmayı ve sürekli olarak hatırlanmayı isteyen gönlümüzü tatmin ve teskin etmek için ne yapmalı ve hangi çarelere başvurmalıyız? Hem bu takdirde ebediyetten başkasıyla asla doyma bilmeyen, yani ebediyete aşık olan içimizdeki bu duygunun dünya itibariyle veriliş hikmeti ne olsa gerektir. Bunun elbette ki bir kısım hikmetleri vardır. Çünkü Allah boş bir iş yapmaz. İşte o hikmetlerden birisi şudur. Bu duygu bize şu dünyada kıyamete kadar maddi varlığımızla yaşamamız mümkün olmasa bile manevi olarak yaşamaya, yani geriye kalıcı eserler bırakmak suretiyle bunu sağlamaya ve arkadan gelenlerin zihinlerinde ve onların hayırlı dualarında yaşamaya çalışmamız için, ayrıca ahiret aleminde çok sıkıştığımız ve ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda rahmet ve şefkatle hatırlanmanın ve ebediyen unutulmamanın ve o dehşetli günde elimizden tutulmasının bazı çarelerine başvurmamız için ve böylece de çok dikkatli ve verimli bir hayat yaşamamız için verilmiştir. İşte sürekli olarak hatırlanmanın ve asla unutulmamanın yollarından üç tanesi de şunlardır. Birinci yol, Yüce Allah'ı unutmamak ve onu her şeye tercih etmek. Baki olan Yüce Allah'ı unutmamak ve onu her şeye tercih etmek demek, onunla olan irtibatı sürekli olarak canlı tutmak ve canlı bir şekilde devam ettirmek, doğrudan doğruya sadece onu dost edinmek, onun yüce Rabliğinden ve hikmetli takdirlerinden razı olmak ve nihayet onun iltifat ve rızasıyla yetinmek demektir. Bunun çarpıcı örneklerinden birisi hiç şüphesiz ki Hazreti Rabia'dır. Nitekim Hazreti Rabia validemiz iman ve ihlas, akıl ve fikir, aşk ve iştiyak dolu münacatında bakın ne diyor. Allah'ım, benim seninle olan aram bozulmasın da isterse bütün alemle aram bozuk olsun. Benim seninle olan irtibatım ve alakam yerinde ve sağlam olduktan sonra başka şeylere hiç mi hiç değer vermem. Allah'ım, bana dünyada nasip ettiğin bütün nimetleri dünyayı çok seven kafir kullarına ver. Bana ukbada takdir edip ihsan edeceğin nimet ve lezzetleri de asi olan mümin kullarına ver. Bana gelince dünyadan nasip olarak seni zikretmeyi, ukbadan nasip olarak da seni görmeyi istiyorum. Ben senden sadece senin lika ve cemali kemalinle müşerref olmayı, rü'yetini talep ediyorum. Bana da cemalinle müşerref olma nimet ve lezzetini ihsan eyle. İşte iman, işte gerçek akıbeti gören akıl ve işte Yüce Mevla'ya karşı duyulan ve duyulması gereken aşk ve iştiyak. İkinci yol, ilklerden olmak ve ilk saflarda yerini almak. İlklerden olmak demek, şartların çok zor olduğu ve imkanların son derece kıt olduğu ilk dönemlerde İslam dinine gönülden sahip çıkmak ve her türlü tehlikeye göğsünü siper etmek demektir. İşte böyle olan kimseler de hiçbir zaman unutulmamışlar ve unutulmayacaklardır. İşte çarpıcı ve çarpıcı olduğu kadar da düşündürücü olan bazı örnekler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahyin gelişinden sonra heyecan içinde hemen evine döndü. Hazreti Hatice validemiz onu sevinçle karşıladı. Fakat onun o zamana kadar hiç görmediği derecede nurlanmış olan yüzünü görünce gözlerini bir müddet onun mübarek yüzünden ayıramadı. Bu esnada sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den etrafa gayet güzel ve son derece hoş bir koku yayılıyordu. Bunun üzerine Hazreti Hatice validemiz Peygamber Efendimizin mübarek alnından öptü ve ona gayet tatlı bir şekilde şöyle dedi: "Anam babam sana feda olsun. Ben senin yüzünde şimdiye kadar görmediğim bir nur görüyor ve şimdiye kadar hissetmediğim ve duymadığım bir koku alıyorum." Peygamber Efendimiz başından geçenleri, gördüklerini ve duyduklarını eşine anlattı ve bundan çok heyecanlandığını ve korktuğunu söyledi. Bunun üzerine yüce bir ruha, derin bir basirete ve yüksek bir anlayışa sahip olan Hazreti Hatice validemiz onu şöyle teselli etti: "Ey amcaoğlu, böyle konuşma. Senin korku ve endişe duymana hiçbir sebep yoktur. Hem sen sakın üzülme. Ben Allah'a yemin ederim ki o senin gibi bir kulunu hiçbir zaman utandırmaz. Çünkü sen sözün doğrusunu söylüyorsun, emanete riayet ediyorsun, akrabalarına yakın alaka gösteriyorsun, komşularına nazik ve şefkatli davranıyorsun, fakirlere yardım elini uzatıyorsun, evinin kapılarını gariplere açıyor, onları misafir ediyorsun, uğradıkları felaket ve musibetlerde halka sürekli olarak yardım ediyorsun. Ey amcamın oğlu, sebat et. Vallahi ben senin bu ümmetin peygamberi olacağını ümit ediyorum." Bunun üzerine kainatın efendisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ciddi bir şekilde sükunete erdi ve rahata kavuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelen melekten bahsedip de ilk defa kendisinin Allah'ın elçisi olduğunu bildirdiğinde en yakın arkadaşı ve biricik teselli kaynağı olan Hazreti Hatice validemiz hiç tereddüt etmeden onun peygamberliğini tasdik edip kabul etti. Ve onu en ağır şartlarda bile yalnız bırakmayıp maddi manevi her şeyiyle ona sahip çıktı. İşte bundan dolayıdır ki Hazreti Hatice validemiz Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında unutulmadığı gibi insanlar ve melekler nazarında da unutulmadı. O derece ki henüz hayattayken cennetle müjdelenmişti. Vefatından sonra da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu sık sık anıyor ve onun hatırına, onun arkadaşlarına ikramda bulunuyordu. Bir gün yanına gelen bir kadına üstündeki mübarek cübbesini çıkarıp minder olarak onun altına atıyor ve sırf Hazreti Hatice validemizin arkadaşı olduğu için ona iltifatta bulunuyordu. Yine bir gün Hazreti Ayşe validemiz bir vesileyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Hatice'yi bu derece unutmamasının sebebini ve hikmetini sorduğunda ona şöyle mukabelede bulundu. Hayır, Allah ondan daha hayırlısını bana vermedi. Çünkü herkesin küfür içerisinde olduğu bir zamanda o bana iman etti. Herkesin beni yalanladığı bir zamanda o beni tasdik etti. Herkesin her şeyi benden esirgediği bir zamanda o beni malına ortak etti. Ve Allah ondan bana çocuklar ihsan etti buyurmuşlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar arasında Hazreti Hatice'nin mevkiini bildirmez hadedinde bir defasında da şöyle buyurmuşlardı. Cennet kadınlarının en faziletlisi Hatice, Fatıma, Meryem ve Asiye'dir. Hasılı ilk saflarda ve kritik anlarda sahip çıkanlar unutulmuyorlar ve böyle olanlar asla bundan sonra da unutulmayacaklardır. Üçüncü yol, kritik anlarda ve zor şartlar altında İslam davasına sahip çıkmaktır. Kritik anlarda ve zor şartlar altında İslam davasına sahip çıkmak demek, hiç kimsenin sahip çıkmadığı, tam aksine herkesin bir kenara çekilip kendi işiyle meşgul olduğu ve kendi başının çaresine baktığı bir zamanda her şeye rağmen deyip İslam'a sahip çıkmak ve en az kendisinin ve en yakınlarının haysiyet ve şerefini düşündüğü kadar İslam'ın şeref ve haysiyetini düşünmek demektir. Mesela Ebu Talip unutulmuyor ve sürekli olarak hatırlanıyordu. Şöyle ki, Hazreti Ali'nin babası olan Ebu Talip, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme daha küçük yaşlarından itibaren gereği gibi sahip çıkmış, onu kendi çocuklarından bile daha fazla sevmiş ve hatta bir defasında Hazreti Ali'ye öğüt verirken, "Bak evladım, Muhammed sana ne derse desin, ona mutlaka itaat etmelisin." uyarısında bulunmuş. Hazreti Ali'nin kendisinden habersiz olarak Müslüman olduğunu öğrenince ona kızmak yerine bunu onayladığını ve buna çok sevindiğini söylemiş ve nihayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gerek şahsının gerekse ona inanan ilk Müslümanların korunması hususunda çok emeği geçmiş olan birisidir. İşte Ebu Talib'in Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme küçük yaşlarından itibaren sahip çıkmasına ve Müslümanlara kol ve kanat germesine karşılık olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Ali'yi küçüklüğünden itibaren himayesine alıyor ve ona göz kulak oluyordu. Hatta bir zaman geliyor ki gözünün nuru ve kalbinin meyvesi olan kerimeleri Hazreti Fatıma validemizi onunla evlendiriyor ve böylece yeryüzünün en şerefli, en temiz ve en asil neslinin onun vasıtasıyla devamına zemin hazırlamış oluyordu. İşte tarihten asla silinemez bir sayfa. İşte vefa, işte unutulmamanın sırrı. Hasılı, Yüce Allah'a ve onun şerefli elçisi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, özellikle de ağır şartlarda, zor anlarda ve kritik zamanlarda sahip çıkanlar hiçbir zaman unutulmamışlardır ve asla unutulmayacaklardır da.
0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafikte en büyük ceza kazadır. Özel efendim. 103.2.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gazze'li Müslümanlar temel ihtiyaçları olan suya ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyorlar. Umut Ol İnsani Yardım Derneği olarak desteklerimizle kardeşlerimize tankerlerle temiz su ulaştırıyoruz. 5 donluk bir tanker su destek bedeli 1000 liradır. Desteklerinizle gerçekleştirilen tanker su dağıtım videolarını sizlere gönderiyoruz. Umut Ol İnsani Yardım Derneği. Gazze'ye Umut Ol. 0212 523 03 30 umutol.org.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr

0: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr Kopyalamada kesintisiz çözüm.
1: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
2: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
4: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
5: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com Telefon 0212 286 06 12 Maslak
6: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
6: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Darusselam programıyla Ramazan Kayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyiciler, değerli kardeşler, yeni bir programda yine birlikteyiz. Rabbim bu birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Gününüz mübarek olsun. Allah'ın sonsuz rahmeti, af ve inayeti üzerinize olsun. İnşallah Teala bugünkü sohbetimizde içinde yaşadığımız toplumun seyri, insanların baskın çıkan arzuları ve özellikle toplumun olumsuzluklarının İslami kişilik üzerindeki etkilerini şöyle bir değerlendirelim diye düşündüm. İslami yapıları, İslami kimlikleri alttan alta tahriş eden, tahrip eden ne gibi olumsuzluklarla karşı karşıyayız? Toplumsal çürümenin, kokuşmanın İslami yaşamımıza yönelik olumsuz etkilerini şöyle bir değerlendirelim diye düşündüm. Şimdi şu gerçeği şöyle derin bir şekilde göz önüne almamız gerekir. Evrende cari olan toplumsal yasaların özüne nüfuz ettikçe Allah Celle Celaluhu'nun niçin bu kadar peygamber gönderdiğini insan daha iyi anlayabiliyor. İnsanlık tarihini incelediğimizde şu gerçeği görürüz. Yaratılış amacından uzaklaşan kitleler ilahi kuralları hiçe sayarak kulluk bilincinden kopmuşlardır. Küfrün, küfranın, körlüğün, kötülüğün girdabında yüzen kavimlere yönelik Allah Azze ve Celle'nin cezalandırması hemen gerçekleşmemiş. Öyle toplu helaklardan önce bakıyoruz ki Rabbimiz Azze ve Celle ıslah edici, uyarıcı, müjdeleyici elçilerini gönderiyor. Beşir ve nezir olan peygamberlerini peş peşe gönderiyor. Her nebi irşad, ikaz ve ıslahla memur. Peygamberlerin gönderiliş hikmeti de bir anlamda hevalarının azıtması neticesinde fıtri değerleriyle sorunlu hale gelen beşeriyetin inşasına yönelik. Evet, fıtri değerleriyle, ulvi değerleriyle sorun yaşayan toplumları yeniden ıslah ve inşa etme yoluna gitmektir. Ancak bu konuda kimseye icbar yoktu. Aynı zamanda her peygamber yoldan çıkmaya, yozlaşmaya ilahi bir müdahaledir. Gelen mesaja rağmen çoğunlukla insanlar arzularının peşine takıldılar. Hevalarını ilahlaştırdılar. Fücur yolunu seçtiler. Yani toplumsal yozlaşmanın tarihi yeni değil. Çok ama çok derinlerdedir. Sorun sadece bugüne has da değildir. Bu öyle bir sorun ki insanlıkla yaşıt bir sorun olduğu görülmektedir. Yani insanlık tarihi ne kadar derin ve eski ise İşte bu toplumların yozlaşması dediğimiz, çığırından çıkması dediğimiz vakıa da o kadar derin bir geçmişi vardır. Aziz dinleyiciler, insanın insan kalabilmesi ancak imanla mümkündür. İman ise arzuların Allah'ın iradesine ve emrine terk edilmesidir, tabi kılınmasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuyor muydu? Sizden biri arzuları benim getirdiğime tabi olmadıkça iman etmiş sayılmaz. Evet, aynen böyle ifade ediyor. Sizden biri arzuları benim getirdiğime tabi olmadıkça iman etmiş sayılmaz. Bireysel yozlaşma aslında toplumsal yozlaşmanın öncelidir. Bireysel yozlaşmanın temel nedeni ise kişisel arzular ile Allah'ın tekliflerinin çatışmasıdır. Evet, kişisel arzular, istekler, hesaplar, hevesler ile Allah'ın teklifleri çatışmaya başladığı andan itibaren insan yoldan çıkmaya başlamıştır. İnsanlar genellikle hayata çokça müdahil olan bir Allah tasavvurundan yana değillerdir. Allah'ın yetkilerini daraltan, kendi özgürlük alanlarını genişletme arayışında olan insanlar zamanla arzın fesadına ve toplumsal helake neden olmuşlardır. İnsanlar arzuları, hevesleri, hesapları üzerinden sınanırlar. Ve bu konuda insanları 3 sınıfa taksim edebiliriz. Arzularıyla sınanan insanları 3 kategoride değerlendirebiliriz. 1- Arzuların öldürülmesini isteyenler, yani mistisizme doğru kayanlar, ruhbanca müzevi bir hayatı tercih edenler, tüm arzuların gemlenmesini ve zamanla öldürülmesini telkin ederler. 2- Arzuların alabildiğine özgürlüğünü savunanlar, ki liberalizmde aynen bunun vaki olduğunu görüyoruz. Özgürlükçü ama ilkeleri olmayan, sınırları olmayan, değerleri olmayan, adeta kural tanımazlık şeklinde gelişen bir özgürlük anlayışı. 3- Arzuların vahyin disipline tabi kılmasına razı olanlar. İşte İslam'ın öngördüğü denge düzeni burada kendini gösterir. İnsanların arzu sahibi olması ancak bu arzularını İslam terbiye sistemine göre tanzim etmesi gerekir. Değerli dostlar, hevalarına sınırsız bir serbestliği sunanların varacağı adres bellidir. Belhum edal, hayvanlardan daha aşağı bir mertebe. İçgüdülerin egemen olduğu behemi bir yaşam onları beklemektedir. Nefsin öldürülmesini öngören ruhbancı yaklaşımı ise toplum mühendislerinin tek tipleştirme projelerine katkıda bulunmaktadır. Vahyin çizgisinde buluşanlar ise arzuların tezkiye ve terbiyesi için fıtrat yolunu seçmişlerdir. İçinde yaşadığımız dünya sınırsız özgürlük taleplerinin prim yaptığı bir çağ. Habire özgürlükler alışlanıyor, özgürlüklere teşvik ediliyor ama bakıyorsunuz ki kriterler, standartlar, kıstaslar ayak altı oluyor. Toplumsal yönelişler kutsaldan kaçışı, profana koşuşu resmediyor. Yaşadığımız süreci şimdi tanımaya ve tanımlamaya çalışıyoruz. En önemlisi, toplumsal hafıza çöküyor. İnsanlarda, toplumda irade felci yaşanıyor. Toplumlara yön veren egemen güçler batıcı modernleşme pratiğini dayatıyor. Toplum baştan aşağı yeniden kurgulanıyor. Dayatmalar sonucu yetişen köksüz, kimliksiz nesiller bu sistemlerin en büyük günahı. Yaygınlaşan isyan ve tuğyan hali normalleştiriliyor, yaygınlaştırılıyor, yasallaştırılıyor. Kardeşler, çok yönlü bir yozlaşma, hatta açıkçası çürüme teşvik görüyor. Fakat bu yozlaşma sadece yönetici elitlerin günahı değildir. Dünyaya duyarlı, davaya duyarsız herkesin bunda payı var. Sadece olup bitenlerin günahını sisteme fatura etmekle biz vebalden kurtulacak değiliz. Hiçbir doktrin, teori, tez, bugün için yaşanan yozlaşma süreci sonrası ortaya çıkan çarpıklıkları açıklamaya yetmez. İnsanlık değerleri çoktan ayak altı oldu. Toplumda kabaran bu iştah, nesillerde nükseden bu şehvet, kitlelerin gözünü büyüyen bu hırs ve öfke insanlıktan eser bırakır mı acaba? Sanki yozlaşmaya gönüllü bir toplum tablosuyla karşı karşıyayız. Çürümeye teşne nesiller sanki bir alın yazgısı gibi algılanıyor ve hiç kimsenin bu sürecin, bu gidişatın dışında kalamayacağı, buna direnemeyeceği ve kimsenin olup bitenler karşısında korunamayacağı anlayışı telkin ediliyor. Başını kuma gömen insanlık, kendi iç dünyasında adeta harakiri yaptığının farkında bile değil. Bilinci körelen, ruhu kirlenen ya da çöplüğe dönen insana insanlık dersi gerekiyor. Bu dersi kim verecek? En önemli ders işte bu derstir. Peki temel sorun nedir? Böyle olmasının, bu olumsuzluğun yaygınlaşmasının temelindeki birincil faktör nedir? Şunu söyleyeceğim: duyarsızlıktır. Aldırışsızlık, dertsizlik, tepkisizlik tüm değerleri ters yüz ediyor. Umursamazlık en tehlikeli toplumsal dejenerasyon olarak karşımıza çıkıyor. Değerli dinleyiciler, bu hayatın yoz çizgisini çizenler bizi çizginin dışına çıkma şansımız olmadığına ikna etmeye çalışıyorlar. İşte bu noktada bizim tepkimiz ne olacak? İkna olacak mıyız? Kalbimizin rahat olması için ne diller döküyorlar? Ne deliller sayıyorlar? Karanlığı aydınlattıklarını söylüyorlar. Renkli, ışıltılı, sesli görüntülerle ruhumuza tuzak kuruyorlar. Her şeyi normal karşılamamızı bekliyorlar. Muhalefet ruhumuzu habire törpülüyorlar. Bir zamanlar çirkinlik ve edepsizlik karşısında tavrı sert ve net olan insanlara bugün her fırsatta "Efendim bunda ne var ki?" telkinleri habire tekrarlanıyor. Bu da olumsuz etkilerini göstermeye başladı. Artık en hayasız söylem ve görüntüler toplum nazarında sıradanlaşmaya başladı. Günahın estetize edildiği günlerden geçiyoruz. Öyle ki günahtan sakınmak ya da günahtan sakınanlar toplum içerisinde yadırganır oldu, ayıplanır oldu. Belki de yakında suçlayacaklar. Değerlerini koruyan ve günahlardan korunan kişiler gittikçe toplumdan dışlanır oldular. Haya, ar, çekinme, utanma duyguları tahumar oluyor. Toplumsal denetim tahrip edildikçe başıboşluk ortamında bireyci, özgürlükçü çıkışlar yeni fırsatlara kapı aralıyor. Herkesin kendi özeli, kişisel dokunmazlığı kutsanıyor. Yolsuzluk, arsızlık, haksızlık, ahlaksızlık, sahtekarlık, riyakarlık sınır tanımıyor. Herkesin yaptığı adeta yanına kâr kalıyor. Kimse kimseye müdahil değil. Ve kimse müdahale etme, caydırma noktasında kendine böyle bir güç, böyle bir cesaret de artık bulamıyor. Hamiyet sahipleri, erdem sahipleri, iyiler kendilerinde artık bu gücü görmemeye başladılar. Toplumsal denetimin kalan kırıntıları da mahalle baskısı yaygarları ile yok ediliyor ve bununla duyarlı Müslümanlar baskı altında tutuluyor. Herkesin gözü önünde işlenen cürüm, cinayet, tecavüz ve talan alabildiğine yaygınlaşırken görüyorsunuz kimse oralı değil. Herkes kendince tedbirli, herkes kendince akıllı. Başıma iş açmayayım felsefesi yaygın bir geçer kural olarak kendini gösteriyor. Hani eskiden şöyle bir duygu, şöyle bir anlayış vardı: ya büyükler görürse, bu endişe caydırıcı bir faktördü. Şimdi büyükleri kim tanır, kim takar? Toplum emri bil maruf nehy anil münker sorumluluğundan uzaklaşınca bu defa bireysel özgürlüklerin tadını çıkarmaya başladı insanlar. O zaman görün bakalım, Gençliği polisiye tedbirlerle terbiye edebilecek misiniz? Kent yaşamının büyülü atmosferinde, gözden uzak ortamlarında yaşamın tadını çıkaranlara ne yapabilirsiniz? İç karartıcı, yüz kızartıcı fotoğraflar psikolojimizi bozsa da zamanla durum öyle görünüyor ki bizi de buna alıştıracak gibiler. Bilmem ilginizi çekiyor mu? Şiddetten, ahlaki yozlaşmadan nefret ettiğini söyleyenler bile bu zararları içeren dizi ve programları heyecan ve merakla izlemiyorlar mı? Dizilerden başını kaldırıp olup biteni sorgulamayan bu Müslümanlar neyi nasıl dizginleyebilecekler? Hangi kötülüğe nasıl hayır diyebilecekler? Sessizlik sarmalında seyir kültürüne kendilerini terk edenler kime, hangi değeri ve doğruyu sunabilecekler? Ortada görülen ürkütücü bir sessizlik sendromudur. İçe kapanmanın, alandan çekilmenin hazin sonucudur. Belki de bunun adı haksızlık karşısında susmaktır. Ve bu suskunluk çok pahalıya mal oluyor. Öyle görünüyor ki bunun faturası daha da ağırlaşacaktır. Kardeşler, çiğ bir çağda yaşıyoruz. Hanlıkların, acemiliklerin yaygın olduğu bir çağda, zulmün, zulmetin kararttığı kör bir dünya, günahların çepeçevre kuşattığı kötürüm bir hayat ve insanlığı bekleyen kötü bir son bizleri gerçekten endişelendiriyor. Peki neden böyle? Dostlar, halifelik misyonumuzu sürdürüp vahye şahitliğimizi tamamlamadığımız için bu böyle. Evet, iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek görevini kime ihale ettik? Üzerimizdeki bu sorumluluğu ne yaptık? Hangi tarihe erteledik? Bahse konu olan tespitler sadece ahlaki standartları düşük kesimlerle sınırlı kalmıyor. İslami kesimlerde de aynı olgunun değişik biçimlerde yansımalarını görüyoruz. Müslüman camiaları derinden tehdit eden iç tehlikeleri şimdi konuşmaya, tespit etmeye, değerlendirmeye çalışalım. Toplumun fotoğrafını şöyle kenarından, kıyısından çekmeye çalıştık, sizlere sunmaya çalıştık. İşte bu hüzün verici ve neticede hüsrana götürücü fotoğrafın ortaya

tehlikeler, tehditler olduğu gibi dini içten kemiren, dini kimliği, İslami kimliği içten içe çürüten olumsuzluklar da çoktur. Yani tehlike salt dışarıdan gelmiyor. İslam düşmanları, zulüm odakları Müslümanlara zarar veriyorlar. Ama daha önemli bir şey var. İçten içe gelişen şu tehlikeye ne diyeceğiz? Şimdi bu tehlikeleri maddeler halinde inşallah sizlere arz etmeye çalışayım. Birinci olarak görebildiğim şöyle bir tehditle karşı karşıyayız. Dinde laubalilik. Değerli dostlar, Müslümanın en belirgin vasfı dinde samimiyet, sadakat ve ciddiyettir. Bu müminin olmazsa olmazıdır. Müminin imanını geçerli kılan samimiyet, sadakat ve ciddiyetidir. Batı modernizminin getirdiği yaşam tarzı her şeyi önce göreceleştirip sonra da insanı laubalileştirmesidir. Kaygan ve kırılgan bir zeminde laçkalaştırılan birey tutarsız, kararsız bir ruh haliyle anlamsızlığın karanlığına sürükleniyor. Yani insanlar sulandırılıyor, değerler sulandırılıyor. Dinin insandan istediği ilk şey, temel şey ciddiyettir. Tevhidin açılımında ilk la denilecek durumlardan biri de laubaliliktir. Yani lahviyat, lehviyat, laubalilik, laçkalık müminin lügatinde yoktur. Fakat bugün İslami kimliği en çok aşındıran, İslami kişiliği en fazla zedeleyen zaaf, değerlerin sıradanlaşması, doğruların sulandırılmasıdır. Peki bu laubalilik marazı en fazla nerelerde görülmektedir? Hangi konularda, hangi alanlardan yükseltmektedir? Şimdi bunun biraz açılımını yapmak gerekecektir. A. Dini yorumlamada laubalilik. Bugün her konunun sadece uzmanı, söz sahibi iken söz konusu din olunca herkes yorum yapmakta kendini yetkin görmektedir. Sınır, kural, kriter tanımayan yorum furyasında bakıyorsunuz ki din arada görünmez ve tanınmaz hale gelmektedir. İslam'ın nezih yüzü ehliyetsiz yorumcuların elinde örselenmektedir. Hermeneutik yaklaşımlar dinin metnini örtmekte, oryantalist yorumlar din üzerinde şüphe ve endişe tohumları ekmektedir. Medya mollaları diyeceğimiz ekran hastaları yorum yarışı ile zihinler üzerindeki blokajı sürdürmektedir. Zamanla din hayattan çekiliyor ve sadece geriye dinin yorumu kalmış oluyor. Din yok, dinin kendisi yok ama dinin yorumu. B. Fıkıhta laubalilik. Şari'in amacı dışında fetva bulma yarışı zamanla ya fıkıhsızlığa ya da fıkıhta hileciliğe dönüşüyor. Kitaba uyma samimiyetini taşımayanlar işi kitabına uydurma uyanıklığına vardırır oldular. Şimdilerde fetva bulmak, cevaz almak için yola çıkıp da bir şekilde bunun yolunu bulmayan kimse kalmadı mı? Kimse kaldı mı acaba? Yani yeter ki kafasına koysun. Bir konuda kendisine bir fetva lazım, cevaz lazım. Bir hoca da bulamasa mutlaka birinden bulabilmekte. Birinde bulamadığı cevabı bir başkasından mutlaka alabilmektedir. Din adına konuşanlar hiçbir dönemde bu kadar esnek olmadılar, yamuk durmadılar. Heva ve heveslere göre tanımlanan zaruret ve maslahat birçok yasanın kapısını aralıyor, Allah'ın sınırları karşısında gevşemenin yolu da hızla açılıyor. Dikkat ediniz, şayet ruhsatlar laubaliliğe dönüşecekse orada durmak gerekiyor. Hemen işte fetvasını buldum, şu oldu bu oldu diyerek yüzü kapalı kendini kaptırmak olmayacak. İkinci olarak da fıkıhta

0: lauballiğin böylece genişlediğini, yaygınlaştığını görebilmekteyiz. C. Haram helal sınırlarında baş gösteren lauballik, serbestlik, hayatın hazları artık haram helal sınırlarını oldukça zorluyor. Piyasa kuralları kulluk sorunlarından önüne geçiyor. Ahlakın yerini şimdilerde hangi anlayış aldı? İş bilirlik ve iş bitiricilik. Kafanı çalıştır, sen de kazan. Neden kaybediyorsun? Telkin edilen anlayış budur. Artık insan kazandıkça insan yerine konuluyor. Nasıl kazanırsan kazan. Evet, felsefe bu. Helal olmayan bir hayatın sonunun helak olacağı. Unutuldu gitti. Günahların küçümsendiği, hatta günahların özendirildiği günlerden geçiyoruz. İnsanlar sevap kazanmayı erteledi, kâr ve kazanç derdinde. Dizginlenemeyen, frenlenemeyen bir kazanma hırsı insanları kuşattı. İşte bu hırs, bu arayış, bu anlayış haram helal sınırlarının alt üst olmasına, ilahi çizgilerin fülulaşmasına, hırileşmesine neden oluyor. D. Kadın erkek ilişkilerinde baş gösteren laubalilik ve laçkalık. Şimdi dikkat ediniz, haramlara bulaşan hayatların hayası da kalmıyor. Kadınlaşan erkekler, erkekleşen kadınlar anaforunda roller ciddi anlamda değişti. Tenin, etin önemsendiği bir kulvarda tabii ki etik olan ayak altı olacaktı. Modernizme direnemeyen mahremiyet ailenin mahvına neden oldu. Doğrusu kız erkek ilişkilerindeki bu rahatlık hayra alamet değil. Ve bu gidiş de çok da uzak değil. Flörtün de fetvası bulunur. Ve iş böyle bir akıbete doğru seyrediyor. Bir diğer laubalilik şu noktada kendini gösteriyor. Ameli ve ahlaki hayatta başlayan çözülme. Laubalilik ameli ve ahlaki hayatımızı da vurdu. İnsanlarımızın çoğu ibadetlerden haz almıyor. Birçok ibadet adeta def-i bela kabilinden sanki savsaklanıyor. Bir yücelik olan namaz sanki bir yük. Hayatın anlamı ve amacı olan kulluk şimdilerde artık angarya gibi görülüyor. Sünnet hassasiyeti, nafile gayreti yerini gevşeme ve üşenmeye bıraktı. Ahlak prim yapmıyor. Ekonomik getirisi olmayan hiçbir değer, erdem, iffet, izzet görüyorsunuz. Müşteri bulmuyor. İşte bunlar baş gösteren, yaygınlaşan laubaliliğin hayatımızdaki yansımaları olarak değerlendirebiliriz. Dinde baş gösteren, etkisini ortaya koyan diğer bir tehlike de şudur. Birinci laubalilik dedik, ikinci tehlike de dinde gösteriş. Aziz kardeşlerim, dine ve dindara yönelik ikinci tehlike riya dediğimiz, mürailik dediğimiz hastalık. Dini görünürlülük, görüntü, görsellik, görkem, gözde olmak, göze girmek, gövde gösterisi, bakıyorsunuz ki her şeyin önüne geçmeye başlamış. İmaj, makyaj, ambalaj sanki prestij kazanmanın tek yolu. İlgi çekmek ve şöhret olmak en büyük hedef haline gelmiş. Riya, dini içten kemiren korkunç bir virüstür. Bunun diğer bir ismi ise gizli şirktir. Şu ayetlere dikkatinizi çekmek isterim. Allah'ın gazabını celbeden bu ayette ifade edilen durum. Hani hepimizin bildiği ve sıkça namazda okuduğu şu ayetler. فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ مَعَانْ صَلَاتِمْ سَاهُونَ اَلَّذ۪ينَ هَمْ يُرَاءُونَ. yazıklar olsun namaz kılanlara ki onlar kıldıkları namazdan gafildirler. Onlar gösteri yaparlar. Namazı bir gösteri vesilesi kılarlar. Gösteriş, din adına dini kullanmaktır. Dini dünyevi amaçları için basamak kılmaktır. Artık burada rızayı bari aranmaz. Çünkü kişi rant derdindedir. Reklam ve rekabet kültürü Rahman ile o insanların arasını açtı. Allah katında değerli olma atlandı, toplum nezdinde meşhur olma, itibar görme öncelendi. Gösteriş dininde imaj takvanın önüne geçti. İşte gösterişin bu kadar toplumsallaştığı, riyanın bu kadar toplumsallaştığı bir zeminde insanlık ahlakta dibe vurmaya başlayacaktır. Bu da endişe verici, çok korkunç bir sonuçtur. Üçüncü bir tehlike, dinde şekilcilik. Dinin ruhundan uzaklaşanlar yüzeyde geziniyorlar. Sathilik, sahihliği örtüyor. İnsanlar, kimi dini merasim, ritüel, sembol ve figürlerle tesirli bulmaya çalışıyor. Gelenekle oluşan şekilcilik, modern çağın getirdiği çarpık anlayışlar dinin ruhuna zarar veriyor. Huşusu alınmış bir namaz, kültür fizikten başka bir şey değildir dostlar. Ruhu alınmış oruç, diyet yapmaktan öteye geçmeyecektir. Takvadan soyutlanmış bir tesettür, giyinik çıplaklıktan başka bir anlam içermeyecektir. Şuur yüklenmemiş bir hac, sadece inanç turizminin ileri bir versiyonudur. Şekle indirgenmiş bir din, toplumsal sorunları çözmesi beklenebilir mi? Kesinlikle. İnsanlığı felaha taşır mı? Mümkün değil. Evet, aslında bunların uzun uzun izahı gerekiyor. Ancak kısıtlı bir zaman diliminde sınırlı imkanlarımızı zorlayarak özetlemeye çalışayım. 4. Dinde aşırılık. İslam aşırılığın her türlüsüne karşı iken bugün din adına sergilenen aşırılıklar dine zarar veriyor. İbadette bile aşırılığı onaylamayan İslam vasat ümmete çağrı yapıyor. İnsanlar istikamette itidalden uzaklaştıkça uçlarda gezinir oldular. İfrat ve tefridin yıkıcı, yakıcı, bozucu sonuçları Müslümanların birikimlerini, kazanımlarını bitiriveriyor. Evet, asabiyetlerin basiretin bağlanmasına neden oluyor. Aşırılıklar gözlerin körelmesine sebep oluyor. Esas da sırat-ı müstakim, mağdub ve dalinden olmaya karşı en büyük, en sağlam güvencedir. Aşırılığın her türlüsüne dikkat etmemiz lazım. Akılda aşırılık, hilekarlık ve kurnazlığa sürükler. Öfke ve kuvvette aşırılık, zulüm ve tecavüze nedendir. Şehvette aşırılık, fuhuş ve fucur sebebidir. Son olarak bir madde daha eklemek istiyorum. Dinde dünyevilik, dünyacılık. Değerli dostlar, ahiret üzerinden dünya tazim edilmeyince dünyevileşme kaçınılmaz olur. Tüm kadim dinleri ve medeniyetleri bozan en büyük tehlike dünyevileşmektir. Yahudiliğin tahrifatı dünyevileşmekten olduğu gibi Hristiyanlığın da asıl mecrasından uzaklaştıran dünyevileşmek olmuştur. Bugün de Müslümanların maruz kaldığı zillet ve sefaletin temelinde aynı problemi görürüz. Hazreti Peygamber bu konuda bize uyarmamış mıydı? O ne buyuruyordu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Benden sonra sizin şirk koşmanızdan korkmuyorum. Ama dünya hırsıyla birbirinizle dirişip çekişmenizden korkuyorum. Resulullah ne kadar doğru söylüyor değil mi? Şimdi korkulan oldu değil mi? İslami kimliği içten kemiren tehlike, Müslüman kişileri derinden vuran vurgun dünya üleşme. Bu şöyle de ifade edilebilir. Bir iç sekülerleşme olarak dünyayı kuşatıyor. Örtülü bir liberalizm diye de görebiliriz veya örtülü bir liberalizm iç sekülerleşmeyi tetikliyor. Dünyanın haz ve hızına kanat açanlar hayatın hayır ve hasenatına sırt döndüler. Peki tüm bu tehlikeleri nasıl aşacağız? İnşallah bu sorunları nasıl aşacağımızın cevabını başka bir program konusu yapalım. Başka bir programımızda bu sorunlara, bu tehdit ve tehlikelere birlikte cevap arayalım. Allah'a emanet olunuz.
1: Kıymetli dinleyenler, Darüsselam programıyla Ramazan Kayan'ı dinlediniz. Allah.

0: 6 milyar 810 milyon civarında insanın yaşadığı bir dünyada benim kimliğim nedir ve nelere dayanır? Beni ben kılan ve aziz eden kimliğim ne olmalıdır? Kimlik, insanın bedeninden, cesedinden daha ehemmiyetlidir. Beden, ceset her canlıda bulunur. Ama kimlik sahibi olmak biz insanlara astır. Ben, Hazreti Adem'in iki oğlundan, kendisini öldürmek isteyen kardeşi Kabil'e, "O Kabil, seni mutlaka öldüreceğim," demişti. Öbürü Habil, "Allah ancak muttakilerden kurbanı kabul eder," demişti. Habil, Kabil'e demişti ki,
1: "Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur,"
0: diyen Habil'im. Haksız yere adam öldürmek ve kardeş katili olmaktansa ölmeyi seçebilenim. Ben, Kabil gibi yanlışını ve kötü niyetini başkasına fatura etmeyen, tersine dinin emirlerine riayet edenim. Ben, Allah'a baş kaldırmayan ve yaratılış serüvenine boyun eğenim. Ben, Nuh Aleyhisselam'ın gemisini inşa eden işçi ve o gemiye binen kişiyim. Aklımı vahyin önüne koyarak peygambere itiraz etmeyenim. Ben, İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği tevhide inanan muvahhidim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atarlarken o ateşi söndürmek için su taşıyan, saki ve gözyaşı döken taraftarıyım. Yuh size ve Allah'tan gayrı tapındıklarınıza diyebilen inanmış dava adamıyım.

mutmain olmak için aklını zorlayan ve sonunda Allah'ın emirlerine teslim olanım. Ben Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin kurduğu tuzağa razı olmayan kardeşiyim. Hile ve hüdaya bulaşmayanım. Yüce Peygamber Yusuf Aleyhisselam'a teklifte bulunan Aziz'in karısına, Rabbim, ben zindana bu kadınların beni kendisine davet ede geldikleri şeye tercih edenim diye verdiği cevabıyım. Ben Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı verdiği savaş yeriyim. Sihri ve sihirbazlığı yok sayan irfan ve itikat ehliyim. Irmaktan geçerken suyu tatmayan itaatkar askerim. Sen ve Rabbin savaşın, biz buracıkta oturanlarız diyenlerden biriyim. Buzağı ilah edinmeyenlerden, kendilerine sunulan yüce davayı hazmedememiş köle ruhlu değilim. Köleliğin adını değiştiren isimlendirmeleri sezebilenim.

ve kafa köleliğine isyan ederim. Modaya kapılan züppe entelektüel değilim. Gaybe inanan ve peygamberi sınamayanım. Ben Eyyub Aleyhisselam Sabri'yim. Ben peygamberler kervanının sonuncu ve hepsinin varisi Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun

Peygamberler kervanının sonuncusu ve hepsinin varisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlısıyım. Onun bir beşer olduğunu bilir ve fakat beşerliği benim beşerliğimle aynı olmadığının farkında olan bir müminim. Ben peygamberin getirdiği Kur'an'ın bugün için ve tüm zamanlar için geçerli olduğuna inanan ve tüm insanlığa yol gösteren bir rehber olduğunu şeksiz gümansız kabul edenim. Ben Kur'an'ı hayat rehberi edinen ve onun nurlu yolunda yürüyen bir yolcuyum. Ben peygamberin kutlu davası için kendini Allah yoluna adayan ve bu uğurda dünya güçlerini hiçe sayan bir inanç sevdalısıyım. Ben bir ırka mensubum fakat ırkımın özelliklerini bayraklaştırmayanım. Kavmiyet davasını gütmeden cahiliye olduğuna iman edenim. Ben Filistinliyim, Habeşliyim, Doğu Türkistanlıyım, Cezayirliyim, Mısırlıyım, Vaslıyım, Tunusluyum, Bosnalıyım, Çeçenistanlıyım. Ben Zenciyim, Esmerim, Sarıyım, Kızılım, Arabım, Türküm, Kürdüm, Farisiyim, Çerkezim, Lazım, Beloçum, Peştunum, Tacikim, Özbekim.

0: Sasani İmparatorluğunu yıkan o asil komutanın dediği kişi ben. Liberallerin peşine takılan bir türedi değilim. Ben kendi benliğimin farkında olanım. Benliğimi davamın içinde eritebilenim. Ben toprak damlarda büyüyen ve toprak kadar mütevazi olanım. Ben Allah'a isyan edenin karşısında gazaba gelen ve her varı yok sayanım. Ben kin bağlamam ama tarihi de unutmam. Yüce ruhumla affedenim. Bu affımı istismar edenin ebabil kuşu gibi tepesine çökenim. Ben zekamı bir taklitçiliğe kurban etmeyenim. Atalarımın yanlış aktarmacıklarını sorgulayanım. Ben fetret insanı değilim. Yarı batıcı, yarı İslamcı bir galat olmaktan kurtulan yolunu çizebilen müminim. Ben bu çağda yaşayan, çağın hastalıklı ruhunu fark eden ve o hasta ruh ve ruhlarla mücadele edenim. Ben de malım da çocuklarım da bana verilen bir lütuf olduğunu bilenim. Bunları bana verene göre yerli yerine koyabilirim. Ben bu dünyanın, bu ülkenin sahibiyim. Allah'ı, insanın da, eşyanın da yaratıcısı ve yaşatıcısı olduğunu asla unutmayanım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
2: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
3: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
7: En kıymetli, en

0: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
3: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: şartlara, yaş ve psikolojilerine uygun Allah'a iman başta olmak üzere iman esaslarını nasıl kavratabiliriz? İbadet eğitimine ne zaman başlamalı, hangi yaş grubunda neler yapmalıyız? Çocuklarımızı doğruya nasıl yönlendirebiliriz? Başarılı anne baba nasıl olunur? Çocuklarım istediğim gibi yetişmedi. Nerede hata yaptım? Ya da artık çocuğum beni dinlemiyor. Nerede nasıl davranacağımı bilemiyorum diyorsanız sizleri Yeni Ufuklar programına bekliyoruz.
1: Yeni Ufuklar programıyla Süleyman Karacelil her cuma saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İnsan ancak Allah için yaşarsa mutlu ve huzurlu olur. İnsanın yaratılışının tek amacı Allah'a kulluk etmektir. Bu şekilde yaşayan bir insan dünyanın en neşeli, en huzurlu, en zevkli hayatını yaşar. Çünkü insan zaten Allah'a kulluk etmekle mutlu olacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, patlıcan 49.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: kuyumcu.com. İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Cumanız mübarek olsun.
3: Hira Nur Derneği 0216 621 74 45.
4: Vefa Elektrik İlyas Yıldız, İbrahim Yıldız hayırlı cumalar diler. 0212 823 56 99.
2: Cumanız mübarek olsun.

0: Yeni Ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.
1: Merhabalar kıymetli dinleyenler. Yeni Ufuklar programında tekrar sizlerle beraberiz. Rabbimize binlerce hamdü senalar olsun. Evet, bu hafta yine yeni bir konuyla sizlerin huzurundayız inşallah. Bu hafta biz anne babaları, çocuk yetiştiren kimseleri yani eğitimcileri çokça ilgilendiren bir konuya değinmek ve konuyla ilgili bazı mülahazalarda bulunmak istiyorum. Evet, biz eğitimciler, anneler, babalar hep muhatap oldukları varlığın insan olması, daha da ötesi çocuk olması münasebetiyle aynı şeyi tekrar tekrar söylemek, aynı şeylerin uyarısını yapmak, tekrar tekrar yanlışlarını göstermek, çocuğun aynı yanlışları yapması, benzer davranışlar, hatta bizim inadımıza yapar gibi bazı davranışlar tekrarlaması neticesinde bizler öfkelenir, öfke sonucunda patlarız. Ve bu patlama anında zaman zaman öyle davranışlar sergileriz ki bunu yapan ben miydim deriz. Değil mi? Basında bazen bazı haberleri okuruz. Öğretmen öğrencisine şu şekilde davrandı. Öğrencisini dövdü, kolunu kırdı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Veyahut da anne çocuğuna öfkelendi, itekledi, çocuk işte birinci kattan balkondan aşağı düştü veya benzeri örnekler. Tabii ilk etapta düşünüldüğü takdirde, işitildiği anda böyle şey olur mu? Ne kadar öfkelense de bir insan bunu yapmamalı. Bir anne, bir baba ya da bir öğretmen nasıl olur da böyle bir davranışı sergiler diyerek bizler bu tür davranışları eleştirsek de bazen öfke anında, öfke durumumuz zirveye çıktığı zaman bu şekilde olmasa da buna benzer davranışları kendimiz de sergileriz. Ve bundan dolayıdır ki zannediyorum birçok öğretmenin, birçok anne babanın kendisi hakkında rahatsızlık duyduğu, kendisi hakkında şikayetlendiği en önemli noktalardan birisi de niçin bu kadar öfkeleniyorum, ben bu durumu nasıl yenebilirim kaygısıdır galiba. Evet, öfke. İnsanlarla muhatap olan herkes öfkenin sınırlarını zorlar. Sabır gücünün kalmadığını düşünür ve normal zamanda, normal anlarda kendisinin yapmayacağı, yapamayacağı davranışları sergilemek durumunda kalır. Peki neden olur bu? Niçin ortaya çıkar bu davranışlar ve böylesine sınırsız öfke durumlarına nasıl engel olabiliriz? Bunları nasıl ortadan kaldırabiliriz? Çocuklarımızın yaptığı yaramazlıklar, çocuklarımızın sergilediği haylazlıklar ve bunların sonrasında biz anne babalar acaba nasıl bir tutum geliştirirsek, nasıl bir yaklaşım sergilersek bu öfke durumundan kurtulur, çocuklarımıza dengesiz bir yaklaşım yerine sağlıklı bir davranış biçimiyle cevap verebiliriz? İnşallah bugünkü programımızda bu konu üzerinde ayrıntılı olarak konuşacağız. Şunu hemen belirtmek istiyorum. Eğer sizler de, evet biz de aynı sıkıntılar yaşıyoruz, kendi kendimize kızıyoruz, niçin bu kadar öfkeleniyoruz diye, niçin bunu engellemiyoruz, kendimize engel olamıyoruz diyorsanız ve bu sıkıntıyı yaşıyorsanız, emin olun bu tür sıkıntılar bütün insanların, bütün anne babaların, bütün eğitimcilerin problemlerindendir. Her anne baba, her eğitimci bu problemi, bu sıkıntıyı yaşar. Ancak bu sıkıntıyı yaşıyor olmak, bu problemle karşı karşıya kalmak da yapmak durumunda olduğumuz görevimizi olumsuz etkileyecek bu davranışın çözüm yollarını aramamayı gerektirmez. Her şeye rağmen insani olsa da, insan olmanın sonucu olan bir davranış biçimi olsa da bizler öfke kontrolünü nasıl sağladığımızı, ne yapılması gerektiğini iyi bir şekilde tespit etmeli ve çocuklarımıza bu çerçevede yaklaşmanın yollarını aramalıyız. Ama her şeyden önce öfkenin anne baba olmanın kaçınılmaz bir sonucu olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Çünkü öfke anne babanın gücünü alır, şevkini alır, çocuğuna olan o şefkatvari yaklaşımını ortadan kaldırır. Az önce zikrettiğimiz tarzda olumsuz sonuçlar doğuracak davranışlara yöneltir. Ama unutmayın, bu sıkıntılar bütün annelerin, babaların ve eğitimcilerin başına gelir. Bize düşen burada öfkeyi tamamen ortadan kaldırmak, insanın öfkesiz, sinirsiz bir halinin bulunduğunu düşünmek değildir. Ama bizi olumsuz noktaya götüren durumların tespitini yapmak, yani bizi neler öfkelendirir, çocuğun hangi davranışları karşısında öfkeleniyoruz, bunu tespit etmek ve sonrasında öfke durumunu nasıl engelleyebiliriz, bu konular üzerinde durmak zannediyorum en akıllıca iş olacaktır. Evet, her anne baba şu şikayette bulunuyordur. Her sabah okula giderken çocuklarımı uyandırma korkusu yaşıyorum. Uyandırmak istiyorum, uyanmıyorlar. Akşam erken yatırmak istediğim zaman ise uyutamıyorum. 10 oluyor, 11 oluyor, 12 oluyor ve ertesi gün sabahta ben çocukların başında oğlum Ahmet, kızım Ayşe kalk diye saatlerce seslenmek zorunda kalıyorum diyoruz. Hepimiz çocuklarının sizin meşgul olduğunuz anlarda yaptığı gürültülerden rahatsız olup öfkelenip bağırıp çağırdığını, herhangi bir yere giderken hazırlanma esnasında çocuklarınızın en baştan itibaren sizi rahatsız edecek, mutluluğunuzu, huzurunuzu bozacak davranışlar sergilediğini biliyorsunuz. Hepimiz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Hepimiz bu sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Hepimiz aslında benzer duyguları paylaşıyoruz. Ve kendi kendimize en çok da şu sözleri söylüyoruz galiba. Ben bu kadar sinirlenmekten nefret ediyorum. Ben kendime nasıl engel olacağımı bilemiyorum. Bu kadar sinirlenmek, öfkelenmek beni korkutuyor. Veyahut da artık annelerin, babaların bağırmak istiyorum. Kontrolü kaybediyorum. Evladım seni öldürmek istiyorum. Demelerinin günlük hayatın bir parçası olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bir gerçek daha var ki bütün bu öfke durumlarının sonrasında öfke sakinleşip öfke biraz daha yerini kontrollü bir sabra bıraktığı zaman artık anne babalar, eğitimciler suçluluk ve utanç duygusuyla karşı karşıya kalıyorlar. Sevgili dinleyenler, malumumuz öfke durumu hepimizin problemi. Özellikle çocuklarla olan iletişimimizde çocuklarımıza karşı sergilediğimiz ölçüsüz öfkeler ve bu öfke anında sergilediğimiz olumsuz davranışlar maalesef ama maalesef çocuğumuzun geleceği adına, çocuğumuzun sağlıklı bir eğitim alması adına, sağlıklı bir anne baba ve çocuk iletişimi adına problemli bir durumdur. O halde bize düşen anne baba ve eğitimci olarak bu sorunun nasıl ve ne şekilde ortaya çıktığını, niçin öfkelendiğimizi tespit etmek, sonrasında ise çözüm yolları üzerinde konuşmaktır. Şunu ifade edeyim ki öncelikle eğer öfke sorunu çok sık görülen bir özellikse bizdeki, eğitim eksikliğinin temel olduğunu unutmuyoruz. Değil mi? Eğitim eksikliği söz konusudur. Hepimiz bir meslek sahibi olmak için eğitiliriz. Avukat olmak için üniversite okuruz, sonrasında staj görürüz. Keza öğretmenlik için bunu söyleyebiliriz. Efendim, marangoz olabilmek için, usta olabilmek için aynı şekilde bir takım eğitimden geçmek, en azından marangoz yanında yıllarca çıraklık, kalfalık dönemlerinden geçmek söz konusudur. Ama annelik ve babalık için ne bir eğitim, ne bir okul, ne de bir kitap okuma zorunluluğu vardır. Herkes anne oluyor, herkes baba oluyor. Ama en sıradan bir işin bile acemiliğini çeken, bununla ilgili eğitim alma zorunluluğu bulunan bizler maalesef ama maalesef bir eğitim almadan anne baba olmak durumunda kalıyoruz ki bu da çocuğumuza karşı davranışlarımızda bazı problemleri doğuruyor. Biz anne babalar ebeveyn olarak zaman zaman son derece fazla bir şekilde öfkeleniriz. Öfkeli durumların sonrasında kendimizin dahi kabullenmediği olumsuz davranışlar sergileriz. Bunun sonrasında ise hepimize bir pişmanlık, bir utanç duygusu. Efendim ben kötü bir anneyim, ben kötü babayım. Çocuğuma annelik babalık yapamıyorum. Benim gibi insanda ne anne olur ne baba gibi. Hatta daha ileri boyutta pişmanlık duyguları hakim olmaya başlıyor. İşte bu gibi durumların ortadan kaldırılabilmesi adına her şeyden önce bu durumu ortaya çıkaran nedenler tespit edilmelidir. Evet, bu konuda öncelikle ifade etmek istediğimiz husus, az önce kısaca üzerinde durduk, eğitim eksikliğidir. İşte bilgisizliğimiz, eksikliğimiz, anne baba olmak adına, ebeveyn olmak adına eğitimden geçmeyişimiz bizlerin gereksiz yerlerde, anlamsız yerlerde sinirlenmemize, öfkelenmemize neden olmaktadır. Bu yüzden çocuklarımızla ilgili bazı bilgileri edinebilmek adına ilgili çalışmaları okumak ve bu hususlarda her yaş çocuğunun psikolojisinin ne olduğunu bilmek, bunlarla ilgili malumatımızı artırmak durumundayız. Hani diyoruz ya, ehliyet almadan önce ehliyet kursuna gidilir, sınava girilir, sınavı geçtikten sonra ehliyet alır, araba kullanırız. Aynı şekilde olması gereken şey, çocuklarımızdan önce bizim sağlıklı bir eğitim verebilmek adına asgari hususları dahi olsa bilmemiz, çocuklar hakkında bilgi sahibi olmamız son derece önemlidir. Evet, biz anne babalar gereksiz öfkeleniriz, gereksiz öfkeli davranışlar sergileriz. Bunların temelinde var olan nedenlerden bir tanesi ise çocukların bir birey olduklarını, onların da bir insan olarak özgür iradelerinin olduğu gerçeğini unutmamızdır. İşte biz düşünürüz ki, evladım hadi yemeğe, evladım hadi yatağa, evladım şu dediğimiz zaman çocuk hemen onu yapmalı, otomatik bir makine gibi istenilen şeyleri gerçekleştirmesi gerektiğini düşünürüz. Aslında bu tavrımızla biz çocuğumuzun özgün bir fert olduğunu göz ardı ediyoruz demektir. Çocukların da isteklerinin, arzularının, beklentilerinin, kendilerine göre bir dünya görüşlerinin olduğu gerçeğini göz ardı ediyoruz. Evet, çocuklar yetişkinler gibi değildir ama onların da kendi dünyalarında istek, arzu, hatalı, yanlış veya eksik de olsa bir yaklaşım açıları vardır. İşte bu gibi durumlarda çocuklarımızın o özgür iradelerinin farkına vararak, onların neleri düşünüp neleri isteyeceğinin de bilincinde olarak, bizim kadar mantıklı yetişkin birer fert olmadıklarını düşünerek, bazı davranışlarında hemen öfkelenmek yerine onlara biraz daha müsamahalı davranmayı, onların içinde bulundukları psikolojiyi anlama gayreti içerisine girmeliyiz. Biz çocuklarımızı her istediğimiz zaman istediğimiz şekilde kontrol edemeyiz. Her zaman her istediğimizi istediğimiz şekilde yaptıramayız ve bunu yaptırma güç ve imkanına da sahip değiliz. Bununla nedenle bizim zihnimizdeki, kafamızdakileri, düşündüklerimizi aynen yapmadıkları için onlara öfkelenmek, onlara kızmak, sinirlenme hakkına da sahip değiliz. Bu nedenle onların özgür birer fert olduklarını, onların ihtiyaçlarının, beklentilerinin olduğunun da bilincinde olarak biraz kendimize, kendi dünyamızda öfke kontrolü uygulamak zorundayız. Hani biz nasıl isteklerimiz gerçekleşmediğinde olumsuz duygular, tavırlar sergiliyor isek, çocukların da aynı özelliklere sahip olduğunu göz ardı etmeden öfkemizi anlamsız şeylere değil, daha anlamlı boyutta, anlamlı çerçevede yöneltmeli ve davranışlarımızı ona göre şekillendirmeliyiz. Şimdi bizler tabii, hani insan belli bir yaşa geldikten sonra artık evlilik hayali kurmaya başlar. Nişanlılık dönemi, nişanlılık sonrası evliliğin ilk günleri, her anne baba kendi dünyasında hayaller kurmaya başlar. Zannediyorum baba adayı bir kimse için işten geldiği zaman kendisini evde bekleyen bir eş, mutlu bir aile tablosu, sessiz sakin işte birazcık büyümüş baba diye kendisine koşan bir çocuk, efendi bir çocuk, biraz daha büyük bir çocuk olduğu zaman kendisine götürülen hediyeyle, yiyecekle, her neyse çok memnun olan, huzurlu bir akşam yemeğinin yenildiği, akşam ev içinde hoş sohbet bir ortamın olduğu bir tablo vardır galiba. Veyahut da anneler açısından işte minicik bir bebek dünyaya gelecek, anne onu sevecek, anneyle oyun oynayacaklar, anne içeride çocuğuna kek yaparken çocuk akıllı akıllı oturup annesinin sözünü dinleyecek, işte anne baba ve çocuk birlikte gezmelere gidecekler. Ya bu ve benzer beklentiler, hayaller, düşünceler hepimizin zihnindeki hakim düşüncelerdir. Şu veya bu şekilde benzer düşüncelere hakimiz. Bunlar bizim beklentilerimizdir. Bunlar bizim hayal dünyamızda yer alan düşüncelerdir. Ama maalesef şunu kabul etmek zorundayız ki, hayaller ve beklentiler hayatın gerçeği değildir. Beklentiler her zaman beklenildiği şekilde gerçekleşmezler. Ve gerçekleşmesi de çoğu zaman mümkün olmayabilir. İşte bu nedenle beklentilerimize bağlı olarak, beklentilerimizin gerçekleşmemesine bağlı olarak bizler öfkelenmeye başlarız. Şöyle bir örnekle konuyu açıklayalım. Akşam evin beyi eve geldi. 6-7 yaşlarında çocuk. O gün telefon açıldı. Eşe denildi ki akşam yemeği hazırlama, dışarı çıkacağız. Eş, yani hanım, mutludur. O gün işte yemek sıkıntısı yok, bulaşık sıkıntısı olmayacak. eşi ve çocuğuyla beraber mutlu bir şekilde uygun bir ortamda bir akşam yemeği yiyecekler. Oradan belki bir ziyarete gidecekler veyahut da uygun bir yerde bir çay bahçesinde çay içecekler. Mutlu bir akşam, huzurlu bir akşam geçirecekler. Ancak akşam saati olmuş, evin beyinin bildirdiği saat 8, saat 8 olduğu halde eş dışarıdan arabanın kornasına basıyor. Hala çocuk üstünü giyinmemiş, giyinmemekte diretiyor. Anne getiriyor bir elbise, çocuk ben bunu beğenmedim, diğerini giyeceğim diyor. Annenin kendisi hazırlanamamış. Bu arada evin önünden kornaya basan baba. Bu şekilde baba sinirli, anne sinirli, 15-20 dakika gecikmeli anne ve çocuk aşağı iniyor. 20 dakikada aşağıda bekleyen eşine ve çocuğa kızıyor. Gittikleri yerde çocuk yemeği beğenmiyor, eş beğenmiyor. Efendim tam huzursuz bir yemek gerçekleşiyor. Akşam beklenen o huzur, akşam istenen o mutluluk gerçekleşmiyor. Şimdi erkek açısından düşünelim. Akşam eve geldiği zaman eşinin hazırlandığını, çocukla beraber hemen arabaya bindiğini, iyi bir yerde, nezih bir ortamda yemek yiyip huzurlu bir an, huzurlu bir zaman geçirmeyi düşünmekte ve bunun beklentisi içerisindedir. Aynı şey hanım içerisinde geçerli. Ancak istenenler gerçekleşmedikçe, işte arzulananlar gerçeğe yaklaşmadıkça insanlarda öfke damarları kabarmakta, öfkelenmenin sonrasında geç kalan çocuğa anne kızmakta, bağırmakta, dövmekte. Evin beyi aşağıda beklediği için, daha önceden haber verdiği halde bekletildiği için sinirlenmekte, hanıma ve çocuğa kızmakta. Bunun sonrasında arzulananın tam tersine bir durumla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu anlamda hemen şunu ifade edelim ki, madem ki beklentilerimiz bizim mutluluğumuzu engelliyor, bizi öfkelendiren bir unsur olarak söz konusu oluyorsa, beklentilerimizi gerçekleşmesi mümkün olan olaylar dahilinde belirleyelim ve bunun sonrasında gereksiz öfkeler yaşamayalım. Biz de çocuklarımıza karşı öfkeleniriz. Öfke durumlarımız söz konusu olur ama çoğu zaman öfkelenmelerimizin temelinde aslında başka nedenler vardır. Biz zaten öfkeliyiz. Bir şeylere kızmışız, bir şeylere sinirlenmişiz. Bu yüzden haksız yere çocuklarımıza öfkeleniyoruzdur. Efendim, anne evle ilgili işleri yetiştiremediği için sıkıntılıdır. Bundan dolayı çocuğun normalde yapmayacağı, yaptığı zaman kızmayacağı, son derece basit olaylara bile öfkelenip kızmaya, bağırmaya başlar. Baba iş ortamında sıkıntılı anlar yaşamıştır. Ekonomik sıkıntılar vardır. Bütçeyi denk getirmeye çalışıyordur. Ya da iş yeri sahibinden, patronundan, amirinden, müdüründen efendim olumsuz sözler işitmiştir. Onun gerginliği söz konusudur. Eve geldiği zaman çocuğun her zaman gerçekleştirdiği herhangi bir davranışına ses çıkarmaz iken o gün çocuğa öfkelenilir, çocuğa bağırılır. İşte bunlar aslında bizim yanlışlarımızdır. Bu noktalarında bilincinde olarak öfke kontrolü uygulamak zorundayız. Kendimize biraz daha dikkat edip sabırlı olma gayret içerisinde olmalıyız. Çünkü gerçekleşmeyen, rahatsız olduğumuz başka sıkıntılarımızı maalesef çocuğumuza öfke olarak yöneltiyoruz ki çocuklarımız da zannediyorum bu davranışı hak etmiyorlar. Bize düşen de bu değildir. Son olarak şunu belirtmek istiyorum öfke durumuyla ilgili olarak. Bu durumun son derece insani bir durum olduğunu da göz ardı etmeyelim. Yani hepimizde öfke vardır. Ama hepimizde olan bu öfke durumunu dengelemek, olumsuz davranış biçimlerine kaymamak, olumsuz davranışlar sergilememek de mümkün mertebe bizim elimizdedir. O halde öfkelendiğimiz zaman da ölçüsünü belirlemeye çalışmalı ve bu doğrultuda hareket etmeliyiz. Sevgili dinleyenler, bizler çocuklarımıza öfkelenirken, öfke durumunu sergilerken yaptığımız en büyük yanlışlardan birisi, benim çocuklarım yanlış davranmaz, benim çocuklarım yanlış yapamaz. Efendim, her çocuk yanlış yapar, her çocuk yanlış davranır, her çocuk olumsuz davranışlar sergileyebilir ve sergilemesi son derece doğaldır. Çünkü çocuklar gerçekleri, doğruları deneyerek, yaşayarak, tecrübe ederek öğrenirler. Bu deneme sürecinde, yaşama sürecinde zaman zaman çocukların yanlış davranışlara yönelmesi, meyletmesi, yanlışları sergilemesi de son derece doğaldır. Bu anlamda biz çocuklarımızın bu davranışlarına öfkelenmemeliyiz. Aslında bizler çoğu zaman çocuklarımızın o davranışına öfkelenmek yerine çocuğumuz hakkındaki düşüncelerimiz nedeniyle öfkeleniyoruz. Hani bir ön kabulümüz var ya, benim çocuğum şu davranışı yapmamalıydı. Çoğu zaman bizler işte bir yakınımızda, çevremizde gördüğümüz kötü bir çocuk portresini kendimize yakıştıramayız. Hep şunu söyleriz: aa, aynı davranışı benim çocuğum yapsa öldürürüm vallahi. Benim çocuğum bunu yapacak, ben şunu yaparım. Benim çocuğum bunu yapsa ben şöyle yaparım. Benim çocuğum bu davranışları sergileyemez. Bakınız, bu ön kabullerle kendimizi şartlandıran bizler gün geliyor, gün geliyor aynı davranışla karşı karşıya kalıyoruz. Hep Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir hadisi vardır ya, bir kimse bir mümin kardeşini kınadığı zaman, ayıpladığı zaman o şey başına gelmeden vefat etmez mealindeki beyan. Gerçekten de bir başkasının çocuğunu kınayan, eleştiren, ayıplayan bizler maalesef aynı durumla karşı karşıya kalıyoruz. İşte aslında anne babayı öfkelendiren çocuğun o davranışından çok kendisinin o inancıydı, benim çocuğum bunu yapamaz, yapmamalı düşüncesi. Bu nedenle şartlanmış olan anne baba öfkelenmekte ve öfke sonrasında hiç olmaması gereken, yapmaması gereken davranışları sergileyerek olumsuzluklar ortaya koymaktadır. Sevgili dinleyenler, şunu unutmayalım ki bizim öfkeli tavrımız hiçbir zaman çocuğun disiplin kazanmasına bir katkıda bulunamaz. Çocuğun sağlıklı eğitim almasında öfkemizin faydası olamaz. Asıl olan öfkeyi kontrol ederek öfkemizi belli şekilde çocuğa göstermektir. Öfkelendiğimiz zaman biz çocuklara hep şunu söyleriz: sen her zaman böyle yapıyorsun, ne kadar yaramaz bir çocuksun, senden adam olmaz, senin gibi çocuk olmaz olsun şeklindeki tabirler, davranışlar, yaklaşım biçimi çocuklarımızın yanlıştan uzaklaşmasına neden olmaz. Bilakis çocuğumuzu daha çok olumsuza doğru yönlendirmiş oluruz. Halbuki öfkeli durumlardaki ifade tarzımız daha farklı olmalıdır. Öfkelendik mi? Nedir öfkelendiğimiz mesele? Mesela çocuklarınız, siz akşam evde oturup bir şeyler okumak durumundasınız, bir şeyler çalışıyorsunuz, işinizle ilgili yapmanız gereken durumlar var. Çocuklarınız gürültülü bir ortamda, yan odada sizi rahatsız ediyor. 1, 2, 3, 4. defa öfkelendiniz, çocukların üzerine yürüdünüz. Halbuki burada öfkenin ifadesi şu olmalıydı: çocuklar, gürültünüzden çok rahatsız oldum, ya yatıp uyuyacaksınız ya da sessiz oturacaksınız. Evet, öfkelenelim. Ama öfkemizin ifade tarzı hemen giderek çocuğu dövmek ya da az önce ifade ettiğim tarzdaki sözlerle çocuğu uzaklaştırmak değil, öfkemizin sonucunda istediğimiz amaca ulaşmaktır. Yani çocukların susmasını sağlamaktır. Tamamen öfke durumu ortadan kalksın, anne baba öfkelenmesin, bunlar mümkün değildir. Ama öfke durumunun sonrasında sergilediğimiz davranış çocuğa zarar verecek veyahut da çocuk eğitimine dair bizim yaptığımız yanlışlardan değil, bilakis öfkenin sonucunda sağlıklı bir sonuç elde edebilmek için uygun ifadeleri, uygun sözleri kullanmamız gerekir. Hepimizin çocuğunun yanlış davranışlarda bulunabileceğini, deneyim sonucunda doğruları bulabileceğini, deneme yanılma sürecinin sonrasında bile bazı hatalar yapabileceğini ve bu durumunda bizim çocuğumuz dahi olsa son derece normal bir davranış olduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Ve şunu da unutmuyoruz ki biz bununla baş edebiliriz, biz bunun da ortadan kalkmasını sağlayabiliriz. Bizim için asıl olan bu inanç, bu kanaat ve bu doğrultuda hareket etmektir. Evet, çocuklarımız bazen bazı davranışları sergilerler. Sizin rahatsız olduğunuzu bile bile, sizin beğenmediğinizi bile bile, sizin kızacağınızı bile bile bazı davranışları sergilerler. Ve işte bunun sonrasında biz anne babalar da çocuklarım beni çıldırtmak için böyle davranıyor şeklinde bir kanaat oluşur. Aslında bazen böyle gözükse bile bu pek de doğru bir yaklaşım değildir. Hiç sizin çocuğunuz sizi kızdırarak normalde sizin izin vereceğiniz herhangi bir durumun ortadan kalkmasını, yani cezalandırılmayı isteyeceklerini düşünür müsünüz? Anne ya da babanın kızma sonucunda kendisine ceza vermesini isteyecek bir çocuk düşünebilir miyiz? Şunu unutmayalım ki çocuklar ebeveynlerini öfkeli olarak görmekten nefret ederler. Özellikle de o öfkenin sonucunda yaşadıkları cezalar, uyarılar, yargılamalar çocukların hoşlanmayacağı bir durumdur. Ama sürekli olarak çocuklar anne babalarının ilgisini çekmeye çalışırlar ve aslında bir oyun gibi oyunun kurallarını belirlemeye çalışırlar. Bu da bizlerin sabrını, hoşgörüsünü devamlı olarak zorlar. İşte ilgiye ihtiyaç duyan çocuk bilinçsiz olsa da maalesef bazı yanlış davranışları ile elimizdeki işi bırakarak onlara yönelmemizi beklerler. Ama bu durumda öfkeleneceğimizin de farkındadırlar. İşte çocuklar bu esnada sınırları zorlarken bizi denemekte ve kuralları zorlamaktadır. Bu ilelikle belki fikrimizi değiştirebilecekleri kanaati vardır onlarda. Bize düşen bu gibi durumlarda tutarlı bir yaklaşım sergileyerek her zaman aynı davranışa aynı tepkiyi göstermektir. Böyle yaparak çocuklarımız bizden bir şey koparamayacaklarını anlarlar. Şimdi şöyle düşünelim. Bir gün çocuğunuzla beraber markete gittiniz. Çocuk markette bir anda gördüğü bir yiyecek ya da oyuncağa takıldı. Ben bunu istiyorum da bunu istiyorum diye ağlamaya başladı. Siz önce evladım, yavrum onu alamayız. Oldukça pahalı bir oyuncak olduğunu düşünelim. Paramız yetmez. Çocuk ısrarla ben bunu istiyorum diye ağlamaktadır. Aslında çocuk burada bizi denemektedir. Bizim sınırımızı zorlamaktadır. Çocuk bir deneme sürecine girmiştir. Orada kaybetmek ve kazanmak vardır çocuk açısından. Anne ya da baba açısından da kaybedilecek ve kazanılacak şeyler vardır. Bu şekilde bağıran, çağıran, sonrasında ağlayarak kendisini yere atan çocuğu gören marketteki diğer insanlar bir size bakarlar bir çocuğa ve zihinlerinden farklı farklı düşünceler geçirirler. Kimisi der ki hiç çocuğu olmamış insan şuna bak çocuğunu eğitememiş ne kadar kötü bir anne bak çocuğu bağırıp çağırıyor. Çocuğu ağlatıyor gereksiz yere der. Kimisi der evladım ne var alıver ne istiyorsa çocuğu bu kadar da kızdırma ağlatma yazık değil mi çocuğa. Ve bu duruma düştüğünü gören anne ya da baba psikolojik olarak rahatsızlığa düşer. Düşünün etraftaki o marketteki kalabalık her insan size bakıyor. Çocuğunuz kendisini yerlere atmış. Siz kendinizce yerin dibine geçiyorsunuz. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Ve öfkelendiniz. Öfkeniz sınırlarını zorladı. Ne yapmalısınız? Çocuğu dövebilirsiniz. Çocuğun istediğini alabilirsiniz susturmak için. Ya da size ait, size özgü farklı bir yöntem deneyerek çocuğun isteğini gerçekleştirmezsiniz. Şunu hemen ifade edeyim kıymetli dinleyenler. Siz podyuma çıkmış bir manken değilsiniz. Dışarıdaki insanların sizi değerlendirmesi hiç önemli değildir. Eğer dışarıda gördüğünüz yaşlı tonton bir amca biraz da sinirli bir tavırla ya da yaşlı bir nene sinirli bir tavırla ne var evladım çocuk istiyorsa alıver çok mu önemli diye sizi azarlamışsa eğer onlara şirin görünmek adına onların isteklerini gerçekleştirip çocuğun o bağırtısından kurtulmak adına çocuğun o isteğini yerine getirdiğiniz takdirde bundan sonra her markete gidişinizde bundan sonra her dışarı çıkışınızda artık çocuğun kendisini paralaması yere atması şunları şunları istiyorum demesi muhtemeldir. O halde burada bir seçim yapmak durumundasınız. Öfkelenseniz de kızsanız da sinirlenseniz de evladım ben şu an istediğin şeyi almayacağım alamayacağım ve ben şu an marketten çıkmak üzereyim diyerek gerekirse yakın bir yerde eşiniz varsa eşinize söyleyip marketten onu aldırmak ya da çocuğu kucağınıza alıp kimsenin aa kadına bak çocuğu ne kadar da ağlatıyor kucağında ağlayıp duruyor da hala çocukla ilgilenmiyor demelerini aldırmadan çocuğunuzu kolunuzun altına sıkıştırıp evinize kadar ya da arabaya kadar götürmelisiniz. Burada karar verecek olan sizlersiniz. Çocuklarınız normal olmayan davranışları sergilerler. Bize düşen bu anormal durumlarda dahi en normal davranışı sergileyerek çocuğumuzu geleceğe hazırlamak, çocuğumuza sağlıklı bir eğitim vermektir.

0: Evet, çocuklar davranışlarını olumsuz bir şekilde ortaya koyar. Biz anne babalar öfkelenir, kızar, sinirleniriz. Elimizden bir şey gelmez. Ne yapalım, nasıl yapalım, nasıl kurtulalım deriz. Ama şu var ki çoğu zaman anne babaların geldikleri olumsuz bir nokta, çocukların böyle davranıyor. Çünkü ben kötü bir anneyim, ben kötü bir babayım. Evet, birçok anne baba böyle düşünür. Kendisinin kötü anne ya da kendisinin kötü baba olduğunu. Tabii bunu hak eden anne babaların olduğunu hemen ifade edelim. Çünkü gerçekten çocuğunu sağlıklı eğitmek adına hiçbir şey okuma, öğrenme ve sorma ihtiyacı hissetmeyen anne babalar ciddi anlamda yanlış davranışlar sergilerler. Ama bu bilinçle hareket etmeye çalışan anne babalar kendilerini bu kadar yargılamamalı. Çünkü eğer anne babalar kendi değerlerini çocuklarının davranışına göre saptamaya kalkarsa yanlış davranışlar karşısında suçluluk duyarlar. Buna da dikkat etmek gerekir. Şimdi evinizde birden fazla çocuk varsa, evladınız varsa, bunların hepsinin birbirinden farklı olacağını kabul edin. Davranışları aynı olmayabilir. Birisi olumsuz davranışları farklı sergileyebilir. Bir diğeri daha az sergileyebilir. Biri biraz daha uyumlu olabilir. Çocuklar tohumlar gibidir. Bazıları elma, bazıları portakal, bazıları armut ağacının tohumu gibidir. Anne baba ise bahçıvandır. Bize düşen o taze fidanlara su verip bakmaktır. Onları ne zaman bir sopa ile destekleyip doğru bir şekilde büyümeleri gerektiğini sağlamak veya ne zaman bir kavanoza koyup korumamız gerektiğini bilmek gerekir. İyi bir anne baba, iyi bir ebeveyn, iyi bir bahçıvan gibi onların daha sağlıklı, daha verimli yetişmeleri için çalışmalıdır. Ama şunu unutmayalım. Bahçıvan ne kadar iyi olursa olsun, bahçıvan ne kadar becerikli olursa olsun bir elma fidanını armuda, armudu domatese dönüştüremez. Çünkü tohum farklıdır. Tohumlar değişiktir. Bu anlamda ben kötü bahçıvanım der gibi, ben kötü ebeveynim diyerek kendimize çok fazla yüklenmeyelim. Kendimizi çok fazla yargılamayalım. Tabii bu arada hemen şunu ifade edeyim. Bizler ama hocam siz öyle diyorsunuz da ben çocuğuma bağırdığım zaman, öfkelendiğim zaman çocuk beni dinliyor. Ne zaman bağırdıysam o zaman çocuğum istediğimi gerçekleştiriyor. Öfkelenip bağırmayalım mı diyorsunuz, değil mi? Eğer böyle diyorsanız, böyle düşünüyorsanız inanın bir yanlışlıkla daha karşı karşıyayız demektir. Nedir yanlışlık? Öfkelendiğiniz, bağırdığınız zaman çocuğunuzun sizin isteklerinizi yerine getirmesi, sizi dinlemesi kötü bir davranış olabilir mi diyeceksiniz? Halbuki çocuğunuza bağırdığınız zaman çocuk sizin isteğinizi yerine getiriyorsa demektir ki siz o bağırmanın öncesinde 3-5 aşamadan geçtiniz. Uyarılarda bulundunuz. Öfkenizin zirveye doğru çıkması söz konusuydu. Halbuki bu noktada siz çocuğunuza ilk hitaplarınızda nasıl söyleyeceğinizi bilememişsinizdir. Hani öfkelendiniz. En son bak bunu gerçekten söylüyorum dediğimi yaparım dediniz. Mesela son aşama, öfkenin son aşaması. Şimdi çocuk şunu düşünecektir. Bunu gerçekten söylüyorsanız önceki söyledikleriniz gerçekçi değildi. Bu sözü kullandığınız zaman sizin gerçekten öfkelendiğinizi veya gerçekten iradeli bir şey istediğinizi fark ediyorsa çocuk, ki daha önce örnekler tekrarlanmışsa, işte bunun sonrasında çocuklar da sizin o son sözünüzü söylemenizi beklerler. Bu anlamda siz bu aşamayı ortadan kaldırmalısınız. O son söz dediğiniz kararlılığı baştan göstererek ne istiyorsanız, neyi anlatmak istiyorsanız çocuğunuza açık ve net olarak tam anlamıyla ifade etmelisiniz. Aslında çocuğun orada sizi dinlemesinin sebebi son anda öfkelenmeniz değil, artık sizin kararlılığınızı o anda fark etmesidir. O halde kararlılığınızı baştan fark ettirin ve bu kararlılığınızı fark eden çocuğun ise sizin isteklerinize ilk seferde kabul edeceğini, uyacağını da bilin. Çünkü çocuk yatması için uyarıldığı zaman biliyor ki ilk uyarı sadece işte hadi evladım uyku saatin geldi yat dediğiniz zaman çocuk bunun kısa süreli bir uyarı olduğunu düşünür. Biraz sonra tekrar uyarı gelecek. Hadi evladım az önce söyledim. Bak yatmana işte şu kadar. Hadi evladım az daha ve 5. 6. defa anne bağırmaya başlar. Yat artık, ne zaman yatacaksın, bıktım senden dediği an çocuk koşa koşa yatağa gider. Halbuki evladım uyku saatin geldi, 2 dakika sonra yatacaksın gibi sadece kısa bir süre vermek, 5 dakika gibi ve 5. dakikada da tekrar çocuğa ciddi bir anlamda evet evladım şimdi yatağa yatıyorsun demek ve bunu her zaman uygulamak. Çocuğun tekrar tekrar yeni uyarı beklemesine gerek kalmadan uyuması gerektiğini anlamasına yetecektir. Ama bizler bunu yapmayız. Bunun sonrasında öfkelenir, çocuğa vururuz, kapıyı kırarız, camı kırarız, elimizdekini fırlatma arzusu duyarız. Yaparız da yaparız. Onun sonrasında maalesef istenmeyen sonuçlar, sonrasında pişmanlıklar, sonrasında duygusal kırıklıklar ve aile içinde bir takım çatışmalar. Evet, diyeceksiniz ki hocam çocuklara karşı böyle sabırlı davranabilmek, ölçülü davranabilmek çok kolay değil. Öfkeleniyoruz, ne yapalım? Efendim hepimiz öfkeleniyoruz. Hepimiz sinirleniyoruz. O öfke duyguları var ya, öfke duyguları, bunları ortadan kaldırmak mümkün değil. Peki ne yapılması gerekiyor? İşte bu öfke durumunda uzmanlar bazı şeyler öneriyorlar. Bazı davranışlar, bazı yaklaşımlar öneriyorlar. Bize belki de bunları buradan aktararak kısa bir şekilde, kısa geçeceğim çünkü programın sonlarına doğru geliyoruz. Bunları uygulayarak o öfke damarlarımızın ortadan kalkmasını engel olabiliriz. Efendim öfkenin değişik belirtileri vardır biliyoruz. Bedeni belirtileri özellikle fiziki anlamda insan hızla nefes almaya başlar. Midemizin sıkıştığını, kasların gerildiğini hissederiz. Bazen terleme, titreme ve vurma, bağırma, elimizdeki bir şeyi çarpma isteği. İşte bu belirtilerden herhangi birinin farkına vardığımız an biz kendi kendimize durmalı, nefes almalıyız. Ve kendi kendimize şunu söylemeliyiz. Dur, sen öfkeleniyorsun artık. Öfkelendiğimizin farkına varmalı, kendimizi orada engellemeye çalışmalıyız. Şunu unutmayalım. Öfkelendiğimiz her anda çocuğumuza ceza vermemiz gerekmiyor. Çocukla aramıza mesafe koyup dengeli bir yaklaşımla çocuğa yaklaşmak gerekir. Öfkelendiğimiz an çocuğa yaptırım uygulamak yerine dur diyerek kendimizi durdurmak, öfkemizi durdurmak ve sonrasında çocuğa nasıl bir yaptırım uygulamamız gerektiğine karar vermek gerekir. Çünkü bu şekilde öfke anında verdiğimiz kararlar çoğu zaman olumsuz olacaktır, sağlıklı bir yaklaşım olmayacaktır. Bu anlamda dikkatli olmamız gerekiyor. Bu anlamda biraz daha hassasiyetle duruma yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü öfke anında vereceğimiz kararlar çoğu zaman yanlış olacaktır. Sağlıksız yaklaşımlarla karşı karşıya kalacağız. Ve bu öfke anında dur dedik, kendimize bir fren koymaya çalıştık. Sonra derin derin nefes alıp vermeliyiz diyerek ciğerlerimize kadar nefesi doldurmalıyız. Ve ciğerimizi doldurduğumuz havayı yavaşça dışarı verip tekrar o derin derin nefes alma işlemlerine devam edersek, hani az önce saydığımız fiziki anlamdaki öfke ifadeleri vardı ya, onların yavaş yavaş ortadan kalktığını göreceğiz. Çünkü beynimize, kaslarımıza oksijen gönderdiğimiz zaman vücudumuz gevşemektedir. Gevşediğimiz zaman öfke durumu da ortadan kalkar. Bunu da ikinci bir basamak olarak dur diyerek kendimizi sınırlayıp sonrasında derin derin nefes alabiliriz. Efendim bazı uzmanlar derler ki bu esnada bir de sayı saymaya başlayın. Bazılarının faydalı olduğunu görüyoruz. Faydalı olduğunu söyleyen kimseler var. Böyle bir yaklaşım da denenebilir ve bu süreç içerisinde öfkemiz biraz sakinleşir. Dikkatimiz farklı boyuta yönelmiştir çünkü. Bundan dolayı insan sakinleşmekte, yoksa sayı saymanın insanın ruhunu sakinleştiren bir tarafı yoktur. Ama dikkatimizi farklı yöne yönlendirdiğimiz zaman sakinleşiyoruz. Öfke durumundan uzaklaşmış oluyoruz. Ve bu esnada hemen şunu unutmayalım. Kendinizi izlemeye çalışın. O öfkeli anınızdaki tavırlarınızı, davranışlarınızın bir televizyon ekranına yansıdığını ve oradan kendinizi gördüğünüzü hayal edin. Bakın neler oluyor. Öyle bir durumda zannediyorum kendi öfkeli durumumuza siz bile garip bir durum olarak bakacak. Bu ne öfke, bu ne celal, ortada ne var? Çocuk çorba döktü, çocuk suyu döktü, çocuk yatağa gitmedi. Bunlar için bu kadar öfkelenmek doğal mı diyeceksiniz ki? Bu da ikinci bir önemli aşama olarak bizlerin öfke durumunda kendini kontrol etmesi adına uzmanların ifade ettiği güzel bir uygulama olsa gerek. Efendim sonrasında ise beklentilerimizi uyarlamak, çocuktan ne istediğimizi, ne beklediğimizi karar vermek ve son olarak bu öfke durumunda kendi özel becerilerimizi kullanmak. Çocuğa farklı farklı yaklaşımlar sergileyebiliriz o öfke anında. Bazen susmak, bazen yerimize oturmak. Efendim biz inancı olan kimseleriz, hemen kalkar abdest alırız. İşte bir Kur'an suresini okuyarak onunla rahatlamaya çalışmak. Bunun yanında çok sevdiğiniz bir şey vardır, o davranışı gerçekleştirmek. Benzer uygulamalarla efendim öfkeli durumdan kurtulmak ve sonrasında sağlıklı bir duruşla çocuklarımıza yaptırımlar uygulamak. O kadar öfkelenmemizi gerektirecek yanlışları üst üste yapmışsa çocuk, mutlaka bir yaptırım uygulanmalıdır. Ama bu yaptırım öfkeli bir kararla verilen yanlış yaptırımlar olmamalı ve çocuklarımızın eğitimi açısından onları geleceğe hazırlayacak sağlıklı bir yaklaşım olmalıdır. Evet, öfke, öfke, öfke. Umarım bu öfkelerimiz bizleri yanlışlara sürüklemez, dönüşü olmayan hatalar yapmaya götürmez. Sizden inşallah bugünkü programımızda bu mülahazalarımızla, bu değerlendirmelerimizle biraz da olsa faydalı olduğumuzu ümit ediyorum.
1: Bize müsaade artık diyelim. Efendim, hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki hafta yine aynı saatte tekrar sizlerle beraber olmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.

0: Boomerang. Boomerang.
1: Ben, sen ve o. Biz ki Kabil'in çekememezliğine, kıskançlığına, karşısındakini adam yerine koymamaya karşı, süfli istek ve arzularına karşı bizi öldürmeye kalksa da sadece Allah razı olsun diye Allah yolunda Habil olacağımıza söz verdiğimizi hatırlıyorum. Biz ki tüm uyarı ve ikazları aldırmayan, güzeli çirkine tercih eden, ulviliği süflilikle değiştirmeye kalkışan toplumuna 950 yıl mücadele ederek bıkmadan, usanmadan "Ya Rabbi, mağlup oldum sen yardım et" diyen ve Cudi'ye inanan kardeşlerle beraber Nuh aleyhisselam olacağımıza söz vermiştik. Ve biz saltanatı elinden gitmesin diye erkek çocuklarını diri diri öldürüp yok eden Firavun'un sarayında bir Musa olup inanan kardeşlerle beraber denizleri aşacağımıza söz vermiştik. Biz "ben öldürür ve diriltirim" diyen Nemrud'a karşı bizim Rabbimiz güneşi doğudan doğuruyor, sen de batıdan doğursana diyen, sonu ateş de olsa İbrahim olacağımıza söz vermiştik. Biz "Allah'ın emri böyledir oğlum" dediğinde "babacığım, Allah'ın emrini yerine getir" diyen İsmail olacağımıza söz vermiştik. Biz dört tarafı dağlarla çevrili vadide "bizi ona mı emanet ediyorsun" diye haykıran Hacer olup Zemzem arayacağımıza söz vermiştik. Biz Safa tepesinde "şu dağın arkasında bir ordu var ve gelip sizi yerle bir edecek" desem dediğinde "mutlak doğru söylersin" ve akabinde taşladıklarında Allah'a sığınan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olacağımıza söz vermiştik. İslam'ın sedasını daha iyi seslendirebilmek için Taif'e gittiğinde ayak takımını üstüne sürerek mübarek ayakları kanlar içerisinde bırakılan Habibullah'ın yoldaşı olacağımıza söz vermiştik. Onun göstermiş olduğu merhameti taşımayı ve insanlığa öğretmeye söz veren ashabı olacağımıza söz vermiştik.

Hani biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Ebu Bekir olup o söylüyorsa doğrudur, ötesi yok diyen arkadaşları olacağımıza söz vermiştik. Ve biz ki Habibullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında durup ezanımızla ilahi kelimetullahı seslendiren Bilaller olacaktık ve biz senin yerinde Muhammed olmasını ister misiniz sorusuna, değil yerimizde olmasına, ayağına bir diken batmasına dahi gönlümüz razı olmaz diyenlerden olacaktık. Ve biz onun yerinde

0: Rabbimiz onlara ne yapacağımızı gösterecektir diyen Enes bin Nadr'lar olacaktık. Hani biz birer Ömer olup ırmağın kenarında bir koyun kaybolsa gelip hesabını Ömer'den sorarlar diye haykıranlar olacaktık. Hani biz Kerbela'da Hazreti Hüseyin olup zalimlere boyun eğmeyen olacaktık. Zeynep'in feryadı, Hüseyin'in kılıcı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi olacağımıza söz vermiştik ve askerlerine ben sizinle savaşır ve ölürüm. Emin olun ki siz düştüğünüzde ya ben de sizin yanınızda yatıyor olacağım ya da intikamınızı alıyor olacağım diyen Tarık bin Ziyad olacağımıza söz vermiştik.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, şeftali 89.99, çilek 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçüksu Caddesi Ümraniye.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Cumanız mübarek olsun.
19: Hira Nur Derneği 0216 621 7445.
20: Vefa Elektrik İlyas Yıldız, İbrahim Yıldız hayırlı cumalar diler. 0212 823 56 99.
18: Cumanız mübarek olsun.
21: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, 3 şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sağ. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
2: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 49.99, kabak 49.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
7: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
10: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Cumanız mübarek olsun.
12: Hira Nur Derneği 0216 621 74 45
13: Vefa Elektrik İlyas Yıldız, İbrahim Yıldız hayırlı cumalar diler. 0212 823 56 99
11: Cumanız mübarek olsun.
14: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
15: Saat 11.
16: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

Doğrusu ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin merhamet edip korudukları hariç, nefis daima fenalığı ister, kötülüğe sevk eder. Doğrusu Rabbim gafurdur, rahimdir, affı ve merhameti boldur.

0: Hükümdar, onu yanıma getirin, özel danışman edineyim dedi. Onunla konuştuktan sonra da, sen artık bundan böyle nezdimizde yüksek bir makam sahibi, tam itimat edilen bir müsteşarsın dedi.
1: قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ
0: Yusuf, beni ülkenin hazine işlerinden sorumlu bakan olarak görevlendir dedi. Çünkü ben malları iyi korur, işletme ve yönetimi iyi bilirim dedi.

0: Böylece biz Yusuf'a Mısır'da iktidar verdik. Dilediği yerde konaklayabilir, orayı dilediği şekilde yönetirdi. Biz lütfumuzu dilediğimiz kimselere eriştirir ve güzel hareket edenlerin ücretlerini asla zayi etmeyiz.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Ahiretteki ücret ve ödül, iman edip haramlardan sakınanlar için elbette daha hayırlıdır.
1: وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
0: Gün geldi, Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gelip onun huzuruna çıktılar. O onları tanıdı ama öbürleri onu tanıyamadılar.

0: Yusuf, onların zahire yüklerini hazırlatınca dedi ki, siz baba bir kardeşinizi de yanıma getirin. Gördüğünüz gibi ben size tam ölçek veriyorum. Ve ben dışarıdan gelen misafirleri ağırlamaya, başka herkesten fazla özen göstermekteyim.
1: فَاِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ
0: Eğer onu getirmezseniz, o zaman ne bir ölçek olsun zahire bekleyin, ne de yanıma yaklaşın.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ
0: Onlar, bakalım babasından ona izin almanın bir yolunu bulup, bu işi ayarlamaya çalışacağız dediler.

Yusuf, zahire tartan görevlilerine de dedi ki, onların zahire karşılığında verdikleri mallarını da yüklerinin içine koyun. Böylece belki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varıp yine gelirler.

Babalarının yanına dönünce, sevgili babamız dediler, ölçeğimiz, tahsisatımız kaldırıldı. Gelecek sefer öbür kardeşimizi de bizimle beraber gönder ki, onu vesile ederek daha çok tahsisat alalım. Onu gözümüz gibi koruyacağımıza kesin söz veriyoruz.

Yakup dedi ki, daha önce onun kardeşini size emanet ettiğim gibi, bunu da size inanıp emanet edeyim öyle mi? Ben size değil, sadece Allah'a ısmarlarım. Çünkü en iyi koruyan Allah'tır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir.

Yüklerini açınca da zahire bedellerinin yükleri içine geri konulduğunu gördüler ve baba, baba dediler. Daha ne istiyoruz? İşte verdiğimiz zahire bedellerimiz de bize geri verilmiş. Gidelim yine evimize erzak getiririz. Kardeşimizi de koruruz. Hem bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu sefer aldığımız az bir ölçektir. İhtiyacımıza yetmez.

0: غضبكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Yakup şöyle cevap verdi. Siz kendiniz helak olmadıkça onu bana getireceğinize dair Allah'ın huzurunda sağlam bir söz vermeden ben asla onu sizinle göndermem. Onlar kendisine kesin söz verince de dedi ki, Allah Teala da bu söylediklerimize şahittir, gözeticidir.

ve evlatlarım diye ilave etti. Şehre aynı kapıdan değil de ayrı ayrı kapılardan girin. Gerçi ben ne yapsam Allah'tan gelecek takdiri önleyemem. Zira hüküm yetkisi yalnız Allah'ındır. Onun içindir ki ben ancak ona dayanır, ona güvenirim. Tevekkül edenler de yalnız ona dayanıp güvenmelidirler.

Babalarının kendilerine emrettiği şekilde ayrı ayrı kapılardan girerek onun emrini yerine getirdiler. Ama bu tedbir Allah'ın kendileri hakkındaki takdiri karşısında hiçbir fayda sağlamadı. Sadece Yakub'un içindeki bir dileği açığa çıkarmış oldu. O, kendisine biz öğrettiğimizden ötürü ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmezler.

Onlar Yusuf'un huzuruna girince, öz kardeşini yanına çekti ve iyi bilesin ki ben senin kardeşinim. Onların yaptıklarına üzülme, dedi.

0: السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون.
1: Onların yüklerini hazırlatırken su kabını öz kardeşinin yükünün içine koydurdu. Kervan hareket edince de Yusuf'un görevlilerinden biri, "Ey kafile, durun, siz hırsızlık yapmışsınız," diye nida etti.
0: قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ
1: Onlar geri dönüp geldiler ve, "Mesele nedir? Ne kaybettiniz ki bizi suçluyorsunuz?" dediler.

Görevlilerden biri, "Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü ödül var. Buna ben kefilim," dedi.

0: Allah'a yemin olsun ki biz ülkede fesat çıkarmak, nizamı bozmak için gelmedik. Siz de bunu biliyorsunuz. Hele hırsız hiç değiliz, dediler.
1: قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ اِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ
0: Görevliler, peki yalancı çıkarsanız cezası ne, dediler.

Cezası dediler, kimin yükünde çıkarsa, işte o onun cezasıdır. Yani çalması sebebiyle kendisi rehin ve mahkum olur. Biz zalimleri böyle cezalandırırız. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَةِ

Yusuf, öz kardeşinin yükünden önce öbürlerinin yüklerini aratmaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkarttı. İşte biz Yusuf'a kardeşini alıkoyması için böyle bir plan öğrettik. Yoksa Allah dilemedikçe hükümdarın kanununa göre kardeşini alması uygun olmazdı. Biz dilediğimiz kimseleri pek üstün derecelere yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen bulunur.

Onlar eğer o çalmışsa, zaten daha önce onun kardeşi de hırsızlık etmişti dediler. Yusuf bu sözden duyduğu üzüntüyü içine attı ve onlara belli etmedi. İçinden de dedi ki, asıl kötü durumda olan sizsiniz. İleri sürdüğünüz iddiaların gerçek yönünü Allah pek iyi biliyor ya, o yeter.

Yusuf'un kardeşini alıkoyması karşısında onlar şöyle dediler: aziz vezir, onun pirifani bir babası var. Onun yerine bizden istediğini alıkoy. Gerçekten seni anlayış gösteren, iyiliksever insanlardan olarak görüyoruz. قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ

Yusuf, biz malımızı kimin yanında bulmuşsak onu alıkoyarız. Başkasını tutmaktan Allah'a sığınırım. Çünkü biz öyle yaparsak zalimler arasına girmiş oluruz.

Vakta ki Yusuf'un onu vermesinden ümitlerini kestiler. Bir yana çekilip aralarında fısıldaşarak şöyle konuşmaya başladılar. Ağabeyleri dedi ki, Allah'ı şahit tutarak babanıza kesin söz verdiğinizi ve daha önce Yusuf hakkında da işlediğiniz kusuru nasıl olur da bilmezlikten gelebilirsiniz? Ne yüzle döneceksiniz? Ben buradan bir adım bile atmam, ayrılmam. Ancak babam bana izin verirse, yahut hüküm verenlerin en hayırlısı olan Allah hükmünü bildirirse, o başka. اَرْجِعُوا اِلَىٰ اَب۪يكُمْ فَقُولُوا يَا اَبَانَا اِنَّ اَبْنَكَ سَرَقَ

Siz dönün, babanıza deyin ki, sevgili babamız, bizler farkına varmadan oğlun inan ki hırsızlık etmiş. Biz ancak bildiğimize şahitlik ediyoruz. Söz verdiğimiz zaman bu durumun ortaya çıkacağını nereden bilebiliriz?

gittiğimiz şehrin ahalisine ve yine içinde geldiğimiz kafilede bulunanlara sor. Bütün samimiyetimizle ifade ediyoruz ki, söylediğimiz doğrunun ta kendisidir.

Ama babaları Yakup, hayır hayır, korkarım yine nefisleriniz sizi olumsuz bir işe sürükleyip ayağınızı kaydırmıştır. Ne yapayım? Bu hale karşı sükûnet ve ümid içinde sabretmekten başka yapacak şey yok. Ümidim var ki Allah bütün kaybettiklerimi bana lütfedecektir. Çünkü O alimdir, hakimdir. Benim de onların da hallerini bilir ve beni elbette hikmetini ortaya koymak için bu imtihana tabi tutmuştur.

0: Onlardan yüzünü çevirip öte tarafa dönerek ufuklara seslendi. Ya Esafa ala Yusuf. Neredesin Yusuf? Neredesin Yusuf? Yusuf diye diye üzüntüsünden gözlerine ak düştü. Yaptıklarından dolayı oğullarına duyduğu kızgınlığını da belirtmiyor, öfkesini yenmeye çalışıyordu.
1: قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا اَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِك۪ينَ
0: Oğulları şöyle dediler. Ömrün geçti gitti, hala Yusuf'u dilinden düşürmüyorsun. Vallahi Yusuf diye diye kederden eriyeceksin veya büsbütün ölüp gideceksin.

Ben dedi, sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece Allah'a arz ediyorum. Hem sizin bilemediğiniz birçok şeyi Allah tarafından vahiy yoluyla biliyorum.

Evlatlarım, haydi gidiniz. Bütün duyularınızı, hislerinizi kullanarak, var gücünüzle Yusuf ve kardeşi hakkında bilgi edinmeye çalışınız. Allah'ın rahmetinden asla ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü kafirler güruhu dışında hiç kimse Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez.

0: Onlar Mısır'a varıp Yusuf'un huzuruna girerek, "Aziz vezir," dediler. "Biz de ailemiz de yine darlık ve sıkıntıya düştük. Biz bu sefer pek az bir meblağ getirebildik. Lütfen bize tahsisatımızı tam ölçek ver de, parasını veremediğimiz kısmı da sadakanız olsun. Şüphesiz ki Allah tasadduk edenleri fazlasıyla ödüllendirir."
1: قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ اِذْ اَنْتُمْ جَاهِلُونَ
0: Artık zamanı geldiğini düşünerek Yusuf, "Siz," dedi, "cahilliğiniz döneminde Yusuf ile kardeşine yaptığınız muameleyi elbette biliyorsunuzdur, değil mi?"

0: sen yoksa sen Yusuf musun?" dediler. O da, "Evet, ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Gerçekten Allah bizi lütfuna mazhar etti. Şu kesindir ki, kim Allah'ı sayıp haramlardan sakınır, itaatlere devam ve imtihanlara sabrederse, Allah da böyle güzel hareket edenlerin mükafatını asla zayi etmez."
1: قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ
0: Kardeşleri de şöyle dediler. Vallahi de tallahi de Allah seni bize üstün kılmıştır. Doğrusu bizler suçlu idik.
1: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
0: Yusuf şöyle cevap verdi. Bugün sizi kınayacak, serzenişte bulunacak değilim. Ben hakkımı helal ettim. Allah da sizi affetsin. Çünkü merhamet edenlerin en merhametlisi O'dur. اِذْهَبُوا

Şu gömleğimi alın, babamın yanına varıp onun yüzüne sürüverin. O zaman gözü açılacaktır. Sonra da bütün çoluk çocuğunuzla buyurun yanıma gelin.

0: Kafile daha Mısır'dan ayrılır ayrılmaz, öteden babaları, şayet bunadı demezseniz, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi.
1: قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَف۪ي ضَلَالِكَ الْقَد۪يمِ
0: Oradakiler, vallahi dediler, sen hala o eski saflığında devam etmektesin.

0: يعلمون.
1: Müjdeci gelip de gömleği Yakup'un yüzüne sürünce gözleri açıldı ve ben sizin bilmediklerinizi Allah tarafından vahiy yoluyla bilirim dememiş miydim dedi.
0: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين.
1: Evlatları ise şöyle dediler: Ey bizim şefkatli babamız, bizim günahlarımız için Allah'tan mağfiret dile. Doğrusu biz günahkarız.
0: قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
1: O şöyle cevap verdi: Sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Gerçekten O gafurdur, rahimdir.

0: إليه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.
1: Yakup ailesi Mısır'a gelip Yusuf'un yanına girdiklerinde Yusuf annesiyle babasını kucakladı ve Allah'ın izniyle Mısır'a güven ve huzur içinde girin

Annesiyle babasını tahtına oturttu. Hepsi onun önünde saygıyla eğildiler. Yusuf, babacığım dedi. İşte küçükken gördüğüm rüyanın tabiri. Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. O bana nice ihsanlarda bulundu. Beni zindandan kurtardı ve nihayet, şayet benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, sizi çölden getirip bana kavuşturmakla da beni ihsanına mazhar etti. Gerçekten Rabbim, dilediği kimse hakkında latiftir. Dilediği hususları çok güzel, pek ince bir tarzda gerçekleştirir. Şüphesiz o alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilen, tam hikmet sahibidir.

Ya Rabbi, sen bana iktidar ve hakimiyet verdin. Kutsal metinleri ve rüyaları yorumlama ilmini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da, ahirette de Mevlam, yardımcım sensin. Sana tam itaat içinde bir kul olarak canımı al. Ve beni hayırlı ve dürüst insanlar arasına dahil eyle.

0: olsun.
1: İşte bunlar ey Resulüm, sana vahiy yoluyla bildirdiğimiz gaybi hadiselerdendir. Yoksa onlar tuzak kurmak ve planlarını kararlaştırmak için toplandıklarında elbette sen onların yanında bulunmuyordun.
0: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
1: Şunu unutma ki sen büyük bir kuvvetle arzu etsen bile insanların çoğu iman etmezler.
0: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
1: Halbuki sen bu tebliğ karşılığında onlardan herhangi bir ücret de istemiyorsun. Kur'an sadece bütün insanlar için bir derstir, evrensel bir mesajdır.
0: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
1: Göklerde ve yerde Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini gösteren nice deliller vardır ki, insanlar yanından geçip gittikleri halde yüzlerini çevirdiklerinden farkına varmazlar.
0: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
1: Onların ekserisi şirk koşmaksızın Allah'a iman etmezler.

0: Acaba onlar farkında olmadıkları bir sırada Allah'ın cezasına uğrayıp azabın kendilerini kaplamasından yahut ansızın kıyametin kopmasından emin midirler?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: Ey Resulüm, de ki, işte benim yolum budur. Ben insanları Allah'ın yoluna, düşünmeksizin, taklit yoluyla değil, delile dayanarak, idraklerine hitap ederek davet ediyorum. Ben de, bana tabi olanlar da böyleyiz. Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih ederim. Ben asla müşriklerden değilim.

0: يَعْلَمُونَ
1: Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de başka değil, ancak şehirlerde oturanlardan vahye mazhar ettiğimiz bir takım erkeklerdi. Onlar dünyayı hiç gezmediler mi ki, kendilerinden önce yaşayanların akıbetlerinin nasıl olduğunu görüp anlasınlar. Ahiret diyarı elbette Allah'a saygı duyup haramlardan sakınanlar için daha iyidir. Siz ey müşrikler, hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

O müşrikler kendilerine mühlet verilmesine aldanmasınlar. Daha öncekilere de böyle fırsat verilmişti. Ne zaman ki peygamberler toplumlarının imana gelmelerinden ümitlerini kesecek raddeye gelirler ve toplumları da peygamberlerinin kendilerini aldattığı zannına kapılırlar, işte o zaman onlara yardımımız ulaşır. İnkarcılar helak olur, dilediğimiz kimseler kurtulur. Çünkü uzun vadede cezamız suçlu toplumlardan hiçbir surette geri çevrilmez. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ

0: peygamberlerin kıssalarında elbette tam akıl sahipleri için alacak dersler vardır. İyi bilin ki bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. Sadece daha önceki kitapları tasdik eden, dine ait her şeyi açıklayan, iman edecek kimseler için hidayet, rehber ve rahmet olan bir kitaptır. Ra'd Suresi Medine'de indirilmiş olup 43 ayettir. 13. ayette geçen ve gök gürlemesi anlamına gelen Ra'd kelimesi bu surenin ismi olmuştur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: İşte bunlar sana indirilen kitabın ayetleridir. Sana Rabbin tarafından indirilen Kur'an haktır, gerçektir. Ama insanların çoğu buna inanmazlar.
1: Allahu'l-lezî rafa'a's-semâvâti biğayri 'amadin terûnehâ thumma istavâ 'alel-arşi ve sahhara'ş-şemse vel-kamer.

Allah odur ki gökleri sizin de görüp durduğunuz gibi direksiz yükseltti. Sonra da arşının üstünde kuruldu. Güneşi ve ayı hizmet etmeleri için sizin emrinize verdi. Bunlardan her biri belirli bir vakte kadar dolaşmaktadır. Bütün işleri O yönetir. Ayetleri size açıklar ki, Rabbinize kavuşacağınıza iman edesiniz.

Hem odur ki yeri yaydı. Orada sağlam dağlar yükseltti. Irmaklar akıttı. Her meyvenin içinde iki eş yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüze bürüyüp duruyor. Elbette bunlarda iyice düşünen kimseler için alacak nice dersler ve ibretler vardır.

dünyada birbirine komşu parçalar, üzüm bağları, ekinler, dallı veya dalsız hurma ağaçları vardır ki, hepsi aynı su ile sulanmaktadır. Bununla beraber, yemede biz onların bazısını, bazısından daha üstün, daha kaliteli kılarız. Elbette bunlarda, aklını kullanan kimseler için, alacak nice dersler, nice ibretler vardır.

Eğer onların iman etmemelerine şaşırıyorsan, bil ki asıl şaşılacak olan onların ölüp toprak olduktan sonra biz yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. İşte onlardır Rablerini inkar edenler. İşte onlardır boyunları tasmalı olanlar. Ve işte onlardır hem de ebedi kalmak üzere cehennemlik olanlar. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ

Şaşılacak bir yanları da güzellik ve mutluluk dururken kötülüğü çarçabuk istemeleridir. Halbuki kendilerinden önce ibret olacak nice cezalar gelip geçmiştir. Niçin onlardan ibret almazlar? Doğrusu senin Rabbin insanların zulümlerine karşı yine de mağfiret sahibidir. Bununla beraber unutmayın ki O cezalandırdığında da cezası çetindir.

0: nereden?
1: Kafirler diyorlar ki, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen ey Resulüm, sadece bir uyarıcısın. Her millete bir yol gösteren vardır. Allah

0: İşte o Allah'tır ki her bir dişinin neye gebe olduğunu, karnında ne taşıdığını ve rahimlerin neleri eksik bırakıp arttırdığını bilir. Doğrusu onun katında her şey bir ölçü iledir.
1: Alimul gaybi ve'ş-şehadetil kebirul mutaal.
0: Gayb ve şehadet alemini de, görünmeyen ve görünen alemi de bilen, büyük ve yüce olan O'dur.

Sizden sözünü gizleyenle, açıkça söyleyen, geceleyin gizlenenle, gündüzün meydanda gezen, onun bilmesi bakımından hep aynı durumdadır.

0: İnsanın önünde ve ardında devamlı suretle nöbetleşerek görevlendirilen melekler vardır. Bunlar Allah'ın emrinden ötürü onu koruyup kollarlar. Bir toplum kendinde olan durumu değiştirmedikçe hiç şüphe yok ki Allah da o toplumda olan hali değiştirmez. Allah bir toplum içinde kötülük irade buyurdu mu, onu geri çevirecek kuvvet yoktur. Artık Allah'ın dışında onları himaye edecek kimse olamaz.
1: Huvallezî yurîkumul barqa havfen ve tam'en ve yunşi'us sahâbe thiqâl.
0: Size şimşeği göstererek hem korku hem ümit verir. Yağmur yüklü ağır bulutlar oluşturur.
1: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ

Gök gürlemesi, hamd ile onu takdis ve tenzih eder. Melekler de duydukları saygıdan ötürü onu takdis ve tenzih ederler. O yıldırımlar gönderir. Onlarla dilediği kimselere çarpar. Durum bu iken onlar hala Allah hakkında birbirleriyle tartışıp ileri geri konuşurlar. Halbuki onun cezası pek çetindir.

0: eden.
1: Geçerli dua ona yapılan duadır. Müşriklerin ondan başka yöneldikleri putlar ise kendilerine hiçbir surette icabet edemezler. Onların durumu tıpkı ağzına su ulaşsın diye iki elini önündeki kuyuya doğru uzatan adamın durumuna benzer. Oysa bu durumda su hiçbir zaman ona ulaşamaz. İşte kâfirlerin duası öyle boşa gider.

Halbuki göklerde olsun, yerde olsun kim varsa, isteyerek veya istemeyerek, hem kendileri hem gölgeleri hepsi sabah akşam Allah'a secde ederler. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ

Göklerin ve yerin Rabbi kimdir de. Onların da kabul ettiği gerçeği sen açıkla. Allah'tır de. Ama siz kalkmış, onun dışında kendilerine bir fayda sağlamaya veya kendilerine gelen bir belayı uzaklaştırmaya gücü yetmeyen bir takım tanrılar edinmişsiniz. De ki, hiç kör ile gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da, yaratma işi kendilerine şüpheli mi geldi? De ki, her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O tektir, her şeyin üstünde mutlak hakimdir.

O gökten yağmur indirir de vadiler, dereler kendi ölçülerince dolup sel olur akar. Sel suların üstünde kabaran köpüğü alıp götürür. İnsanların zinet veya bazı eşyalar yapmak için ateşte erittikleri madenlerin de buna benzer köpüğü olur. İşte Allah hak ile batılı böyle bir temsil ile anlatır. Köpük yok olup gider. İnsanlara faydası olan cevher kısmı ise dipte kalır. Allah işte böylece misaller verir.

0: Hadi.
1: Rablerinin çağrısına icabet edenlere en güzel mükafat cennet vardır. Fakat onun davetini kabul etmeyenlere gelince, şayet dünyada olan bütün şeyler ve onların bir misli daha kendilerinin olsaydı, kurtulmaları için fidye olarak hepsini verirlerdi. İşte bunlar çetin bir hesaba maruz kalacaklardır. Onların kalacakları yer cehennem olacaktır. Orası ne kötü bir yerleşim yeridir.
2: Sadakallahu'l-azim.
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, patlıcan 49.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
9: Darıca Road Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
10: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
12: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
13: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
15: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Cumanız mübarek olsun.
17: Hira Nur Derneği 0216 621 7445.
18: Vefa Elektrik İlyas Yıldız, İbrahim Yıldız hayırlı cumalar diler. 0212 823 56 99.
16: Cumanız mübarek olsun.
19: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
20: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم الله جل جلاله şöyle buyurmuştur. Allah'ın fazlu kereminden kendilerine verdiğinden infakta cimrilik yapanlar bunu kendileri için bir hayır sanmasınlar. Bilakis bu onlar için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. O yaptıklarınızı bilir. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu cimriliktir. Cimrilik Allah-u Teala'nın beyan buyurduğu gibi cimriler için bir şerdir. O halde cimrilik vasfı Müslümanlarda olmaması gereken bir vasıftır. Görevi insanları hayra davet ve hayrı onlara ulaştırmak olan Müslümanlar, şer olan cimrilik vasfını üzerlerinde taşıyamazlar. Çünkü cimrilik hem kendisine ve ailesine zarar verir, hem de çevresine zarar verir. Onlar için Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Onlar hem cimrilik yapan, hem insanlara cimriliği emreden, hem de Allah'ın kendilerine fazlından verdiğini gizleyenlerdir. Nisa suresi 37. ayet. Onlardan kimi de eğer Allah lütuf ve kereminden bize verirse, mutlaka biz sadaka vereceğiz ve elbette salihlerden olacağız diye Allah'a söz vermişlerdi. Onlara lütfundan mal verince de ona cimrilik ettiler ve dönerek yüz çevirdiler. Tevbe suresi 75 ve 76. ayet. Muhterem Müslümanlar, dikkat ederseniz toplumun en tamahkarları cimrilerdir. Onlar ellerini boynuna astıkları için devamlı malı biriktirirler. Malı biriktirdikçe de mala olan tamahları daha da artar ve daha çok mal elde etmek için mücadele ederler. Onların böyle davranmaları kendilerini yalancı, zalim, fasık ve zelil olmalarına, yani onların böyle davranmaları onların zalim olmalarına, fasık olmalarına, yalancı olmalarına, akrabalık yani sıla-i rahimi terk etmelerine sebep olan bir şeydir. Böyle olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifte bizlere beyan buyurmuştur. Zulümlerden sakının, zira zulüm kıyamet günü zulmet ve karanlıktır. Fuhşiyattan da sakının, zira Allah-u Teala fahiş ve çirkin sözleri sevmez. Cimrilikten de sakının, zira sizden öncekileri cimrilik helak etmiştir. Cimrilik onlara yalancılığı emretti, yalan söylediler. Onlara zulmü emretti, zulmettiler. Sıla-i rahmi yapmayın dedi, yapmadılar. Ve böylece bu surette helak oldular. Hakim rivayet etmiştir. Demek ki cimrilik vasfı birçok kötülüğe sebep olan bir vasıftır. Eğer bir toplumun cimrileri
1: o toplumun cömertlerinden fazla olursa o toplumda ne hayır kalır, ne bereket kalır, ne de huzur kalır. Çünkü cimriler o toplumun yetim, dul, miskin ve fakirlerini ve ihtiyaç sahiplerini gözetmez, onların ellerinden tutmazlar. Dolayısıyla o toplumda huzur olmayacağı gibi hırsızlık, gasp ve benzeri şeylerin işlenmesi kaçınılmaz olur. Yani o toplumda fesat meydana gelmiş olur. Muhterem Müslümanlar, cimri olan kimseler ne Allah katında sevilip değer bulur, ne de 7'den 70'e insanlar katında sevilip değer bulurlar. Çocuklar bile cimrileri tanır ve sevmezler. Onların dünyasında cimrilere yer yoktur. Ama cömertler onların dünyasında baş rol oynarlar. Ve onlar cömertlerin sait mi, şaki mi, abid mi veya fasık mı olduğunu bilmeden sever, değer verir ve özlerler. Cömert misafirlerin yolunu gözler ve beklerler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cahil cömert Allah katında cimri abitten daha sevimlidir. Tirmizi rivayet etmiştir. Şu halde Allah'ın sevmediği cimriler şeytan aleyhillanenin sevdiği kimselerdir. Çünkü şeytan aleyhillane bütün insanları fakirlikle korkutup onlara cimriliği emrediyor. Dolayısıyla şeytan aleyhillanenin emrine uyan cimriler ona itaat etmiş ve onun sevdiği, beğendiği ve kullandığı kimseler olmuştur. Yani şeytanın dostu olmuştur. Allah Celle Celaluhu kendi yolunda harcama yapmayan cimrileri şöyle tehdit ediyor: altın ve gümüşü toplayıp da Allah yolunda harcamayanlara acıklı bir azabı müjdele. O gün bu altın, gümüş ve paralar cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır. İşte kendiniz için topladıklarınız, topladıklarınızı tadınız denir. Tevbe suresi 34 ve 35. ayetler. İşte sizler Allah yolunda harcama yapmaya çağrılıyorsunuz. İçinizden kimi cimrilik yapıyor. Cimrilik yapan kendisine cimrilik yapmış olur. Allah zengindir, sizler fakirsiniz. Eğer yüz çevirirseniz yerinize başka bir toplum getirir, onlar sizin gibi de davranmazlar. Muhammed suresi 38. ayet. Değerli Müslümanlar, Rabbimizin bu tehditlerine muhatap olmamak için hiçbir konuda cimri davranmamalıyız. Şeytanın sevdiği bir kimse olmamak için cimri davranmamalıyız. İnsanların sevmediği bir kimse olmamak için cimri olmamalıyız. İslam davasının hayata hakim olması ve bizden sonrakilere taşınabilmesi için cimri olmamalıyız. Zalim ve tağutların zulümlerinin son bulması için cimri olmamalıyız. Hülasa, kamil bir Müslüman olmak için cimri olmamalıyız. O halde tevhid yolunun yolcuları olup kendisine İslam davasını dert edinen ve bu davanın üstün gelmesi için mücadele eden dertli şahsiyetler, hem kendilerine hem de davalarına zarar verecek olan cimrilik ve diğer kötü vasıflardan uzak durup üzerlerinde taşımamalıdırlar. Aksine güzel, hayırlı ve faydalı vasıflarla vasıflanmalıdırlar ki hem davasını en güzel şekilde temsil ve tebliğ etsin, hem de Allah'ın razı olduğu Müslümanlardan olsun. Değerli Müslümanlar, cimrilikle ilgili birkaç ayet-i kerime ve hadis-i şerifle son vereceğiz inşallah. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. De ki eğer Rabbinin hazinelerine siz sahip olsaydınız harcanır korkusuyla cimrilik yapardınız. Gerçekten insan çok cimridir. İsra suresi 100. ayet. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emrederler. Kim yüz çevirirse şüphesiz ki Allah zengindir, hamde layıktır. Hadid suresi 24. ayet. Ama kim cimrilik yapar, kendini müstağni sayar ve en güzeli de yalanlarsa biz de onu zora sokarız. Düştüğü zaman da malı kendisine hiçbir fayda vermez. Leyl suresi 8, 9, 10 ve 11. ayetler. Eğer onları yani mallarınızın hepsini istese ve isteğinde ısrar etseydi siz cimrilik yapardınız ve bu da kinlerinizi ortaya çıkarırdı. Muhammed suresi 37. ayet. Gücünüz yettiğince Allah'tan sakının, dinleyin ve itaat edin. Kendiniz için hayır olarak infakta bulunun. Kim nefsinin cimriliğinden korunmuşsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Tegabün suresi 16. ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. İki haslet vardır ki müminde toplanmaz. Bunlar cimrilik ve kötü huydur. Tirmizi rivayet etmiştir. Cimrilik ve iman bir kalpte toplanmaz. Nese'yi rivayet etmiştir. Cimri kimse ise Allah'tan uzak, cennetten uzak, insanlardan uzak ve ateşe yakındır. Tirmizi rivayet etmiştir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri cimrilikten muhafaza eylesin. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Keme kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel Kur'an festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden

Allah dilediğine tevbeyi nasip eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa siz hep kendi halinize terk olunacağınızı mı sandınız? Allah'ın içinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Resulünden, müminlerden başka kimseye sığınmayan ve başka sığınacak bir yer aramayanları görmediğini mi zannediyorsunuz? Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası dokunmaz. O bizim koruyucumuzdur. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin, derler.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tezibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Tezibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Tezibona.
5: Her türlü eşofman kumaşları

0: kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Cumanız mübarek olsun.
11: Hira Nur Derneği 0216 621 74 45
12: Vefa Elektrik İlyas Yıldız, İbrahim Yıldız hayırlı cumalar diler. 0212 823 56 99
10: Cumanız mübarek olsun.
13: De ki, yemin olsun eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası. Manevi gelişimde ruhbanlık 3. Buhari ve Müslim Sad bin Ebi Vakkas'ın şöyle dediğini rivayet etmektedir: eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Mazun'un evlenmemesini kabul etseydi kendimizi hadım iyidiş ederdik. Tirmizi ve Nese'yi Semüre bin Cündüp'ten rivayet ile naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bekar kalmayı yasakladı. Bazı raviler Katade'nin şu ayeti okuduğunu rivayet eder: andolsun senden önce de elçiler gönderdik, onlara eşler ve çocuklar verdik. Hadiste bekar kalmak, tebettül, Allah'a ibadet etmek amacıyla evlenmeyi terk ederek kadınlardan uzak kalmayı anlatır. Bu Allah'ın Resulü'nün hiçbir sahabesinden kabul etmediği, razı olmadığı ve kesinlikle izin vermediği bir durumdur. Tam aksine, o sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine evliliğe teşvik etmiş, böylece onlardan nesillerinin devamını sağlamalarını istemiştir. Ancak tebettül sözcüğü, dünyevi şeylerle meşgul olmamak, kalbini dünyalık şeylere bağlamamak, samimiyetle ve içten gelerek Yüce Allah'a yönelmek ve onu sevmede zirveye ulaşmak gibi anlamlar için de kullanılmaktadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in biraz sonra aktaracağımız ayeti tebettülün bu anlamlara da geldiğini gösteriyor. Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kendini çekerek yalnızca ona yönel. Ayette geçen tebettül, her şeyden kendini çekerek yalnızca ona yönelden maksat, dünyayı reddetmek ve dünyevi nimetlerden faydalanmayı terk etmek değil, Allah'ı anma ve ona itaat etmeyi terk ederek tamamen dünyalık işlerle meşgul olma demektir. Arınma ve manevi gelişim konusunda İslami yöntemi diğer yöntemlerden ayıran önemli özelliklerden biri de şartları ve meşru adapları ile evliliği arınmanın en önemli araçlarından biri olarak görmesi ve bunu arınma ve korumanın en temel faktörler arasında saymasıdır. İslami yöntem evliliği manevi gelişim önünde bir engel olarak görmez, arınmadan uzaklaştırdığını kabul etmez. Çünkü İslam'a göre evlenen çiftler eğer salih kimseler ise Allah'a itaat ve ibadet etmede birbirlerine yardım etmelerini öngörür. Fakat bazı tasavvufçular evliliği salt, dünyevi bir olgu olarak değerlendirmekte ve evlenmek isteyenlere özellikle bu yola yeni girenleri dünyaya meyletmekle, dolayısıyla Rablerinden uzak kalmakla suçlamaktadırlar. İmam Gazali bu değerlendirmeyi açık bir şekilde dile getirir ve şunları söyler: şunu iyi bil ki, kendini düzeltmek ve arınmak isteyen kişinin bu yola başlarken kesinlikle kendini evlilikle meşgul etmemesi gerekir. Zira bu tür düşünceler ancak başkalarıyla meşgul olanların aklına gelir. Düşüncesi evlilikle meşgul olan kimse arınma yolunda ilerleyemez ve bu tür düşünceler onu eşiyle meşgul eder. Allah'tan başkasıyla meşgul olan kimse Allah ile birlikte ve ona yakın olamaz. Ondan uzaklaşır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok evliliği bu yola girenleri sakın aldatmasın. Çünkü dünyada hiçbir şey Hazreti Peygamber'in kalbini Allah'a anmaktan ve onunla birlikte olmaktan alıkoymazdı. Gazali bu sözlerin ardından Ebu Süleyman Darani'nin evlenen kimse kesinlikle dünyaya meyletmiştir ve bu yola girenlerden hiçbirinin evlendikten sonra ilk durumu üzerinde sabit kaldığını görmedim sözlerini nakleder. Bir defasında Ebu Süleyman Darani, birlikte olacağım bir kadına ihtiyaç duyuyor musun denilince şöyle cevap verdi: Allah beni onlarla birlikte olmaktan korusun. O bu sözüyle kadınlarla birlikte olmanın Allah'la birlikte olmaya engel olduğunu vurgulamaktadır. Fakat bununla beraber İmam-ı Gazali evlenmeyi geciktirme çağrısını herkese yapmamaktadır. Arzularına hakim olamayan, şehvetini koruyamayan ve kadınlara bakmaktan gözlerini sakındıramayan kimselerin şehvetlerini sakinleştirmek için evlenmelerinin daha doğru olduğunu söyler. Çünkü ona göre gözünü koruyamayan düşüncesini de koruyamaz. Böylece belki gücünün yetmeyeceği ve içinden de çıkamayacağı bir sıkıntıya düşer. Gazali daha sonra arınma yoluna giren kimsenin evlilik konusundaki tavrını belirleyecek bir ölçüyü ortaya koymakta ve şöyle demektedir. Allah'tan uzaklaştıran her şey mutlaka eksiktir. Dolayısıyla arınma yoluna giren kimse kendi durumuna ve içinden geçenlere baksın. Eğer bekarlığı daha yakın buluyorsa doğru olan bekarlıktır. Eğer buna gücü yetmiyor ve duygularına hakim olamıyorsa bu durumda evlenmek daha iyi ve daha faydalıdır. Bekarlar için evlilik hastalığının ilacı üçtür: açlık, gözleri sakınma ve kalbi kaplayacak bir meşguliyet. Eğer bu üç ilaç bir fayda sağlamıyorsa bu durumda evlilik şehveti kıran ve dizginleyen son ilaç olarak gündeme gelir. Doktor Ahmet Karzuk, Manevi Gelişimin Önündeki Engeller.
1: Makale arası. Makale arası.

0: Biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin, derler.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Fırsat

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eş sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
1: Reklamları dinlediniz.
13: Cumanız mübarek olsun.
14: Hira Nur Derneği 0216 621 74 45
15: Vefa Elektrik İlyas Yıldız, İbrahim Yıldız hayırlı cumalar diler. 0212 823 56 99
13: Cumanız mübarek olsun.
16: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net
17: Allahu ya Allah Allahu ya Allah
0: Özel FM.
17: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Özel FM. Sessiz yığınların sesi. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Ası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, deniz de kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
2: Özel efendim.

Allah yolunda kılıcını ilk çeken zat Zübeyr bin Avvam'dır. O Mekke'de bir öğle vaktinde uyumaktayken Allah'ın Resulü öldürüldü diye bağıran birinin sesiyle uyandı. Fırladı, kılıcını çekip dışarıya çıktı. Sonra yolda Hazreti Peygamber'le karşılaştı. O, "Ey Zübeyr, böyle yalın kılıç nereye gidiyorsun?" diye sordu. Zübeyr, "Senin öldürüldüğünü işittim ey Allah'ın Resulü," dedi. Hazreti Peygamber, "Peki böyle bir durumda ne yapardın?" diye sordu. Zübeyr de, "Yemin ederim ki çıkıp Mekkelilerden hangisini yakalarsam onu kılıcımla doğrardım," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Zübeyr bin Avvam'a dua etti. Esedi de onun hakkında şu şiiri söylemişti: "Allah yolunda çekilen ilk kılıç yine Allah için öfkelenen alnı açık Zübeyr'in kılıcıdır. Bu onda görülen ilk gayrettir. Yeri ve zamanı geldiğinde ondan daha nice gayretler göreceğiz." Uhud gününde Kureyş müşriklerinin sancağını Talha bin Talha el-Abderi diye birisi taşıyordu. Bu adam çıktı ve Müslümanlara meydan okudu. Halk ondan çok korkardı. Bu yüzden de karşısına hiç kimse çıkamadı. Sonunda Hazreti Zübeyr meydana atıldı ve onu devesinden alaşağı ederek göğsüne oturup kılıcıyla kesti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Her peygamberin bir havarisi, yardımcısı vardır. Benim havarimse Zübeyr'dir," buyurup sonra da şöyle eklediler: "Eğer Zübeyr de çıkmamış olsaydı, Talha bin Talha el-Abderi'nin karşısına ben çıkacaktım. Çünkü hiç kimse ona karşı çıkmaya cesaret edemiyordu." Hendek gününde Nevfel bin Abdullah bin Mughire el-Mahsumi çıkıp Müslümanları mübarezeye davet etti. Onun karşısına Hazreti Zübeyr çıktı ve bir vuruşta onu ikiye böldü. Bu darbe o kadar sert olmuştu ki Zübeyr'in kılıcında çatlaklar ve kırıklar meydana geldi. Onu öldürüp dönerken Hazreti Zübeyr şu şiiri okuyordu: "Ben kendini ümmi ve seçkin bir peygamberin korumasına adamış bir kişiyim." Müşriklerden bir kişi silahlarını kuşanıp bir tepeye çıkarak "İçinizden benimle kim vuruşacak?" diye Müslümanlara meydan okudu. Hazreti Peygamber Müslümanlardan birine dönerek "Ona karşı çıkar mısın?" diye sordu. O kişi de "Ey Allah'ın Resulü, eğer istersen çıkarım," dedi. Bu arada Zübeyr de gözlerini dikerek ısrarla Hazreti Peygamber'e bakıyordu. Sonunda Hazreti Peygamber ona dönüp "Ey Safiye'nin oğlu, kalk git!" deyince Zübeyr yeniden fırladı. Silahlarını kuşanıp o adamın karşısına dikildi. Sonra ikisi birbirine sarılarak yerde yuvarlanmaya başladılar. Hazreti Peygamber, "Hendeye ilk düşen öldürülecektir," buyurdu. Ve Zübeyr için dua etti. Sahabiler de onunla birlikte dua ettiler. Nihayet hendeye ilk düşen müşrik oldu. Hazreti Zübeyr de üzerine atılarak onu öldürdü.

Abdullah bin Zübeyr şöyle anlatıyor. Hendek günü kadınlar ve çocuklarla birlikte kaledeydim. Yanımda Ömer bin Ebi Seleme de vardı. Ben ara sıra onun sırtına çıkarak devam etmekte olan savaşa bakıyordum. Bir ara babamı gördüm. Bir o tarafa, bir bu tarafa koşup duruyor, nerede bir kıpırdanma olsa orada bitiveriyordu. Akşam üzeri babam kaleye döndü. Koşup onu karşıladım ve ''Babacığım, bugün seni ve yaptıklarını seyrettim.'' dedim. Bana ''Demek beni seyrettin, öyle mi oğlum?'' diye sordu. Ben ''Evet'' deyince de ''Anam babam sana feda olsun.'' dedi. Yermük gününde Hazreti Peygamber'in sahabileri Zübeyr'e ''Ey Zübeyr, düşmana önce sen saldır, biz de arkandan gelelim.'' dediler. Zübeyr de onlara ''Eğer düşmana önden hücum edecek olursam beni takip etmeyip yalnız bırakırsınız.'' dedi. Onlarsa ''Hayır, böyle bir şeyi asla yapmayız, biz daima seninle olacağız.'' dediler. Bunun üzerine Zübeyr düşmanın üzerine hücum etti. Düşman saflarını yararak onların arkalarına geçti. Fakat Müslümanlardan hiç kimse kendisini takip etmedi. Bunun üzerine kendisi düşman saflarını ikinci kez yararak Müslümanların yanına döndü. İkinci saldırıda atının gemini tutup omuzlarına iki kılıç darbesi vurdular. Bu iki kılıç yarasının ortasında bir de Uhud gününde aldığı üçüncü bir yara vardı. Zübeyr'in oğlu Urve şöyle diyor. Küçüklüğümde babamın o kılıç yaralarıyla oynardım. Yermük günü o sırada 10 yaşlarında olan kardeşim Abdullah da babamın yanında bulunuyordu. Düşmana hücum etmeden önce onu bir ata bindirip arkadaşlarından birisine teslim etmişti.

Hazreti Peygamber içlerinde Sa'd bin Ebi Vakkas'ın da bulunduğu bir askeri birliği Hicaz'ın Rabı denilen bölgesine gönderdi. Bu birlik müşriklerin saldırısına uğradı. O gün Sa'd bin Ebi Vakkas bütün oklarını onlara attı. Allah yolunda atılan ilk ok Sa'd'ın bu savaşta atmış olduğu oklardır. Bu savaş da Müslümanların yaptığı ilk savaştır. Sa'd ok atarken şu şiiri okuyordu. Acaba Allah Resulü benim oklarımla arkadaşlarımı koruduğumu biliyor mu? İster ovada, isterse de dağlık bölgelerde olsun, ön saflarda yer alan arkadaşlarımın karşılaştıkları tehlikeleri ve düşmanları oklarımla def ediyorum. Ey Allah'ın Resulü! Müslümanlardan Allah yolunda benden önce ok atan kimse olmadığını biliyorsun. Ben onun yolunda ok atanların ilkiyim.

Sa'd bin Ebi Vakkas Uhud gününde bir okla 3 düşman öldürdü. Bu şöyle oldu. Sa'd bir ok atarak müşriklerden birini öldürdü. Onlar da onu alarak Müslümanların bulunduğu tarafa attılar. Sa'd onu bulup yine attı ve bu kez de onlardan birini öldürdü. Onlar da oku tekrar attılar. Aynı oku 3. kez eline geçiren Sa'd onunla bir 3.'sünü daha öldürdü. Halk Sa'd'ın bu yaptığına çok şaştılar. O da bu oku bana Hazreti Peygamber vermişti dedi. Gerçekten de bu oku ona Hazreti Peygamber vermiş ve verirken de at ey Sa'd, anam babam sana feda olsun buyurmuştu. Hamza bin Abdülmuttalip Bedir gününde başına bir deve kuşu tüyü sokmuştu. Karşı tarafta bulunan müşriklerden biri o başında deve kuşu tüyü bulunan kişi kimdir diye sordu. Bunun üzerine o kişi Hamza bin Abdülmuttalip'tir denildi. Müşriklerden önceki soruyu soran kişi bizim başımıza bu felaketleri getiren de hep odur dedi. Hazreti Peygamber Uhud günü amcası Hamza'yı bulamamış ve onu arıyordu. Çevresindekilere sordu. Bunun üzerine onlardan biri, ben onu falan yerdeki ağacın altında görmüştüm. Şöyle diyordu, ben Allah'ın ve onun Resulünün arslanıyım. Ey Rabbim, Ebu Süfyan ve arkadaşlarının yaptıklarını sana şikayet ediyor, sahabilerin davranışlarından dolayı da senden özür diliyorum. Hazreti Peygamber doğruca o kişinin söylediği yere gitti. Hazreti Hamza'nın halini görünce ağladılar ve vücudunun kesilip biçilmesinden dolayı da sesli bir şekilde feryat ettiler. Sonra bir kefen yok mudur buyurdular. Ensardan bir kişi üzerindeki elbisesini çıkararak Hazreti Hamza'nın cesedi üzerine örttü. Hazreti Peygamber onun için şöyle buyurdular. Kıyamet günü Allah indinde şehitlerin efendisi Hamza'dır. Cafer bin Amr bin Ümeyye Eddamri şöyle anlatıyor. Muaviye devrinde Abdullah bin Adi bin El-Hıyar'la birlikte Vahşi'nin yanına gitmek üzere Humus'a doğru yola çıktık. Oraya vardığımızda Vahşi'yi bularak ona biz uzak yerlerden Hazreti Hamza'yı nasıl öldürdüğünü öğrenmek için geldik. Bize anlatır mısın dedik. O da hadiseyi benden soran Hazreti Peygamber'e nasıl anlatmışsam size de aynen anlatacağım dedi ve şunları söyledi. Ben o zamanlar Cübeyr bin Mut'im'in kölesiydim. Onun amcası Tuayma bin Adi Bedir'de öldürülenler arasındaydı. Kureyşliler Uhud'a çıkarlarken Efendim Cübeyr bana bu savaşta amcam Tuayme bin Adi'ye karşılık olmak üzere Muhammed'in amcası Hamza'yı öldürecek olursan seni azat edeceğim dedi. Bunun üzerine ben de orduyla birlikte yola çıktım. Habeşli olduğum için her Habeşli gibi çok iyi mızrak kullanırdım. Attığım mızrak hemen hemen hiç şaşmazdı. Kureyşlilerle Müslümanlar savaşa tutuştuklarında ben de Hamza'yı bulmak için dolaşmaya başladım. Nihayet onu savaşın tam orta yerinde buldum. Önünde hiç kimse duramıyordu. Sanki kükremiş bir deveydi. Kılıcıyla önüne geleni biçip geçiyordu. Allah'a yemin ederim ki o sırada ben onu öldürmek için fırsat kolluyordum. Bir taşın arkasına gizlenmiş, gözlerimi ondan ayırmıyordum. Bu şekilde hem kendimi ondan korumuş oluyor hem de bana yaklaşmasını bekliyordum. Bu sırada onun karşısına ben davranmadan önce Siba bin Abdil Uzza çıktı. Hazreti Hamza onu gördüğünde "Ey kadın sünnetçisinin oğlu, gel bakalım." dedi. Sonra ona öyle bir darbe indirdi ki
onun başının gövdesinden ayrıldığını fark edemedim bile. Ben de daha fazla beklemeksizin elimdeki mızrağı fırlattım. Mızrak hedefini bulmuş, Hazreti Hamza'nın göbekle avret mahalli arasından girerek uylukları arasından çıkmıştı. Bu haliyle bile bana doğru atılmak istediyse de başaramadı, düştü. Ölünceye kadar da yanına varmaya cesaret edemedim. Sonra da vardım, mızrağımı saplandığı yerden çıkararak Kureyş'in ordugahına döndüm. Zaten benim Hamza'yı öldürmekten başka bir gayem de yoktu. Onu da azat edilebilmek için öldürmüştüm. Mekke'ye döndüğümde efendim beni serbest bıraktı. Hazreti Peygamber'in Mekke'yi fethedişine kadar da orada oturdum. Mekke'nin fethi sırasında Taif'e kaçtım ve bir müddet de orada kaldım. Nihayet Taif heyeti Müslüman olmak üzere Hazreti Peygamber'e gittiklerinde benim için her şeyin bitmiş olduğunu düşündüm. Yeryüzü bana dar gelmeye başlamıştı. Kendi kendime Şam'a veya Yemen'e ya da başka bir memlekete mi kaçsam, ne yapsam diye düşünüyordum. Benim bu üzüntülü halimi gören birisi, azap olmasıca, düşündüğün şeye bak, nedir bu telaş? Allah'a yemin ederim ki Muhammed şehadet getirip dinine giren hiç kimseyi öldürmez dedi. Adamın bu sözlerini işittiğimde hemen yola çıkarak Medine'ye vardım ve Hazreti Peygamber'in huzuruna çıktım. Onun tam karşısında ayakta durarak şehadet getirdim. Bunun üzerine bana ''Sen vahşi misin?'' dediler. Ben de ''Evet ey Allah'ın Resulü, ben vahşiyim.'' dedim. ''Şöyle otur da Hamza'yı nasıl öldürdüğünü bana anlat bakalım.'' buyurdular. Oturup şu size anlattıklarımı Hazreti Peygamber'e de anlattım. Bunun üzerine ''Azab olmasıca, git elinden geldiğince bana görünmemeye çalış. Seni görmek istemiyorum.'' buyurdular. Bundan sonra vefatına kadar nerede olursa olsun beni görmemesi için hep Hazreti Peygamber'in arkasında dururdum. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Müslümanlarla birlikte Yemame emiri olup da peygamberliğini ilan etmiş olan Müseylemetül Kezzab'la yapılan savaşa katıldım. Çıkarken Hazreti Hamza'yı öldürdüğüm mızrağı da yanıma aldım. Onlarla karşılaştığımızda Müseyleme'nin elinde kılıç, ayakta durmakta olduğunu gördüm. Kendisini tanımıyordum. Mızrağımı ona fırlatmak için hazırlandım. Bu sırada Ensardan birisi de onu öldürmeye çalışıyordu. Ben bir fırsatını bulup mızrağımı ona doğru fırlattım. Mızrak hedefini bulmuş, onun vücuduna saplanmıştı. Bunun üzerine Ensardan olan o kişi de saldırarak kılıcıyla onun kafasına bir darbe indirdi. Onu hangimizin öldürdüğünü ancak Rabbim bilir. Eğer onu ben öldürmüşsem, Hazreti Peygamber'den sonra insanların en hayırlısını öldürmüş olduğum gibi, onların en şerlisini de ben öldürmüş olurum.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, şeftali 89.99, çilek 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
9: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Cumanız mübarek olsun.
14: Hira Nur Derneği 0216 621 74 45.
15: Vefa Elektrik. İlyas Yıldız, İbrahim Yıldız hayırlı cumalar diler. 0212 823 56 99.
13: Cumanız mübarek olsun.
16: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.
1: Sekizinci özellik, yeni bir altyapı oluşturacak insanların İslam'a katılması. Mübarek Furi şöyle diyor: Peygamber aleyhisselam yolda Ebu Büreyde ile karşılaştı. Dipnot: tam olarak ismi Büreyde İbnül Hasib el-Eslemi'dir. Makrizi'nin İmtaul Esma adlı kitabının 42. sayfasında geçmektedir. Ebu Büreyde kavminin lideriydi. Kureyş'in ilan ettiği büyük mükafatı kazanmak isteğiyle Peygamber aleyhisselamla Ebu Bekir radıyallahu anh'i bulmaya çıkmıştı. Resulullah aleyhisselamla karşılaşıp onunla konuştuktan sonra kavminden 70 kişiyle birlikte Müslüman oldu. Sonra sarığını çıkarıp mızrağına düğümleyerek onu kendisine sancak edindi. Resulullah aleyhisselam ensardan 70 kişiyle biat yapmıştı. Şüphesiz ki bunlar Medine'deki ensarın başlangıcıydılar. Fakat başlarında Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam'ı yakalamak için harekete geçen Büreyde İbnül Hasib liderliğindeki Eslem kabilesinden yeni bir kafilenin iman alayına katılması dava merhalelerinde önemli bir aşama olarak kabul edilir. Medine tek başına İslam sancağını yükselten yer olmaktan çıkmış, kendisine Eslem'den kuvvetli bir müttefik katılmış ve muhteşem bir İslam toplumuna doğru oldukça önemli bir adım atılmıştır. Bu, Mekke ve Medine arasındaki yolun Müslümanların tehlikesiyle dolu olduğu anlamına gelmekteydi. Bu toplum muhtemel bir Kureyş hücumunu engelleyecek güçte olmasa bile en azından onları gözetleyebilir, Resulullah Aleyhisselam'a karşı yapılan düşmanca girişimleri kontrol altında tutabilirdi. Bu altyapıyı oluşturan kimselerin İslam'a girmesi Resulullah Aleyhisselam'ı çok sevindirmiş ve Eslem'i Allah selamete erdirdi. Gaffar'a da Allah mağfiret eyledi. Allah'a yemin olsun ki bunu ben söylemedim, bunu Allah söyledi demiştir. Müslümanların kuvvetlenmesi ve sayılarının artması sonucunu getiren bu olay, etraftaki diğer kabileleri İslam'ı kabule hazır bir duruma getirdiği anlamına gelir. Aynı zamanda bu olay, Medine yolunun zor şartlarına rağmen Müslümanların ana hedefinin Allah-u Teala'ya davet olarak kaldığına işaret eder. Mevcut şartlar bütün tafsilatıyla İslam'ı açıklamaya uygun bir halde olmayabilir. Allah yolunun davetçileri ana hedefe ulaşmak için mevcut şartların ortaya çıkardığı zorlukları aşmalı ve devamlı olarak basiretle Allah'a davet için hazırlık içerisinde olmalıdırlar. Dokuzuncu özellik, ibadet nişanelerinin ilk resmi ilanı. Urve bin Zübeyr dedi ki, Resulullah Aleyhisselam'ı karşılamaya çıkanlar ona kavuştular. Resulullah Aleyhisselam, mahiyetindekiler ve kendisini karşılayanlarla beraber sağ tarafına, Kuba cihetine doğru meylederek yollandı. Resulullah mahiyetiyle beraber Amr bin Avf oğullarının yurduna indi. Bu olay Rebiül Evvel ayının pazartesi gününe rast gelmektedir. Ve Resulullah onların riyasetinde bulunan Gülsüm bin Hidme misafir oldu. Resulullah Aleyhisselam Kuba'da pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere 4 gün kaldı. Ve Kuba mescidini tesis ederek onda namaz kıldı. Dipnot: Buhari'nin rivayetinde bu müddet 10 küsur, 14 gün olarak geçmektedir. İlk cuma namazının Kuba mescidinde kılındığı rivayetini de göz önüne alırsak, Buhari'nin rivayeti daha kuvvetli olmaktadır. Bu mescid, peygamberliğin gelişinden sonra takva üzerine tesis edilen ilk mescittir. Bu olay, Müslümanların namaz kılabilecekleri sabit ve açık bir merkezin olmadığı, sadece tevhid nişanelerinin yapıldığı tam 13 senenin geçmesinden sonra meydana gelmiştir. Müslümanlar geçen zaman içerisinde ara sıra Kabe'de namaz kılıyorlardı. Lakin Beytullah'ı yani Kabe'yi tam 360 put çepeçevre sarıyor ve etrafında şirkin bütün nişaneleri yapılıyordu. Kur'an-ı Kerim'in de zikrettiği gibi Kuba Mescidi takva üzerine tesis edilen bir mescitti. Bu mescide gelenler saf iman sahibi olan ve Resulullah Aleyhisselam'ın peşinden gelen ilk mümin gruptu. İman nişanelerinden başka hiçbir yere müsaade etmeyen zalim otoriteden korkmaksızın tevhidi ilan edip La ilahe illallah sancağını kaldırıyorlardı. Kuva Mescidinde kılınan namaz İslam tarihinde işkence, korku ve şiddet dönemiyle ibadetin ihlasla ve yalnız Allah için yapıldığı dönem arasında bir dönüm noktasıdır. İlk gününden beri takva üzerine tesis edilen mescitte bulunman daha uygundur. Orada arınmak isteyen insanlar vardır. Allah arınmak isteyenleri sever. Tevbe suresi 108. ayet. Günümüzde İslami hareketin ilk hedefi İslam devleti kurulduğu zaman tağut nişaneleri ve belirtilerinden uzak halis bir tevhid ruhunun mescitlere dönmesi ve korkusuzca hamd ile Allah'ın tenzih edilmesidir. Şüphesiz mescitler Allah'ındır. Öyleyse oralarda Allah'a yalvarırken başkasını katmayın. Cin suresi 180. ayet. Bu İslam'ın yeryüzünde yerleşip yerlerini pekiştirdiklerinde müminlere belirlemiş olduğu hedeftir. Onları biz yeryüzüne yerleştirirsek namaz kılarlar, zekat verirler, iyiliği emreder, kötülükten men ederler. İşlerin sonucu Allah'a aittir. Hac suresi 41. ayet. Allah'ın yüksek tutulmasına ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde insanlar sabah akşam onu tenzih ederler. Bunlar öyle kimselerdir ki onları ne ticaret ve ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyar. Bunlar gönüllerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar. Allah onların işlediklerini en güzeliyle mükafatlandırır ve lütfundan onlara fazlasıyla verir. Allah dilediğini hesapsız şekilde rızıklandırır. Nur suresi 36-37. Kuba'daki bu toplumu sadece Kuba halkı oluşturmuyordu. İbnül Kayyim'in dediği gibi Amr bin Avf oğullarında tekbir sözleri duydum. Müslümanlar Resulullah'ın gelişine sevinerek tekbir getiriyorlardı. Onu karşılamaya çıktılar ve karşıladıklarında kendisini bir peygamber olarak selamladılar. Bu topluluk bütün şekilci tavırlardan uzaktı. Buhari'nin rivayetinde olduğu gibi. Karşılayanlarla kabul merasimini Ebu Bekir yapmış ve görüşmüştü. Resulullah aleyhisselamsa sükût edip bir tarafa oturmuştu. Hatta Ensardan Resulullah aleyhisselamı evvelce görmeyerek Kuba'ya hoş geldine gelenler Ebu Bekir'e selam veriyorlardı. Ta ki Resulullah aleyhisselama güneş isabet edip de Ebu Bekir kendi ridasıyla Resulullah'ın üzerine gölgelik yapınca o zaman Resulullah aleyhisselamı herkes tanıdı. Allah'ın bütün mahlukatının efendisi sahabesiyle beraber sanki onlardan biriymiş gibi yaşıyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh ridasıyla kendisine gölge yapmadıkça tanınmıyordu. İşte yeryüzünde İslami devletin işaretleri bu yönetici kadrodadır, bu açıklıktadır, bu derece hürriyeti yaşamaktadır. Bu durum her yönetici ve sorumluya metot olmalı, kardeşleri ve askerleriyle münasebetlerini tanzim etmelidir. Özellik, planın başarıya erişmesi ve yüce liderin komutanlık merkezine ulaşması. Perşembe gününün sonunda, Cuma günü, Allah'ın emriyle Resulullah aleyhisselam devesine bindi. Ebu Bekir radıyallahu anh de arkasından deveye bindi. Resulullah aleyhisselam, ana tarafından akrabası ve dayıları olan Neccar oğullarına haber gönderdi. Neccar oğulları kılıçlarını kuşanarak geldiler. Bu suretle düzülen peygamberin kafilesi Medine'ye doğru yollandı. Salim bin Avf oğullarının yurduna vardıklarında Cuma namazının vakti girdi. Resulullah aleyhisselam Ranuna Vadisi'nin ortasındaki Cuma mescidinin yerine indi ve arka arkaya iki hutbe irad ederek Cuma namazını kıldı. Sayıları tam 300 kişiydi. Cuma namazından sonra peygamber aleyhisselam Medine'ye girdi. Ensar evlerinin önünden geçerken devesinin yularına sarılıp ''Ya Resulallah, bize buyurunuz. Sayısı, levazımı ve silahı bol olan düşmanlarınızı tepelemeye gücü yeten ailemize misafir olunuz.'' diyorlardı. Resulullah aleyhisselam da deveyi kendi haline bırakınız. Çünkü o memurdur. Emrolunduğu yere gider. Ona yol veriniz diyordu. Böyle bir sevinç halkası içinde yürüyen peygamberin bineği nihayet bugün Resulullah'ın Mescid-i Saadeti'nin bulunduğu boş arsanın önüne çöktü. Fakat Peygamber Efendimiz üzerinden inmedi. Sonra oradan kalktı. Birkaç adım gittikten sonra geri dönüp ilk çöktüğü yere tekrar çöktü. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam üzerinden indi. Ebu Eyyub el-Ensari Resulullah'ın bineğini alarak evine yöneldi. Resulullah Aleyhisselam da kişi bineğiyle beraber olmalıdır buyurarak Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'e misafir oldu. Resulullah Aleyhisselam İslam uğruna babalarını, analarını, varını yoğunu feda eden, kanlarını ve mallarını kendi emri altına koyan ashabının arasında ilerlerken Ensar'ın kızları da def çalarak şarkı söylüyorlardı. Ayın 14'ü Veda Dağı'nın tepesinden üzerimize doğdu. Ne mutlu! Artık Allah'a dua ve niyaz eden bulundukça bize de şükretmek vacip oldu. Ey bize gönderilen aziz peygamber! Sen bize itaat edilmesi vacip bir emirle geldin. Tam 13 sene süren yorucu ve şiddetli bir cihattan sonra gökyüzü meleklerinin çepeçevre sardığı yeryüzünün ilk İslam devleti kuruldu. Bu merhalede atılan ilk adım bu devletin hareket ve idare merkezi, ordu komutanlık merkezi, ilk terbiye yuvası ve yüce divanı, kadılık olan mescidin yapılmasıydı. Resulullah Aleyhisselam'ın "Ey rahmet edenlerin en merhametlisi, sen ezilenlerin Rabbisin, sen Rabbimsin, beni kime havale ediyorsun? Uzaklarda beni asık suratla karşılayanlara mı, yoksa durumumu eline verdiğin bir düşmana mı?" kavliyle beraber o zorlu Taif yolculuğuyla başlayan Mekke döneminin bu üçüncü merhalesi, Muhammed Aleyhisselam'ın ayağına bir diken batmasını bile kabul edemeyen muhacirlerin kahramanları ve ensarın arslanlarının, "Biz hayatımızın sonuna kadar Muhammed'e cihat üzerine biat edenleriz" sözlerinde ifadesini bulan her şeyiyle ona teslim olma haliyle son bulur. Bunları incelediğimiz zaman bu merhalenin tehlikesini, özelliklerini, işaretlerini ve bir damla kan bile akıtmadan bu devleti kuran peygamberin dehasını idrak etmiş oluruz. İkinci kısım, Medine dönemi. Birinci merhale, devletin kuruluşu Medine'ye hicretten Hendek gazvesine. Bir özelliğin unsurları içerisinde mümkün olduğu kadar zaman silsilesi esas alınmıştır. Bu çerçevede benzer ve ortak durumlar incelenmiştir. Birinci özellik, Kureyş ve müttefikleri dışındaki düşmanlarla sulh yapmak. Medine Antlaşması ve Yahudilerle yapılan sulh. Medine'de kuvvet ve nüfus sahibi olan Yahudilere karşı bir savaş açmak Resulullah Aleyhisselam'ın ve Müslümanların menfaatine değildi. Zira onlar da ehli kitaptı. Müslümanlar Yahudilerin Müslüman olacaklarını umuyordu. Ensarla muhacirin arasındaki ilişkileri düzenleme konusunda da bir takım hükümler içeren Medine Antlaşması, genel olarak Müslümanlarla Yahudiler arasındaki ilişkileri düzenleme meselesini iki bölümde ele alıyordu. Birinci bölüm, Müslüman toplumların içerisinde yaşayan Yahudiler. İkinci bölüm, toplumları ve yurtları Müslümanlardan uzak ve ayrı olan Yahudiler. Birinci bölümde antlaşma vesikası şunları zikrediyor. Muharip oldukları sürece Yahudiler müminlerle beraber infakta bulunacaklardır. Yahudilerden Avf oğulları müminlerle beraber yaşayan bir ümmettir. Yahudilerin dinleri kendilerine, Müslümanların dinleri de kendilerinedir. Her iki tarafta kendilerinden ve kendilerine tabi olanlardan sorumludur. Antlaşmaya uymayıp zulmeden ve kötülük yapanlar kendilerini ve kendi ailelerini helak etmiş olurlar. Avf oğulları Yahudileri için geçerli olanlar Neccar oğulları Yahudileri için de geçerlidir. Avf oğulları Yahudileri için geçerli olanlar Haris oğulları Yahudileri için de geçerlidir. Avf oğulları Yahudileri için geçerli olanlar Saide oğulları Yahudileri için de geçerlidir. Avf oğulları Yahudileri için geçerli olanlar, Evs oğulları Yahudileri için de geçerlidir. Avf oğulları Yahudileri için geçerli olanlar, Salebe oğulları Yahudileri için de geçerlidir. Ancak zulmedenler ve kötülük yapanlar, kendilerini ve kendi ailelerini helak etmiş olurlar. Salebe'ye öbek olanlar da kendileri gibidir. Avf oğulları Yahudileri için geçerli olanlar, Şutaybe oğulları için de geçerlidir. Kötülükler ortadan kalkmalı ve sadece iyilik yapılmalıdır. Salebe'ye tabi olanlar da kendileri gibidir. Yahudi öbeğinden olanlar da kendileri gibidir. Muhammed Aleyhisselam'ın izni olmaksızın kimse bu kuralların dışına çıkamaz ve kimse yarasının intikamından alıkonulamaz. Kim bir kötülük ederse kendine ve ailesine kötülük etmiş olur. Ancak zulmedilenler hariç. Şüphesiz Allah bunda daha iyisini bilir ve yerine getirir. İkinci bölümün vesikası da şunları zikrediyor. Yahudilerin nafakaları kendilerine, Müslümanların nafakaları da kendilerinedir. Bu sahifenin ehline, antlaşmayı yapanlara, savaş açanlara karşı birbirlerine yardımcı olacaklardır. Birbirlerine öğüt ve nasihat verip kötülükleri bir kenara bırakarak birbirlerine iyilikte bulunacaklardır. Hiç kimse müttefikine kötülükte bulunmayacaktır. Mazluma yardım edilecektir. Muharip oldukları müddetçe Yahudiler müminlerle beraber infak edeceklerdir. Bu sahifenin ehline Yesrib'in içi haramdır. Himaye altına alınan kişi alanın kendi nefsi gibidir. Kötülük ve fenalıklara karşı konulur. Ehlinin izni olmaksızın hiçbir kadın himaye altına alınamaz. Bu sahifenin ehli arasında antlaşmayı bozmaya sebebiyet verebileceğinden korkulan bir olay veya çekişme olursa, başvurulacak yer Allah Azze ve Celle ve Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam'dır. Şüphesiz Allah bu sahifenin içindekilerden daha iyisini ve doğrusunu bilir. Kureyş ve onlara yardım edenler himaye altına alınmayacaktır. Yesrib'e baskın yapanlara karşı birbirlerine yardım edeceklerdir. Sulh yapıp sineye çekmeye çağrıldıklarında sulh yapıp sineye çekeceklerdir. Bu gibi şeylere çağrıldıkları zaman müminlere uyacaklardır. Ancak dine karşı savaşanlar müstesna. Herkesin payı kendisine kefil olan taraftandır. Bu sahifenin ehli için geçerli olanlar Evs Yahudilerinin kendileri ve onlara tabi olanlar için de geçerlidir. Bu sahifenin ehlinden kesin olarak iyilik göreceklerdir. Kötülük yok, sadece iyilik vardır. Kim ne yaparsa kendi nefsine yapar. Şüphesiz Allah bu sahifenin içindekilerden daha iyisini ve doğrusunu bilir. Zalim ve günahkarlar bu yazıya engel teşkil etmezler. Medine'de oturan da, Medine'den çıkan da eman, yani güven içerisindedir. Ancak zulmedenler ve günahkarlar hariç. Şüphesiz Allah iyilik yapanları himaye altına alır ve korur. Allah'ın elçisi Muhammed de aleyhisselam. Müşriklerle olan münasebetler. İdeolojik olarak bir müşrik toplumuna izin verilmemiş, fakat müşrikler kabilesel bir toplum olarak ele alınmışlardır. Bu bakış açısından hareketle antlaşmaya, İslam toplumu içerisindeki müşriklerin ilişkilerini tahakküm altına alacak şu madde konulmuştur. Hiçbir müşrik Kureyş'in malını ve ondan bir kişiyi himayesi altına alamaz ve müminle onun arasına giremez. Kim bir mümin öldürürse, maktulün velisi hakkından vazgeçmediği sürece kısas uygulanır. Peygamber devleti olan ilk İslam devletinde, dinlerin değişik olmasına rağmen bu toplumun fertleri arasındaki ilişkiler bu şekilde düzenlenmiştir. Bu antlaşma herkese tam bir adalet ve huzur getirmiş ve rıza ile karşılanmıştır. Bu devlette herkesin hak ve hukuku güvence altındadır. Herkesin görevleri bellidir. Bütün gruplarıyla bu İslam vatanının fertlerinin bir tek düşmanı vardır. O da Kureyş'tir. Hepsinin ona karşı savaşması gerekir ve onunla ittifak etmek kesinlikle yasaktır. Damre oğulları ile yapılan eman, güvence sözleşmesi. Hicretin ikinci yılının Safer ayında Ebva veya Vidan gazvesinden sonra yapılmıştır. Amr bin Muhşi ed-Damri ile ittifak antlaşması yapıldı. Bu kişi zamanında Damre oğullarının efendisiydi. Bu antlaşmanın metni şudur. Bu yazı Allah'ın elçisi Muhammed aleyhisselam'dan Damre oğullarınadır. Onların malları ve nefisleri güvence altındadır. Allah'ın dinine karşı savaşmadıkları müddetçe kendilerine savaş açanlara karşı yardım olunacaklardır. Peygamber kendilerini yardıma çağırdığında icabet edeceklerdir. Bu Resulullah aleyhisselamın yapmış olduğu ilk savaştır. Müdlic oğullarıyla savaşmamak üzere yapılan sözleşme. Hicretin ikinci senesinde Cemadil Ula ayında

onlara baş kaldırmaya yeltenmesiyle Peygamber Efendimizin bu kabilelerin Medine'yi işgal etmek için Şam civarında hazırlık yaptıkları yolunda kendisine getirilen haber sonucu harekete geçtiği zaman olmuştur. Dûmetül Cendel ahalisine gelince her tarafa dağılmışlar ve Müslümanlar yurtlarına indiklerinde kimseyi bulamamışlardır. Resulullah Aleyhisselam orada birkaç gün kalıp her tarafa seriyeler göndermiş, orduyu dağıtmış fakat onlardan hiç kimseye rastlayamamıştır. Sonra Medine'ye dönmüştür. Bu gazvede Ayine İbn Husn'la sulh yapılmıştır. Uzak veya yakın bütün bu kabilelerle yapılan anlaşma ve ittifaklar düşmanın gücünü azaltmak ve sadece Kureyş'le tek bir cephe açmak içindi. Bu şekilde diğer cephelerden kendisine karşı savaş açılmayacağından emin olarak düşmanın gücü köreltilecek, Kureyş Medine ve etrafında kendisine bir yardımcı bulamayacaktı. Bu özelliğin ışığı altında ya İslam ya da savaş prensibiyle hareket ederek İslam'ı bütünüyle tatbik edebilecek güce ulaşıldığında İslami hareketin istediğiyle ittifak edip istediğiyle savaşmasında bir beis yoktur. Eğer İslami hareket müttefiklerle bir anlaşma yapılmasına karar vermişse bu anlaşma hükümlerine bağlı kalmalıdır. İkinci özellik: sağlam bir toplumun oluşturulması. İlk İslam toplumunun oluşturulması aşağıdaki 3 nokta çerçevesinde gerçekleşmiştir. 1. Ensar toplumuyla muhacir toplumu arasındaki anlaşma. 2. Sadece muhacirler arasında kardeşlik. 3. Ensarla muhacirler arasında kardeşlik. Ensarla muhacirler arasındaki yapıyı oluşturan vesikanın metni şöyle diyor: Bismillahirrahmanirrahim. Bu yazı Peygamber Muhammed Aleyhisselam'dan olup Kureyş ve Yesrib'in müminleri ve Müslümanları, onlara tabi olup onlara katılan ve onlarla beraber cihad edenlerle ilgilidir. Onlar insanların içerisinde tek bir ümmettirler. Muhacirler İslam'ın kendilerini bulmuş olduğu hal üzerine Kureyşlidirler ve aralarında birbirlerinin diyetlerini kendileri verecektir. Müminler arasında adalet ve iyilikle esirlerini fidye karşılığında serbest bırakacaklardır. Avf oğulları da İslam'ın kendilerini bulmuş olduğu hal üzerine önceden de olduğu gibi birbirlerinin diyetlerini vereceklerdir ve kendilerinden olan her taife müminler arasında adalet ve iyilikle esirlerini fidye karşılığında serbest bırakacaklardır. Neccar oğulları, Haris oğulları, Saide oğulları, Ceşim oğulları, Amr bin Avf oğulları ve Nübeyt oğulları da böyledir. Evs oğulları da İslam'ın kendilerini bulmuş olduğu hal üzerine önceden de olduğu gibi birbirlerinin diyetlerini vereceklerdir ve kendilerinden olan her taife müminler arasında adalet ve iyilikle esirlerini fidye karşılığında serbest bırakacaklardır. Müminler aralarında doğrulukla diyet ve fidyesini ödemedikleri bir borçlu veya fakir bırakmayacaklardır. Hiçbir mümin başka bir müminin kölesiyle ittifak etmeyecektir. Takva sahibi olan bütün müminler, müminler arasında fesat, düşmanlık, zulüm ve kötülük isteyenlere, kendilerinden olup da azıtanlara karşı olacaklardır. Kötülük yapan içlerinden birinin çocuğu dahi olsa, hepsinin elleri onun üstünde olacaktır. Bir kafire kısas olarak bir mümin, diğer bir mümini öldürmeyecektir. Mümine karşı kafiri desteklemeyecektir. Allah'ın teminatı birdir. En aşağı seviyede olanlar bile onunla himaye edilir. Müminler bütün insanlara karşı birbirlerinin dostudurlar. Yahudilerden bize tabi olanlar için yardım ve iyi örnek vardır. Zulme uğramazlar. Onlara karşı kimse desteklenmez. Müminlerin barışı birdir. Hiçbir mümin karşılıklı denk ve adaletli olmadığı müddetçe Allah yolunda savaşta sulh yapmaz. Bizimle beraber savaşan bütün gaziler birbirlerinin peşi sıra mükafatlarını alırlar. Müminler Allah yolunda döktükleri kanlarda birbirlerine eşittirler. Takva sahibi olan müminler hidayetin en doğrusu ve en iyisi üzeredirler. Hiçbir müşrik Kureyş'e ait bir malı veya bir kişiyi himayesi altına alamaz ve onunla bir müminin arasında engel oluşturamaz. Kim bir mümini öldürürse
maktulün ehli

kan haklarından vazgeçmedikçe kısas yapılarak öldürülür. Bütün müminler böyle bir kişiye karşı tek vücut halindedir. Onun aleyhinde kıyam etmekten başka hiçbir şey kendilerine helal olmaz. Bu sahifede yazılanları, antlaşmayı kabul eden hiçbir müminin herhangi bir bidat çıkarana yardım edip onu koruması helal değildir. Kim böyle bir kişiye yardım eder ve onu barındırırsa, kıyamet gününe kadar Allah'ın laneti ve gazabı o kişinin üzerine olur. Böyle yaptıktan sonra doğrulsa ve tevbe etse de kendisine bir fayda vermez. Bir şey üzerinde ne kadar ihtilafa düşerseniz düşün, sonuçta onu Allah'a ve Muhammed Aleyhisselam'a bırakın. Muhacirler ve Ensar bütün insanlara karşı tek bir ümmet olmuşlardı. Muhacirler bloku hepsi tek bir toplumdular. Ensar blokuna gelince aşiret ve kabile topluluklarına ayrılmışlardı. Teker teker her grubun Allah-u Teala, onun elçisi ve mümin kardeşleri önünde sorumlulukları belirlenmişti. Muhacirlerin hepsi tek bir kütle olduklarından ve toplulukları kabileye mensubiyet esasına dayalı olmadığından ikinci bir çizgi gerekmekteydi. O da muhacirlerin kendi aralarındaki kardeşliğin tesis edilmesiydi. İçlerinde kuvvetli olanların zayıflarla bir bütün oluşturmasıydı. Resulullah Aleyhisselam kendi mübarek zatıyla Mekkeli kafirlere emanetlerini eda ettikten sonra çıplak ayakla kendisine gelen amcasının oğlu Ali radıyallahu anhi kardeş yapmıştı. Aynı zamanda aralarında hiçbir nesep ayrımı yapmaksızın itici eksenin takva olmasıyla amcası Hamza bin Abdülmuttalib ile kölesi Zeyd bin Harise'yi kardeş yapmıştır. Üçüncü çizgi ise Ensar'la muhacirin arasında kardeşliğin yapılmasıdır. Peygamberin tabiriyle Allah yolunda ikişer ikişer kardeş olunuz. Bu şekilde aralarında doğrudan doğruya bir denkleşme yapılmış oluyordu. Ensar, ziraat ve hayvancılık, muhacirler de ticaret ehliydiler. Ensardan olan bir Müslüman, muhacirlerden olan kardeşine evini, malını ve ziraatini bölüşmeyi teklif ediyordu. Buhari'nin rivayetine göre Medine'ye geldiklerinde Resulullah Aleyhisselam, Abdurrahman bin Avf ile Sa'd bin Rabi'yi kardeş yapmıştı. Sa'd, Abdurrahman'a, ben Ensar'ın malı en çok olan kişisiyim ve malımı ikiye böleceğim. Benim iki hatunum vardır. Bunları gör ve içinden beğendiğini bana göster. Onu boşayayım. İddet gününü doldurunca onunla evlenirsin, dedi. Abdurrahman, Allah senin malına ve ehli beytine bereket versin. Sizin çarşınız nerededir, diye sordu. Çalışmak amacıyla. Ve kendisine Kaynuka oğullarının çarşısını gösterdiler. İbn Kayyim şöyle diyor: sonra Resulullah Aleyhisselam Enes İbni Malik'in evinde muhacirinle ensarı birbirlerine kardeş yaptı. Hepsi 90 kişiydiler. Bunların yarısı muhacirinden, yarısı da ensardandı. Resulullah Aleyhisselam tam bir eşitlikle bunları birbirlerine kardeş yaptı ve akraba olmaksızın ölümden sonra birbirlerine varis kıldı. Bu durum Bedir vakasına kadar böyle sürdü. Allah-u Teala'nın akraba olanlar miras hususunda Allah'ın kitabında birbirlerine müminler ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ahzab 6 mealindeki ayeti inince kardeşlik akdiyle olan veraset reddedilmiştir. Dipnot: Ensar'la muhacirin arasındaki din kardeşliği dolayısıyla birbirlerine varis olma kaidesi bu ayetle vasiyet hükümleri meyanına idhal edilmiştir. Buhari, Ebu Hureyre radıyallahu anh'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ensar, Resul-i Ekrem'e müracaat ederek, ''Ya Resulallah, hurmalıklarımızı muhacir kardeşlerimizle aramızda taksim buyur.'' demişlerdir. Resulullah da, ''Hayır olmaz. Ancak muhacirler iş gücüyle yardım ederler. Mahsulü aranızda taksim edersiniz.'' buyurdu. Dipnot: musakat denilen bu ortaklık, muhacirler belli bir servet kazanana kadar devam etmiştir.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 59.99, patlıcan 49.99, sivri biber 29.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
0: Reklamları dinlediniz.
11: Cumanız mübarek olsun.
12: Hira Nur Derneği 0216 621 74 45
13: Vefa Elektrik İlyas Yıldız, İbrahim Yıldız hayırlı cumalar diler. 0212 823 56 99
11: Cumanız mübarek olsun.
14: De ki, yemin olsun eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
13: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
14: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Cumanız mübarek olsun.
16: Hira Nur Derneği 0216 621 74 45.
17: Vefa Elektrik. İlyas Yıldız, İbrahim Yıldız hayırlı cumalar diler. 0212 823 56 99.
1: Cumanız mübarek olsun.
18: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'usi rahmeten lil alamin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Hac suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 64. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 64. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız ve inşallah bu hafta surenin sonuna kadar okumuş olacağız. 64. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Göklerde ve yerde mülk olarak ne aklınıza gelirse hepsi Allah'ın mülküdür, Allah'ın kuludur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin üzerinde egemen olan, söz sahibi olan Allah'tır. وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدِ Şüphesiz ki Allah ganidir, Allah zengindir, Allah müstağnidir ve Allah hamiddir. Allah müstağnidir. Kimsenin kulluğuna ihtiyacı yoktur. Kimsenin yardımına ihtiyacı yoktur. Şu anda yaptığınız kulluklarınızı Allah için değil, kendiniz için yapıyorsunuz. Kıldığınız namazlar, tuttuğunuz oruçlar kendiniz için, kendi cennetiniz için. Allah'ın zerre kadar ne size ne de yaptığınız kulluklara ihtiyacı yoktur. Bütün dünya insanlığı bir meydanda toplansa, şu anda 6 milyar insan mı var? Bütün dünya insanlığı bir meydanda toplansa, bir melek gibi, bir peygamber gibi Allah'a kulluğa yönelse, bu Allah'ın mülküne zerre kadar bir şey ilave etmeyeceği gibi, bütün dünya insanlığı bir meydanda toplansa, Ebu Cehil gibi, Nemrut gibi, Firavun gibi, İblis gibi Allah'a isyan bayrağını atsa, bu Allah'ın mülkünden zerre kadar bir şey eksiltmeyecektir. Allah ganidir. Kimsenin ibadetine Allah'ın ihtiyacı yoktur. El-Hamid, bir de o Allah Hamid'dir. Kendi kendini övendir. Yeryüzünde bir tek insan elhamdülillah demese, yeryüzünde bir tek insan Allah'a kulluğa yönelmese, Allah hamiddir, kendi kendini övendir, övülmeye layık olandır. Allah'ı övmek demek, Allah'ın övdüklerini övmek demektir. Allah'ı hamd etmek demek, Allah'ın istediği bir hayata yönelmek demektir. Allah'ı hamd etmek, Allah'ın istediği, razı olduğu bir kulluktan yana olmak demektir. Kim Allah'ı hamd eder, kim Allah'ınkilerden razı olursa, o hamde layık, övülmeye layık bir cennete gidiyor demektir. Ama kim de Allah'ı hamd etmezse, Allah'ın istediği, Allah'ın razı olduğu bir hayatı yaşamazsa, o da istenmeyecek, sevilmeyecek, beğenilmeyecek bir cehenneme gitmektedir. Elem tera, görmüyor musun ey peygamberim, görmüyor musun ey insan, ennallâhe sakhara lekum ma fil ardı, yeryüzünde ne varsa hepsini Allah sizin emrinize musahhar kılmıştır. Yeryüzündeki eşyanın, varlıkların tümünü Allah sizin emrinize amade kılmıştır. Eşyaya Allah'ın koyduğu yasaları zaman içinde keşfediyor ve eşyayı keyfinize göre istediğiniz gibi kullanıyorsunuz. Yeryüzünde ne varsa hepsini Allah size boyun büktürmüştür. وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهِ Onun emriyle Denizlerde yüzüp giden gemileri de Allah sizin emrinize amade kılmış, sizin emrinize boyun büktürmüştür. Yani şu anda denizlerde yürüyüp giden, yüzüp giden gemiler zannetmeyin ki kendiliğinden yüzüp gitmektedir. Onları yüzdüren, onları yürüten Allah'tır. O gemileri sizin emrinize amade kılan Allah'tır. Gemilerin yürüme yasasını, suyun üzerine konan şeyi kaldırma yasasını, rüzgarlara önündeki şeyleri sürükleme yasasını koyan Allah'tır. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَى عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهِ Semanın da yeryüzüne düşmesini engelleyen, gökyüzünü ve gökyüzündeki cisimleri yere düşmekten engelleyip tutan da Allah'tır. Onlar Allah'ın izniyle gökyüzünde durmaktadır. Allah o izni kaldırdığı gün işte kıyamet kopacak demektir. Gökyüzündeki tüm cisimler yeryüzüne inmeye başlayacak demektir. اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفٌ رَح۪يمٌ Şüphesiz ki Allah insanlara karşı son derece rauf ve rahimdir, rahmet ve merhamet sahibidir. Bakın, yeryüzüne bir yasa koymuş Allah, gökyüzüne bir yasa koymuş, denizlere bir yasa koymuş. Allah bu yasasını kaldırıverse, mesela yeryüzüne koyduğu yasasını Allah kaldırıverse, dese ki ey yeryüzü, üstünüzdekilerin tamamını yerin merkezine doğru çekiverin dese, ne olur halimiz, hiç düşündünüz mü? Allah denizlere koyduğu yasayı kaldırıverse, ey denizler, üstünüzde ne varsa derinliklere çekiverin, yutuverin dese, denizler üzerindeki her şeyi tabanına doğru çekiverse, ne olur sizin haliniz, hiç düşündünüz mü? Gökyüzüne koyduğu yasasını Allah kaldırıverse, ey gökyüzü, sinendeki tüm gök cisimlerini salıver, aşağı doğru bırakıver dese, dünyamızdan milyonlarca kere daha büyük yıldızların yeryüzüne doğru yürüdüklerini, dünyamızdan milyonlarca kere daha büyük bir yıldız kütlesinin yeryüzüne gelip tosladığını bir düşünün. Ben bunu önceki derslerimde şöyle bir örnekle anlatmıştım. 50-60 kat yüksekliğindeki bir apartmanı vinçle kaldırıyorsunuz, şurada boşlukta duran bir karıncanın üzerine atıyorsunuz. Bu aynen buna benzer. Dünyamızdan milyonlarca kere daha büyük bir yıldız kütlesinin gelip dünyamıza tosladığını, düştüğünü bir düşünün. Gökyüzündeki tüm cisimleri tutan Allah'tır. Yeryüzüne yasa koyan Allah'tır. Denizlere yasa koyan Allah'tır. وَهُوَ الَّذ۪ي O Allah ki ahyakum size hayat verdi. ثُمَّ يُم۪يتُكُمْ Sonra sizi öldürür o Allah. ثُمَّ يُح۪يكُمْ Sonra sizi mantar bitiyormuş gibi kıyamet günü mezarlarınızdan bir daha kaldırır. Evet, şu anda hayattaysak bilelim ki o hayatı biz Allah'a borçluyuz. Hayatımız konusunda egemen olan Allah'tır. Ölümümüz konusunda da egemen olan Allah'tır. Belli bir süre bu dünyada yaşadıktan sonra hesap kitap dönemi bizi yeniden ihya edecek, yeniden ayağa kaldıracak olan da Allah'tır. İnnel insane lekefur. Hal böyleyken insan Rabbine karşı son derece kefurdur. İnsan Allah'a karşı son derece inkarcıdır, münkirdir, nankördür ve kafirdir. Evet, insanı Allah yaratsın. Elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı Allah versin. Havamızı, suyumuzu, güneşimizi, oksijenimizi Allah yaratsın. Sonra yeryüzündeki bütün eşyayı bizim emrimize amade kılsın. Keyfimize göre bütün eşyayı kullanalım. Sonra bize vahiy göndersin. Bu dünyada ne yapacağımızı bilmez bir vaziyette bocalamaktan bizi kurtarıp, bizi muhatap kabul edip, bizi adam yerine koyup kendi bilgisini bize aktarsın. Sonra sırf bizim menfaatimiz için zerre kadar Allah'ın bir ihtiyacı olmadığı halde bizden kulluk istesin, bizi cennete ulaştıracak kulluklar istesin, sonra da bir insan kalksın, böyle bir Allah'a kulluğa yanaşmasın. Bu gerçekten insan için son derece onur kırıcı, utanç verici, çok ayıp bir durumdur. İnsan tüm bu nimetleri kendisine sunan Rabbine karşı son derece kefurdur, son derece nankördür. Allah insanı Müslüman olsun diye yaratmış, kul olsun da cennete gitsin diye yaratmış ama bunca nimetlerin sahibi olan insan Rabbine karşı derbeder bir hayatın adamı oluyor, nankörce bir tavır takınıyor. لِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْ هُمْ نَاسِكُوهُ Biz her bir ümmet için uygulayacakları bir şeriat gönderdik. Biz önceki toplumların her birerine, önceki elçilerin her bir toplumuna uygulayabilecekleri bir hayat programı, bir yasa, bir din belirledik. Tevhid esas olmak üzere, sadece Allah'a kulluk esas olmak üzere, aralarında ufak tefek farklılıklar içeren her bir peygamberin toplumuna bir şeriat, bir din, bir hayat tarzı, bir program belirledik. Öyleyse فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْاَمْرِ Senin karşındaki şu muhatapların ey peygamberim din konusunda sana da belirlediğimiz şeriat konusunda sana belirlediğimiz hayat programı konusunda seninle tartışmaya girmesinler. Onların seninle tartışma hakları yoktur. Bakın bu ayeti şöyle anlayacağız. Rabbimiz her bir sonraki elçiyle bir önceki elçiye gönderilen kitaptan, gönderilen ayetlerden, dinden neshedeceklerini neshetmiş, kaldıracaklarını kaldırmış, iptal edeceklerini iptal etmiş, geçersiz kılacaklarını geçersiz kılmış ve o elçiye bir kitap göndermiş. İşte en son elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gönderdiği en son kitabında da tüm önceki kitapların evrensel doğrularını bu kitaba almış, onlardan neshedeceklerini, iptal edeceklerini iptal etmiş, geçersiz kılacaklarını geçersiz kılmış ve artık kıyamete kadar değiştirilmeyecek, neshedilmeyecek, yerine yenisi konulmayacak bir kitap göndermiş, bir şeriat göndermiş, bir din göndermiş ve bir elçi göndermiş. Bu son kitabına önceki kitapları da tasdik ettirdi Rabbimiz. Bu kitap önceki kitapları reddetmiyor, tasdik ediyor. Son elçisine önceki elçilerini de tasdik ettirmiş Rabbimiz ve artık kıyamete kadar bir daha değiştirilmeyecek, yerine yenisi konulmayacak, dimdik ayakta duracak bir kitapla karşı karşıyayız. Sünneti ezilip bozulmayacak, dimdik ayakta duracak bir peygamberle karşı karşıyayız. İşte artık ey peygamberim, şu anda senin karşındaki Yahudi ve Hristiyanlar ve de Mekke müşrikleri din konusunda, şeriat konusunda, hayat programı konusunda seninle tartışmaya girmesinler. Nasıl bir tartışma? Biz Musa Aleyhisselam döneminde şöyle yaşıyorduk. Biz İsa Aleyhisselam döneminde şunları yapıyorduk. Biz İbrahim Aleyhisselam'dan şöyle duymuştuk. Biz Tevrat'tan şöyle öğrenmiştik, biz İncil'den böyle öğrenmiştik. Ey Muhammed, bu da neyin nesi? Senin getirdiğin bu yeni din de neyin nesi? Diye Yahudiler, Hristiyanlar ve Mekke müşrikleri seninle bu konuda tartışmaya girmesinler. Çünkü bu son kitap onların kitaplarının evrensel doğrularını içinde taşımaktadır. Son peygamber önceki peygamberlerin evrensel doğrularını söylemektedir. Artık onların hükmü kaldırılmıştır. O kitapların tamamı nesholmuştur. Ben Yahudiyim. Benim kitabım Tevrat'tır. Benim peygamberim Musa Aleyhisselam'dır demeye ya da ben Hristiyanım. Benim kitabım İncil'dir. Benim peygamberim İsa Aleyhisselam'dır demeye bu Kur'an beni bağlamaz, bu son elçi beni bağlamaz demeye kimsenin hakkı da yetkisi de kalmamıştır. Eğer dün samimiyetle Tevrat'a inandığınızı iddia ediyor idiyseniz, eğer dün samimiyetle İncil'e iman ettiğinizi, İsa Aleyhisselam'a inandığınızı iddia ediyorsanız, işte aynı kaynaktan gelmiş son kitap Kur'an karşınızda, işte aynı kaynaktan görevlendirilmiş son peygamber dimdik karşınızda, gelin Müslüman olun, gelin bu son kitaba iman edin, gelin bu Allah'ın son elçisine iman edin, değilse İmanınız da geçersizdir, iddianız da geçersizdir diye işte Rabbimiz tartışmayı bitiren bir ayeti kerime ile Yahudi ve Hristiyanlara sesleniyor. Ya da bu ayetin bir ikinci manası da şöyledir. Likulli ummetin cealna menseken hum nasikuhu. Biz her bir topluma bir kurban yasası belirledik. Öyleyse ey peygamberim, sana da bir kurban yasası belirledik. Senin ümmetine de bir kurban yasası belirledik. Şu Mekke müşrikleri sana belirlediğimiz bu kurban yasası konusunda seninle asla tartışmaya girmesinler. Nasıl bir tartışma? Bakın Mekke müşrikleri şöyle diyorlarmış. Bu neyin nesi ey Muhammed? Allah'ın kestiği yenmiyor, bizim kestiğimiz yeniyor. Allah'ın öldürdüğü hayvan yenmiyor. Yani vadesiyle ölen hayvanı güya Allah öldürüyor diyorlar ya. Bizim öldürdüğümüz, bizim kestiğimiz hayvan yeniyor. Allah'ın öldürdüğü, Allah'ın kestiği yenmiyor. Bu neyin nesi diye Peygamber Efendimizle tartışmaya giriyormuş Mekke müşrikleri. Buna şirk mantığı diyoruz. Sanki bizim kestiğimizi biz kestik de Allah'ın öldürdüğünü Allah öldürdü. Hayır ya, bizim öldürdüğümüzü de Allah öldürüyor, Allah'ın öldürdüğünü de Allah öldürüyor. Böyle bir ayrım yok ki. İnfak konusunda da aynı şirk mantığını ileri sürüyorlardı. Yasin suresinde anlatılır. Bu neyin nesi, bu nasıl şey diyorlarmış. Yahu Allah fakir kullarını doyurmaktan aciz, bizden zekat istiyor. Fakir kullarını doyurmamızı bizden istiyor, bizden infak istiyor. Yahu bu neyin nesi? Yani Allah kendi fakir kullarını doyuramayacak kadar güçsüz mü, fakir mi? Demek ki biz Allah'tan daha zenginiz, biz Allah'tan daha güçlüyüz demeye çalışıyorlardı. Şirk mantığı, yani bizim mallarımız bizim de sanki Allah'ın ayrıca kendi malı mülkü varmış gibi. Ya bizimkiler de Allah'ın, Allah'ınkiler de Allah'ın. Böyle bir ayrım caiz değil ki. Biz buna şirk mantığı diyoruz. Şirkin mantığı olmaz zaten. Eğer müşriğin mantığı olsaydı zaten iman ederdi, Müslüman olurdu. Ey peygamberim, bu tartışmalar bitmiştir. Ved'u ila rabbike. Sen çevrendeki insanları, Yahudileri, Hristiyanları, müşrikleri Rabbine çağır. Rabbin ayetlerine çağır. İnneke le'ala huden mustakim. Şüphesiz ki sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Dosdoğru bir sırat-ı müstakim üzerindesin. Ve in cadeluke. Buna rağmen yine de bu insanlar seninle tartışmayı sürdürecek olurlarsa fekul, de ki onlara Allahu a'lemu bima ta'melun. Ne yapıp ettiğinizi en iyi bilen Allah'tır deyiver. Böylece tartışmayı bitiriver. Onların ağızlarının payını veriver. Sizin ne yapmak istediğinizi en iyi bilen Allah'tır deyiver. Yani bu konularda tartışmaya gelirken ne niyetle geldiğinizi, gerçekten iman etme niyetiyle mi, öğrenme niyetiyle mi, yoksa beni oyalama niyetiyle mi, yoksa kendilerinizi sorumluluktan kurtarma niyetiyle mi, ne niyetle geldiğinizi Allah bilir deyiver, ağızlarının payını veriver, tartışmayı bitiriver ey peygamberim. Allahu yahkumu beynekum yevmel kıyameti fîmâ kuntum fîhi tahtelifun. Çünkü aranızda ihtilaf edip durduğunuz konuları yarın Allah söyleyecek, aranızdaki hükmünü yarın Allah verecek. İşte şu anda ineğe tapan da sineğe tapınan da kendi doğruluğunu iddia edip duruyor. Biz en doğru yoldayız. Yahudiler diyorlar ki biz Allah'ın istediği bir hayatı yaşıyoruz. Hristiyanlar diyorlar ki biz en doğru yoldayız, biz Allah'ın oğlunun ümmetiyiz. Müslümanlar diyorlar ki hayır, doğru yolda biziz. Kim doğruda, kim yanlışta, kim hakta, kim batılda? Allah bugün söylüyor bunu da ama gereğini yerine getirmiyor. Yani batılda olanların tümünü cezalandırıp helak ediverse, hakta olanları da yaşatıverse, kim hakta kim batılda anlaşılacak ama Allah diyor ki ben kullarıma bir irade verdim, dünyada kimseye dokunmayacağım. İmtihan sebebiyle kimseden dünyada hesap sormayacağım, haklıyı haksızı ayırmayacağım. İstediğiniz gibi bir hayat yaşayın. Herkes kendi haklılığını iddia ede dursun. Yarın sen haktaydın, sen batıldaydın, sen yanlıştaydın, sen doğrudaydın diye hükmümü ben kıyamet gününe sakladım. Aranızdaki hükmümü kıyamet günü vereceğim diyor Rabbimiz. Peki bugün belli değil mi hak ve batıl? Belli tabii. Kim hakta kim batılda? İşte bu ayetler anlatıyor. Bugün de belli. Eğer bugünden Allah bunu anlatmasaydı, İnsanların yarın kıyamet gününde şöyle bir itiraz hakları doğabilirdi. Ya Rabbi, madem ki biz batıldaymışız, sapıkmışız, neden dünyada bize haber vermedin? Biz ona göre bir hayat yaşar, biz de Hakk'a, İslam'a yönelir, cennete gitme kavgası içine girerdik demeye kimsenin hakkı da yetkisi de kalmamıştır. Çünkü Allah zaten kitabında kimin hakta, kimin batılda olduğunu çok açık ve net bir biçimde ortaya koymaktadır. Elem ta'lem, bilmiyor musun ey peygamberim, bilmiyor musun ey Müslüman? Ennallâhe ya'lemu mâ fissemâi vel ardı. Allah gökte ve yerde ne var hepsini bilmektedir. Göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi Allah'ın bilgisi altındadır. Allah'ın bilgisinin dışında hiçbir şey yoktur. Göklerde ve yerde. Bakın şu anda bugün gökten ne kadar yeryüzüne yağmur damlası indi, bunu Allah bilmektedir. Güneşten bugün ne kadar ısı ve ışık indi, enerji indi, Allah bunu bilmektedir. Bugün toprağın altına kaç ceset girdi,

ve yerde ne varsa hepsini Allah bilmektedir. İnne zalike fi kitabin, Allah bilgisi de bir kitaptadır. Allah'ın bilgisi bir kitapta yazılıdır. Peki buradaki kitaptan kasıt acaba şu Kur'an mı? Evet, Allah'ın bilgisi bu kitaptadır ama önceki derslerimde de söyledim, bir daha söyleyeyim. Allah'ın bilgisinin tamamı değildir bu Kur'an. Tevrat Allah bilgisinin tamamı değildir. İncil, Zebur Allah bilgisinin tamamı değildir. Allah bize lazım olacak kadar bizimle alakalı, çevremizdeki eşyayla alakalı bize bilgi sunmuş. Bize lazım olacak kadar değilse, kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla söyleyecek olursak, dağlardaki bütün ağaçlar kalem, denizlerdeki bütün sular mürekkep olsa, yedi deniz daha ilave edilse, Allah bilgisini yazmaya kalkışsalar, bitiremezler, tüketemezler diyordu ya Rabbimiz. Öyleyse evet bu Kur'an da Allah bilgisidir ama Allah bilgisinin tamamını ihata etmiyor bu kitap. Tevrat da Allah bilgisidir ama Allah bilgisinin tamamı değil. Evet bakın Allah dedi ki burada, İnne zalike fi kitabin, Allah'ın bilgisi bir kitaptadır dedi. Öyleyse buradaki kitaptan kasıt Allahu alem levh-u mahfuzdur. Allah'ın bilgisi levh-u mahfuzda yazılıdır. Çünkü Peygamber Efendimizin bir hadislerinin beyanıyla Allah yeryüzünde bu alemde ilk defa kalemi yarattı. Kaleme yaz dedi. Neyi yazayım ya Rab dedi kalem. Bu alemde kıyamete kadar olup bitecek her şeyi yaz dedi. Kalem de işte bu alemde kıyamete kadar olup bitecek her şeyi yazdı. İşte ona Allah bilgisi diyoruz. Allah bilgisi levh-u mahfuzdadır. Yani bir insanın en küçük amelinden en büyük ameline kadar melekler tespit ediyorlar, yazıyorlar, dosyalar hazırlanıyor. Hani şu anda kafirler, zalimler Müslümanlar için dosyalar hazırlıyorlar, Müslümanları fişlemeye çalışıyorlar ya, yarın onlara şunları şunları yaparız diye şimdiden Müslümanlara dosyalar hazırlıyorlar ya, bilesiniz ki o kafirlerin ve zalimlerin dosyaları tutulmakta melekler tarafından. Yarın o dosyalar açığa çıktığı zaman onların nasıl rezil ve perişan bir konuma düşeceklerini inşallah şu dünya gözüyle hepimiz göreceğiz. İnne zalike alallahi yesir, göklere ve yere egemen olması, göklerde ve yerde canlı ve cansız her şeyi Allah'ın bilmesi, her varlığa Allah rızkını temin etmesi, her varlığa Allah'ın program çizmesi Allah'a hiç de zor değildir. Bu Allah için çok kolaydır. Hal böyleyken, böyle güçlü bir Allah varken, göklere ve yere egemen böyle bilgisi tam bir Allah varken, ve ya'budune min dunillahi, insanlardan kimileri Allah berisinde bir kısım varlıklara tapınıyorlar. Ma lem yunezzil bihi sultana, halbuki o konuda Allah hiçbir bilgi indirmemiştir. Bakın, Adem aleyhisselamdan şu ana kadar elçilerine indirdiği kitaplarının hiçbirisinde Allah şöyle bir bilgi indirmemiştir. Bana kulluk etmekle birlikte falanlara da kulluk edin, ben onlara yetki verdim, onlara da ibadet edin diye Allah kitaplarının hiçbirisinde böyle bir bilgi, böyle bir belge indirmemiştir. Allah kitaplarının hiçbirisinde beni dinlemekle birlikte falanları da dinleyin, ben onlara da yetki verdim, onlar benim ortağımdır, onları da dinleyin diye Allah bir ayet indirmemiştir. Bunaldığınız, daraldığınız zaman yetiş ya Rab, imdat ya Rab diye beni yardıma çağırdığınız gibi falanları filanları da yardıma çağırın. Yetiş ey falan ey filan diye. Çünkü onlar da yardımınıza yetişebilirler. Ben onlara da yetki verdim diye Allah kitaplarının hiçbirisinde bir ayet, bir bilgi indirmemiştir. Allah kitaplarının hiçbirisinde benim yasalarımı uyguladığınız gibi falanların filanların da yasalarını uygulayın. Çünkü onlara ben yetki verdim, onlar da benim ortaklarımdır diye Allah bir bilgi indirmediği halde insanlardan kimileri tutmuşlar, Allah berisinde bir kısım varlıklara dua ediyorlar, bir kısım varlıkları yardıma çağırıyorlar, bir kısım

0: varlıkların yasalarını uyguluyorlar. Bir kısım varlıkların itirazsız arzularına ram oluyorlar. وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ Halbuki o konuda, yani onların tanrılıklarının haklılığı konusunda bir bilgileri de yoktur. وَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ نَص۪يرٌ Böyle zalimlerin de yardımcıları yoktur. Bunlar zalimdir. Bunlar olmaması gereken yerde olan, olması gereken yerde olmayan zalimlerdir. Kendilerini sahiplerine kulluk ortamından başka varlıklara kulluk ortamına indirgemiş, olmaları gereken yerde bulunmamış, olmamaları gereken yerde bulunmuş kimselerdir. İşte böyle zalimlerin yardımcıları yoktur. Yarın onları Allah'ın azabından koruyacak, kurtaracak hiçbir yardımcıları, hiçbir dostları yoktur. وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ Böyle zalimlere, böyle kafirlere bizim apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman, ya ayetlerimiz onlara duyurulduğu zaman, ya da tela bir de izlemek anlamına, onlar görsel ayetlerimiz onlara izlettirildiği zaman, تَعْرِفُ ف۪ي وُجُوهِ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الْمُنْكَرَ Ey Peygamberim! Sen o kafirlerin yüzlerinde bir ekşime, bir işmizaz, bir inkar, bir tiksinme görürsün. Allahu Ekber. Bakın, kalpteki küfrün yüze yansıması anlatılıyor. Kalbin yüze geçirilmesi anlatılıyor. O kafirlerin ve zalimlerin yanında bizim apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman ya da görsel ayetlerimiz onlara izlettirildiği zaman onların yüzlerinde bir tiksinme, bir ekşime, bir buruşma görürsün ey peygamberim. Sebep? Ya gittikleri cehennem gündeme geldikçe kahroluyorlar. Kaybettikleri cennet onlara hatırlatıldıkça mahvoluyorlar. Namustu, iffetti, hayaydı, namazdı, oruçtu, haçtı, zekattı. İlgileri olmayan ibadet türleri onların yanında gündeme getirildikçe kahroluyorlar, mahvoluyorlar. Allah'ın ayetlerinin duyurulmasına bile tahammülleri yok. Allah'ın ayetlerinin okunmasına bile tahammül edemiyorlar. Bakın ayetin devamında diyor ki Rabbimiz يَكَادُونَ يَسْتُونَ بِالَّذ۪ينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا Neredeyse kendilerine bizim ayetlerimizi duyuran, bizim ayetlerimizi okuyan kulumuzun, kullarımızın üzerine çullanacaklar, onu boğuverecekler, onu yok ediverecekler. Kim bunlar? Bunlar kafirler ve zalimler. Kendimize gelelim, bize gelelim. İşte Allah korusun, şu bizim toplumda Kur'anlar kapatılmış, Kur'an'ın yerine her tür kitaplar açılmış. Gece gündüz şu insanlar Allah'ın kitabını değil de başka kitapları okuyorlar, başka vahiyleri izliyorlar, başka şeytan vahiylerini takip ediyorlar. Kur'anlar kapatılmış, diğer tüm kitaplar açılmış. Bakın ayetin devamını okuyayım da ondan sonra söyleyeceklerimi söyleyeyim. Kul böyle kimselere de ki ey peygamberim Efe unebbi'ukum bişerrim min zalikum şu sizi gazaplandıracak, kızdıracak Kur'an ayetlerini duymanızdan da fazla sizi kızdıracak ve gazaplandıracak bir şey söyleyeyim mi size? Neymiş o? Ennar, ateş, cehennem وَعَدَهَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Allah o ateşi, o cehennemi örtüp örtbas edenler için hazırlamıştır. Bakın, Allah o cehennemi örtüp örtbas edenler için hazırlamıştır. Hadi bakalım, Kur'an'ın ayetlerini duymaya bile tahammül edemiyordunuz. Ben sizi daha çok kızdıracak, daha çok gazaplandıracak bir cümle söyleyeyim. Kur'an'ı örtmenin karşılığı cehennemdir. Hadi bakalım, kahrolun, mahvolun, deyiver onlara ey peygamberim. Bize gelelim, kapatılmış Kur'anlar dedim, başka kitaplar açılmış. Ne diyor Müslümanlar? Vallahi bu kitap karın doyurmuyor. Bu ayetler bize bir kar getirmiyor. Biz bu kitabın dışında, bu ayetlerin dışında bize daha çok kar getirecek başka kitaplar bulduk. Biz o kitapları okuyoruz. Biz kendimizi o kitapların eğitimine teslim ediyoruz diyorsanız vallahi de billahi de tallahi de söylüyorum ki kitabı kapatmanın cezası cehennemdir. Bu kitaptan habersiz bir hayat yaşamanın karşılığı cehennemdir. İşte bakın Rabbimiz son derece açık ve net bir biçimde diyor ki, sizi kitabın ayetleriyle ilgilendiğiniz zaman, okuduğunuz zaman gazaplanıyorsunuz ya, ondan daha çok kızdıracak bir şey söyleyeyim mi? Onu örtüp örtbas etmenin karşılığı cehennemdir, ateştir diyor Rabbimiz. Buyurun kapatın kitapları, ilgilenmeyin Kur'an'la, kesinlikle elinize almayın onu, atın evlerinizden Kur'an'ları, çıkarın şehirlerinizden Kur'an'ları, ilgilenmeyin, susturun Kur'an'ları, susturun Kur'an okuyanları, susturun bu ayetleri size duyuranları ve keyfinize göre bir hayat yaşayın, keyfinize göre takılın, büyütün iş yerlerinizi, ticaretlerinizi, büyütün holdinglerinizi, yenileyin arabalarınızı ve de Kur'an'ı elinize almayın. Tatlı gelsin mart dolar hesapları, tatlı gelsin dünya hesapları, tatlı gelsin altının gümüşün sesleri kulağınıza. İlgilenmeyin ama siz bilirsiniz. Şunu kesinlikle bilesiniz ki bu kitabı kapatmanın cezası cehennemmiş. Bu kitabı kapatmanın cezası ateşmiş. Birileri kapatabilir diyeceğimiz yok ama şunu söyleyeyim ki kıyamete kadar bu kitabı açık tutacak müminler yeryüzünde hep var olacak. Eğer şunu söyleyeyim, sizler ey Müslümanlar bu kitabı açık tutarsanız, gece gündüz bu kitabın ayetleriyle bilgilenme yoluna girerseniz, bu bir Allah garantisi, kesinlikle bilesiniz ki kitabı kapatan kafir ve zalimlerin zerre kadar size bir zararı dokunmayacaktır. Siz bu kitapla birlikteliğinizi sürdürdüğünüz sürece, bu kitabı dünyanızda açık tuttuğunuz sürece, ama siz kendi gönlünüzle bu kitabı kapatırsanız, bir soğursanız, bir daha kimse bu kitabı açmanızı sağlayamayacak, kimse sizi bu kitaba döndüremeyecek. Bunu da unutmayın. İşte bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bize bunu anlattı. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ Gerçekten o cehennem ne kötü bir varış yeridir. Gidilmeyecek bir yerdir o cehennem ey Müslümanlar. Gelin kitabınızla irtibatlarınızı kesmeyin. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde buyururlar ki, üzerinizdeki elbiselerinizin eskidiği gibi imanlarınız da zaman zaman eskir, imanlarınızı yenileyin. Soruyor sahabe, ya Resulallah imanlarımızı nasıl yenileyeceğiz? Günde 10 ayet, 5 ayet okuyuverin, bir potansiyel iman kazanın, o gün akşama kadar sizi tüm kötülüklerden koruyacak, o iman sizi küfre, şirke, isyanlara düşmekten kurtaracaktır. Öyleyse ey Müslümanlar, günde bir 5-10 ayet okuyun, öğrenin, bir potansiyel iman kazanın ki böylece hem dünyanız güzel olsun hem ahiretiniz güzel olsun. Ya eyyühennas, ey insanlar, zuribe meselun, size bir dar bir mesel vereceğim, size bir örnek vereceğim diyor Allah. Bakın burada akıllarımızı başımıza almamız için Allah bize bir örnek verecek. Neymiş o? فَاسْتَمِعُوا لَهُ Aman ona iyi kulak verin. Aman iyi dinleyin. Şu benim darb-ı meselimi, şu benim örneğimi, misalimi iyi bir öğrenin, iyi bir dinleyin dedi Rabbimiz. İnşallah dinliyoruz. Neymiş konu? اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Şu Allah berisinde kendilerine dua edilenler var ya, yetiş ey falan, ey filan diye yardıma çağrılanlar var ya, ya da Allah berisinde insanların tapındığı putlar, tapındığı varlıklar var ya, len yahluku zubaben, ebediyen onlar bir sineği bile yaratamazlar. Bir sinek bile yaratamazlar. Bırakın bir sinek yaratmayı, sineğin küçücük bir kanadını bile yaratamazlar. Velev içtema'u lehu, hepsi de tüm yapay tanrılar ve tanrıçalar toplansalar, birbirlerine muzahir olsalar, birbirlerine yardım etseler, bir sinek bile yaratamaz onlar. Devam ediyor Rabbimizin örneği. وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا Sinek onlardan bir parça koparıp katsa, لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ O sineğin koparıp kaçtığı o parçayı o sinekten geri almaya, kendi vücutlarına yeniden o kanı zerk etmeye asla onlar güç yetiremezler. Anladınız değil mi? İnsanların Tanrı bildiği, tapındığı varlığın birinin üzerine sinek konuyor, sivrisinek. oradan bir parça kan emip kaçıyor. O tanrı bilinen kişi ordularını gönderse, toplarını, tanklarını gönderse, askerlerini gönderse, o sineği yakalayıp kendi vücutundan kopardığı o kan parçasını geri almaya, geri alsa bile onu yeniden kendi vücutuna zerk etmeye hiçbirinin gücü de yetmez, imkanı da yetmez. Sonunda diyor ki bakın Allah, zaufet talibu vel matlub, koparan da zayıf, koparılan da. İsteyen de zayıf, istenen de. Kaçan da zayıf, kovalayan da. Yani sinek de zayıf, insanların tapındığı o varlıklar da zayıf. Söyleyin Allah aşkına. Vücutundan bir sineğin bir parça koparıp gitmesine bile engel olamayan kişi nasıl tanrı olacak ya? Nasıl ilah olacak? Öyle değil mi? İşte şu anda tüm dünyada, dışarıda nice heykel tanrılar var ki üzerine kuşların işemesine bile engel olamıyorlar, değil mi? Şu anda kuşlar o heykellerin üzerine işemeye meşgul, işemekle meşguller ama buna bile engel olamıyorlar. Allah için söyleyin, nasıl tanrı olacak bunlar? Kuşların bile üzerine işemesine engel olamayan varlıklar nasıl tanrı olabilecek? Sivrisineğin üzerinden bir kan parçası alıp kaçmasına bile engel olamayanlar nasıl tanrı olabilecek? Önceki derslerimin birisinde şu cümleyi söylemiştim. Yeri gelmişken Allah tekrar tekrar söylediğine göre bir daha söyleyeyim. Bakın İslam inancında koruyan Allah'tır, korunan kullardır. Küfür ve şirk inancında koruyan kullardır, korunan tanrılardır. Kullar tanrılarını korurlar. Aman ha, tanrılarımıza, putlarımıza insanlar zarar vermesin diye muhkem kale gibi put evleri yapıyorlar. Aman putlarımıza kimse zarar vermesin diye, aman tanrılarımızı koruyalım diye koruma yasaları çıkarıyorlar. Aman yıkmak isteyenlere karşı onları yıktırmayalım, koruyalım diye. Ya o tanrı kendini bile korumaktan acizse nasıl tanrı olacak ya? Müşriğin mantığı olmaz ki. Zaten demin söyledim. Müşriğin mantığı olsaydı iman ederdi. Peki bu ayet bize ne anlattı? Bakın ey Müslümanlar, bu ayet bize şunu anlattı. Bu alemde Allah'a kulluk etmeyenler, Allah'a kulluğa yönelmeyenler kesinlikle kendilerine başka tanrılar bulmak zorunda, başka ilahlar bulmak zorunda. Çünkü bir insanı Allah öyle yaratmış. İnsanın fıtratını Allah kul olmaya müsait yaratmış. İnsan bir şeylere tapınmak zorunda. Eğer Allah'ı bulamamış, Allah'a kulluğa yönelmemişse bir insan, o kendi hayatına çeki düzen verecek bir kısım tanrılar bulmak zorunda, bir kısım ilahlar bulmak zorunda. İşte şu anda yeryüzünde binlerce din var, binlerce sistem var, binlerce hayat programı var. Binlerce o dinlerin tanrıları var ama ne gariptir ki o tanrıların ekserisi insandır. Yani insan insana tapınıyor. Yani insan kendi kendine tapınıyor. Çünkü bazen işte görüyoruz, bugün tanrım diye önünde eğildiği varlığın yarın sanatını icra edemez bir çağa geldiği zaman ya da fiziki güzelliğini kaybettiği zaman işte artistler ya da şarkıcılar, türkücüler, bir zamanlar insanlar onların önünde vücutlarına jilet atıp vecd ve istigrak halinde secdelere kapanırken bugün onlar ihtiyarlayıp da artık sanatlarını icra edemez hale gelince ya da fiziksel güzelliklerini kaybedip yaşlanınca bir köşeye çekiliyorlar. Kimse halini hatırını bile sormuyor. Yeni tanrılar buluyorlar. Yeni tanrılara secde etmeye başlıyor insanlar. Gariptir değil mi? Bakın Allah diyor ki مَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ. İnsanlar hakkıyla Allah'ın kadri kıymetini bilemediler. Şu zavallı insanlar hakkıyla Allah'ın kadri kıymetini bilemediler. Bu kalıpta Kur'an'da iki ayet var. Bir tanesi burada, Allah'ın gücünü, kudretini anlayamadılar. Allah'ın esmasını, Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın fiillerini anlayamadılar anlamına. Bir başka kalıp daha var. Orada da Allah'ın risalet müessesesini anlayamadılar. Onun hikmetini kavrayamadılar. Yani Allah yeryüzünde niçin elçi seçer? Allah yeryüzünde seçtiği elçisine niçin vahiy gönderir? İnsanlar için ya, kullarım bocalamasın, kullarım hakkı batılı öğrensin, kullarım benim rıza ve gazap yollarımı öğrensin, kullarım cennet ve cehennemi öğrensin de cehenneme gitmesinler diye Rabbimiz biz kullarına merhametinden dolayı elçi seçiyor, onlara vahiy gönderiyor ama insanlar Allah'ın yeryüzünde elçi seçmesinin hikmetini anlayamadılar, kavrayamadılar da Allah'a karşı nankörce bir hayatı seçtiler. Ma kaderullah hakka kadrihi. Hakkıyla Allah'ın kadri kıymetini bilmediler, bilemediler. Peki Allah'ın kadri kıymeti nasıl bilinir? Allah nasıl tanınır? Allah kitabıyla tanınır. Çünkü kendisini, sıfatlarını, esmasını, fiillerini Allah bu kitabında anlatmış. Kitaptan habersiz yaşayan bir insanın Allah'ı tanıması mümkün mü? Mümkün değil ya. Allah elçisiyle tanınır. Elçisinin sünnetinden gaflet içinde olan bir insanın Allah'ı tanıması mümkün mü? Allah insanın bizzat kendisiyle tanınır. Kendisini tanımayan, kendisine yabancılaşmış bir insanın sahibini tanıması mümkün mü? Allah kainat kitabıyla tanınır. İşte Allah karşımıza bir kitap gibi açıvermiş. Dağlarıyla, denizleriyle, balığıyla, böceğiyle, altınıyla, gümüşüyle, erkeğiyle, kadınıyla, güneşiyle, ayıyla, yıldızlarıyla Allah bizim karşımıza büyük bir kitap açmış. Biz buna kainat kitabı diyoruz. Şu eşyayı tanımayan insanın o eşyanın sahibini tanıması mümkün mü? Mümkün değil. İşte hakkıyla Allah'ın kadri kıymetini bilemediler. İnna Allahe le kaviyyun aziz. Şüphesiz ki Allah kavidir, Allah güçlüdür, Allah azizdir. Allah dostlarını mükafatlandırmaya, düşmanlarından da intikam almaya kadirdir. Allahu yastafi minel melaiketi rusulen ve minen nas. Allah hem meleklerden hem de insanlardan elçiler seçmiştir. Elçiler görevlendirmiştir. Melekler içinden elçiler seçti, onlara vahyini ulaştırdı Rabbimiz. O melek elçi öteki meleklere Allah'ın vahyini ulaştırdı. İnsanlar içinden de vahyine odak nokta elçiler seçti. O elçiler Allah'tan aldıkları vahyi insanlara ulaştırdılar. Allah'ı tanıttılar. Allah'ın rıza ve gazap yollarını tanıttılar. Allah'ın cennetini, cehennemi tanıttılar. Allah'a kulluğun nasıl yapılması gerektiğini tanıttılar. İşte Allah hem insanlardan hem de meleklerden elçiler seçmiştir. Ama burada şunu söyleyeceğiz. Allah'ın seçtiklerini Allah yerine koyanlar bu dünyada Allah'a en büyük iftirayı yapanlardır. Allah'ın seçtiği kullarını Allah'a denk tutanlar bu alemde Allah'a en büyük iftirayı yapanlar. Kim onlar? Yahudiler. Üzeyr Allah'ın oğludur demişler. Allah'ın seçtiği Allah'ın kulunu Allah'a denk tutmuşlar. Hristiyanlar, İsa Allah'ın oğludur demişler. Allah'ın elçisini, Allah'ın seçtiği kulunu Allah yerine koymuşlar. Allah'a bu dünyada en büyük iftira yapmışlar. Ya da Mekke müşrikleri Allah'ın elçi seçtiği melekleri tanrılaştırmışlar. Melekler Allah'ın kızlarıdır demişler. Meleklere ibadet etmeye başlamışlar. Onlar da yeryüzünde Allah'a iftiraların en büyüğünü yapmışlar. Şu anda Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman eden, kitaba Allah'ın istediği biçimde iman eden, elçilere Allah'ın istediği biçimde iman eden yeryüzü Müslümanları var. Allah Müslümanları saptırmasın. Allah Müslümanları bu imandan inşallah uzaklaştırmasın. İnnallâhe semî'un basîr. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. Ya'lemu mâ beyne eydihim ve mâ halfahum. İnsanların önlerini de arkalarını da bilen Allah'tır. İnsanların önlerini ve arkalarını bilen Allah'tır. Bunu birkaç şekilde anlayacağız. Birinci anlayışı söyleyeyim. İnsan diye bir varlık henüz dünyada yaratılmadan önce ne vardı? Öncemizde ne vardı? Onu Allah bildiği gibi bizler bu dünyaya veda edip gittikten sonra bizim arkamızda ne olacak, ne kalacak? Onu da bilen Allah'tır. Yani bizim önümüzü ve ardımızı bilen Allah'tır. Birinci mana. İkinci mana, insanın bildiğini ve bilmediğini bilen Allah'tır. İnsanın önündekinden kasıt, işte ben görüyorum, biliyorum ama arkamı görmüyorum, bilmiyorum. Benim önümü de arkamı da, yani benim bildiklerimi de bilmediklerimi de bilen Allah'tır. Bir üçüncü manası, insanın şu anda yaptığı konuştuklarının tümünü bilen Allah olduğu gibi, eğer ömrünüz varsa 10 yıl sonra konuşacaklarınızı, eğer ömrünüz varsa 50 yıl sonra yapacaklarınızı da bilen Allah'tır. Şu anda konuştuklarınızı, yaptıklarınızı bilen Allah olduğu gibi, eğer ömrünüz varsa yıllar sonra ne yapacağınızı, neler konuşacağınızı bilen Allah'tır. Yani her şeyi bilen Allah'tır, bilgisi tam olan Allah'tır, bilginin kaynağı olan Allah'tır. Öyleyse böyle bilgi kendisinden olan bir Allah'ın kitabı uygulanır. Böyle bir Allah'a gözü kapalı teslim olunur. Böyle bir Allah'a gözü kapalı kulluk edilir. Böyle bir Allah'ın yasaları gözü kapalı uygulanır. Çünkü o Allah bizi bizden daha çok düşünen, bizi bizden daha çok seven, bizim hayrımızı, şerrimizi, bizim menfaatimizi, zararımızı bizden daha iyi bilen bir velimizdir. Ve ilallahi turcaul umur, ve işler sonunda Allah'a döndürülecek. Bütün insanlar sonunda Allah'a dönecek ve bu dünyada yaptıklarının hesabını, işlediklerinin faturasını sonunda Allah'a ödeyecek. Ya eyyühellezine amanu. Bundan sonra bir ayet geliyor. Lakin kimi alimlere göre bu ayet secde ayeti, kimi alimlere göre secde ayeti değil. Şurada şu anda secde etme imkanımız yok. Ortam müsait değil. İnşallah evlerinize vardığınız zaman bir secde edin. Bakın Allah şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amanurkav vescudu ve'budu rabbekum ve'f'alul hayra leallekum tuflihum. Ey iman edenler, rükû edin, secde edin ve sadece Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin. Leallekum tuflihun, böylece kurtuluşa erersiniz, felaha erersiniz. Evet, Allah bizden rükû istiyor, secde istiyor. Rükû, Allah önünde boyun bükmek, Allah karşısında ukalalık etmemek. Secde, Allah'tan bize intikal eden her bir emir karşısında tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi, başım gözüm üstüne ya Rabbi diye o emri uygulamaya koymak. Mesela namaz emrini mi aldınız? Hemen namaz kılmaya başladınız mı? İşte bu namaz emrinin secdesidir. İlmin farz olduğuna dair Allah'tan bir emir mi aldınız? Tamam ya Rabbi diye hemen Kur'an sünnet öğrenmeye yöneldiğiniz anda işte o emrin secdesidir. Bakın Allah bizden rükûlu ve secdeli bir namaz istiyor. Rükûlu ve secdeli bir ibadet türü olan namazı Yahudiler kaybetti, Hristiyanlar kaybetti. Bizden önceki toplumlar reformize ettiler, namazı kuşa çevirdiler. İşte şu anda toplanıyorlar kiliselerde, toplanıyorlar havralarda, müzikli bir ibadet. Ne rükû var, ne secde var, ne namaz var. Sonra diyor ki bakın Allah, hayır peşinde olun. Hayır işleyin ki felaha eresiniz. Yani hayır gelsin de bizi bulsun diye beklemeyin. Siz hayrın peşine düşün. Bugün Rabbimi razı edecek hangi ameli işlesem ki diye hayrın peşinde olun. Hayrı arayın, araştırın. Oturduğunuz yerden hayrın gelip sizi bulmasını beklemeyin. Sürekli hayır peşinde olun. İşte o hayırlardan birisi. وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ. Hakkıyla Allah yolunda cihad edin. Hakkıyla Allah adına cihad edin. Cihad çok genel bir kavram. Önceki derslerimde de söyledim. Cehdu gayret kökünden gelir. Yani bu dünyada bir kişinin Müslüman kalabilmeye sabretmesinin adına, Müslüman kalabilmek için uğraşısının, çabasının adına cehdu gayret adına cihad denir. Bu anlamda namaz kılmak cihattır, oruç tutmak cihattır, örtünmek cihattır, emri bil maruf cihattır, ilim öğrenmek cihattır. Ama ayakların kesildiği, kanın akıtıldığı muharebe meydanlarında savaşmak da cihatların zirvesidir, en üstünüdür. Allah bütün bu cihatların içinde kılsın bizi. Her ne kadar şu anda dünyanın doğusunda batısında Müslümanlar sıcak savaşın içindelerse de bizler becerebilirsek bedenlerimizle katılmak zorundayız. Beceremezsek paralarımızla, dualarımızla o kardeşlerimizin cihat eyleminin içinde olmak zorundayız. İşte Allah diyor ki cihat edin hakkıyla, yani Allah'ı nasıl razı edecekseniz öylece razı edin. Allah'a nasıl kulluk edecekseniz öylece kulluk edin. Hu ectebakum, sizi o Allah seçti. Diğerlerinin tümüne sizi seçti. Yahudiler rükû ve secdeli bir namazı kaybettiler. Hristiyanlar da, bırakın onları kendi hallerine, uğraşmayın. Sizi Allah seçti ey Müslümanlar. Ve ma ceale aleykum fiddini min harac, ve Allah dinde sizin için zorluk da bırakmadı. Tam bize uygun bir din gönderdi Allah. Zorluk bırakmadı. Önceki toplumlarda zor teklifler vardı. Mesela Ramazan gecelerinde bile Yahudi ve Hristiyanlar hanımlarına yaklaşamazlardı. Gündüz zaten oruç da gece bile yasaktı. Allah bizden kaldırdı. Su bulamadığınız zaman teyemmüm edin dedi. Yolculuğa çıktığınız zaman 4 rekatlı farzları 2'ye indirin dedi. Orucunuzu sefer sonrasına tehir edebilirsiniz dedi. Allah bizim için kolaylıklar kıldı. Millete ebikum İbrahim, siz babanız İbrahim'in milletindesiniz. Huve semmakumul muslimin min qablu ve fi hada. Önceki kitaplarda da şu kitapta da Allah size Müslüman ismini taktı. Bize Müslüman ismini veren Allah'tır. Önceden de adımız Müslümandı. Adem Aleyhisselam Müslümandı. Onun dini İslam'dı. İbrahim Aleyhisselam Müslümandı. Onun dini İslam'dı. Musa Aleyhisselam Müslümandı. Dini İslam'dı. İsa Aleyhisselam Müslümandı. Dini İslam'dı. Ama Yahudi ve Hristiyanlar İslam'dan, ana kaynaktan ayrılıp gittiler. Kendilerine yeni yeni isimler, Hristiyan, Yahudi gibi isimler buldular. Ya da şu anda Müslümanlar sanki Allah'ın kendilerine taktığı bu isimden daha şerefli isimler varmış gibi işte filancı, falancı, falancı diye anılmaya çalışıyorlar. Ümmeti parçalıyorlar. Öyle yapmayın. Allah size Müslüman ismini taktı. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدَا عَلَى النَّاسِ. Peygamberin size şahit olduğu gibi sizler de tüm dünya insanlığına şahit olmak zorundasınız. Bakın çok enteresan bir ifade. İnşallah dağıtmadan söylemeye çalışayım. Peygamber ümmetine şahit olduğu gibi sizler de tüm dünya insanlığına şahitler olmak zorundasınız. Nasıl anlayacağız bunu? Bir, Peygamber Aleyhisselam Allah'tan gelen bu ayetlerin bir harfini bile gizlemeden nasıl ki bu ayetleri insanlara duyurmuşsa, sizler de şu anda yeryüzünde benim Kur'an'dan haberim yoktu, ben böyle bir kitabı duymadım. Benim namazdan haberim yoktu, benim tesettürden haberim yoktu, ben duymadım. Bu bilgi bana ulaşmadı diyebilecek bir tek insan kalmamak kaydı şartıyla sizler de bu ayetleri şu andaki dünya insanlığına duyurmak zorundasınız, ulaştırmak zorundasınız. Bakın şereflerin en zirvesi ama sorumluluğu da çok büyük bir iş. Heyhat, biz babalarımıza duyuramadık, biz komşularımıza duyuramadık. Bakın Allah bizden bir şey istiyor. Şu dünya insanlığına şahit olmamızı istiyor. Dünya insanlığı bize bakıp hizaya gelmeli. Hakkı bizde görmeli. Namazı bizde tanımalı. Adaleti bizde tanımalı. Diğer gamlığı bizde tanımalı. Merhameti, paylaşmayı, infakı, zekatı bizde tanımalı. Allah'a kulluğu bizde tanımalı. Bakın şu anda yeryüzünde bir tek Müslüman olduğu sürece kafirlerin mazeret hakları kalmıyor. Şöyle bir sözü artık kafirler söyleyemez. Ya Rabbi, başörtüsü diye bir şey emretmişsin ama biz duymadık. Yeryüzünde örtünen bir tek Müslüman kızcağız olduğu sürece kafirin mazeret hakkı kalmıyor. Ya Rabbi, insanlardan namaz istemiştin ama bizim haberimiz yoktu. Biz duymadık, biz bilmedik. Yeryüzünde namaz kılan bir tek Müslüman varsa kafirin artık bu sözü söyleme hakkı kalmıyor, mazeret hakkı kalmıyor. Onun için mi bilmiyorum, yeryüzündeki bütün Müslümanları yok etmeye soyunuyor kafirler. Yani şahidi yok etmeye, kanıtı yok etmeye mi çalışıyorlar? Yeryüzünde bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar bizim savaşımız sürecektir diyen Amerika, acaba şu Müslümanların kökünü bir kazısak da yarın Allah'ı kandırabilsek, vallahi ya Rabbi duymadık, haberimiz yoktu, hiç bize ulaşmadı diyebilsek diye mi öldürmeye çalışıyorlar? Onu bilmiyorum. Allah diyor ki tüm yeryüzü insanlığına şahitler olun. Bir de bizim şahitliğimiz öbür tarafta olacak. Tüm insanlığa biz şahit olacağız. Nasıl? Mesela Nuh Aleyhisselam'ı çağıracakmış Allah. Ey Nuh, sen şu topluma elçi olarak gönderilmiştin. Benim ayetlerimi duyurdun mu? Bunların karşısında benim onlardan istediğim kulluğu en güzel bir biçimde örnekleyebildin mi? Nuh Aleyhisselam diyecek ki evet ya Rabbi. Topluma dönecekmiş. Ey toplum, siz bu adamı tanıyor musunuz? Bu adam görevini yaptı mı? Toplum kendilerini sorumluluktan kurtarmak için diyecekmiş ki hayır vallahi ya Rabbi, biz böyle bir adamı ne gördük ne duyduk. Dönecekmiş Allah Nuh Aleyhisselam'a. Ey Nuh, bak bunlar görevini yapmadığını söylüyorlar. Bir şahidin var mı görevini yaptığına dair? Etrafına bakanacak üzgün üzgün ve Muhammed ümmeti öne atılacak. Bizler şahidiz ya Rabbi. Siz ne biliyorsunuz, o dönemde yaşamadınız? Ya Rabbi, sen bize bir kitap gönderdin. O kitabında Nuh suresi diye müstakil bir sure indirdin. 950 yıl Nuh Aleyhisselam'ın yemeden içmeden toplumuna din duyurduğunu sen söyledin. Sen doğru söylüyorsun. Biz gözle görmenin de ötesinde şahidiz ki Nuh Aleyhisselam görevini yaptı ya Rabbi. İbrahim Aleyhisselam görevini yaptı. Babasını, toplumunu uyardı. Nemrut tarafından şöyle şöyle ateşe atıldı. Biz biliyoruz. Lut Aleyhisselam'ın iki kızı iman etti. Karısı da kafirdi. Şöyle şöyle. Biz biliyoruz bütün bunları. Allah bize indirdi bu son kitabında. Müslümanlar yarın gözü kapalı şahitlikte bulunacaklar. Son ifadeyi de söyleyip bitireyim. فَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ Namazı ikame edin. وَاَتُوا الزَّكَاةَ Zekatlarınızı verin. Namaz kılarak bireysel kulluğunuzu Allah için icra edin. Zekat vererek toplumsal kulluğunuzu da icra edin. Ya da namaz kılarak bedenlerinizde Allah'ın söz sahibi olduğunu ortaya koyun. Zekat vererek mallarınıza da Allah'ın karıştığını itiraf edin. وَاَتَصُمُوا بِاللّٰهِ Allah'a sımsıkı sarılın. Huve mevlakum. O Allah sizin velinizdir. O Allah sizin mevlanız, dostunuzdur. Karar merciğinizdir. Yasa belirleyicinizdir. Fe ni'mel mevla. O ne güzel velidir. Ve ni'men nasir. O Allah ne güzel yardımcıdır. Böylece Hac suresi bitti. Elhamdülillah. Daha sonra inşallah Mü'minun suresi geliyor. Bu sezon 7 ya da 8 sureyi inşallah birlikte tanımaya çalışacağız. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük'ü dinlediniz.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha Çanta ve Aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
8: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
9: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 7070.
10: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmakta. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Onlar Allah'tan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar
15: bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Allah'ın nurunu, Kur'an-ı Kerim'i ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah da razı olmuyor. Fakat kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlamayı diliyor. O öyle bir Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasalar da Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Sanatlı bir eser sanatkârı icap eder. İnsan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Müminun 109. Müminlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'ı zikrederler ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Dallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282-502-0020.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216-614-0461 sadakataşı.org.tr.
2: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
3: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünya

0: Dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.

0: Özel FM.
1: ولا يصح لمؤمن يدعي الإيمان أن يكذب هذه الحقائق.
2: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البر.
3: دشمن رو باید شناخت، ابزارهای دشمن رو باید شناخت، حیله‌های دشمن رو باید شناخت، از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
4: اقسم بالله العظیم ان نحمی المسجد الاقصى المبارک.
0: دنیا دندوکچه.
5: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim Ahmet Varol hocamla inşallah bu haftada sizlerle yaklaşık bir saat kadar Dünya Döndükçe programını gerçekleştireceğiz. Malumunuz Ahmet hocam haftalık dünya genelinde ağırlıklı olarak İslam coğrafyalarındaki gelişmeleri sizlere yorumluyor. Bizler de size aktarıyoruz inşallah. Ahmet hocam hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar.
5: Allah razı olsun. Dilerseniz hocam programımıza şöyle hızlı bir giriş yapalım. Çünkü malum yine hareketli bir hafta geçirdik. Ve hareketlilik de devam ediyor. Henüz de durulmuş değil. Malum hocam bir süreden beri yani o sıcak çatışmanın durulmasından bir süreden beri müzakerelerle böyle bir karşılıklı birbirlerine lafla sözle çeşitli işte sloganlarla Körfez'deki krizi böyle bir sürümceme gibi bir duruma sokmuşken birden Amerika işte bir helikopterin düşürüldüğünü, bu bir atak, saldırı helikopteri düşürüldüğünü bahane ederek İran'a tekrar bir buna karşılık vereceğini hem de sert bir şekilde karşılık vereceğini söyleyerek İran'a bombalamalar gerçekleşti. İran da akabinde karşılık verdi. Muhtelif, onda zaten Amerikan üsleri başta olmak üzere. Yine böyle sanki sıcak bir döneme girdik. Bu süreci siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Dinleyicilerimize onu aktaralım. Yani bu süreç böyle artık böyle kronik bir şey olarak mı devam edecek? Yani burada uzmanlar da çok net de bir şey de ortaya koyamıyorlar. Ya bu nereye varacağı konusunda da bir şey ortaya koyamıyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam bu süreci?
6: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Tabii aslında bu süreçte dediğimiz gibi her iki tarafta zorlanıyor. Fakat her iki tarafta zorluyor. Bir taraftan Amerika oradaki saldırılarından istediği sonucu elde edememenin ve bu işin uzayıp gitmesinin Amerika'nın aleyhine dönmesi gibi bir sonuçla karşılaşmanın endişesini taşıyor. Fakat İran'ın da işte kendi şartlarına göre bir anlaşmaya gelmesini istiyor. Çünkü özellikle Trump'ın siyasi geleceğiyle ilgili sıkıntılar var. Gerçi bu da işin ayrı bir boyutu. Yani şimdi adam 80 yaşına girmiş hala siyasi geleceğinin hesaplarını yapıyor. Ülkesinin geleceğini tehlikeye atarak kendisinin siyasi geleceğini kurtarmaya çalışıyor. Aynı şey Netanyahu için de geçerli. Adam 76 yaşında kendi siyasi geleceğini kurtarmak için toplumunu çeşitli zorluklarla, sıkıntılarla karşı karşıya getirmeyi göze alıyor. Olayın tabii bir ülkenin kendi stratejik hesaplarıyla ilgili boyutu var. O ayrı bir şey. Fakat burada kişisel hesapların da devreye girmesi ve bazen kişisel hesapların ülke stratejisini aşması bu derece önemli hale gelmesi. Yani icabında risklerin birinin diğerini bastıramaması. Mesela diyelim ki kişisel geleceğin risk altında olması ülke geleceğini kurtarıyorsa o zaman kişisel geleceğini feda edersin. Ülkenin geleceğinin riske atılmasını göze almasın. Çünkü kendini burada toplumun ve ülkenin geleceği her zaman bireylerin, politikacıların, siyasetçilerin, yöneticilerin geleceğinden daha önemlidir. Ama bunlar böyle de düşünmüyorlar. Yani şimdi biz bunları makyavelist diyebiliyoruz ama aynı zamanda pragmatisttir bunlar. Yani şimdi makyavelizm ile pragmatizm birbirine karıştırılıyor. Onu da belirtelim. Yani makyavelizm devlet felsefesidir. Pragmatizm ise bağımsız bir görüş, kişisel çıkarlarla alakalı bir felsefedir. Pragmatizm de daha çok kişi merkezli düşünülür. Yani kişinin kendi çıkarları önemsenir. Makyavelizm de ise devlet çıkarları öncelenir. Ama ikisinin ortak yanı da vardır. Nedir o ortak yanları? İkisinde de çıkar söz konusu olduğunda ahlakın hiçbir kıymeti yoktur.
5: Her şey bir mantık.
6: Ahlakın ve hukukun. Yani kişisel çıkarda, yani pragmatizmde kişisel çıkar söz konusu olduğunda ahlakın ve hukukun hiçbir değeri yoktur. Öbüründe de, yani makyavelizmde de devletin çıkarı söz konusu olduğunda ahlakın ve hukukun hiçbir kıymeti yoktur. Hepsini çiğneyebilirsin. Şimdi biz bu Amerika'ya hakim olan felsefeyi, Siyonistlere hakim olan felsefeyi makyavelist felsefe olarak biliyoruz. Ama bu ülkeleri yöneten kişilerin pragmatist olması sebebiyle bunların pragmatizmi devletin makyavelizmini aşmaktadır. Ve ondan dolayı adamlar icabında devletin çıkarlarını riske atarak kendi geleceklerini kurtarmaya çalışıyorlar. Yani işte burada da Trump'ın da Netanyahu'nun da aynı durumda olduğunu görüyoruz. Yani işte bu son saldırılarda da bunu görüyoruz. Yani aslında İran Amerika'nın biraz kırılgan yönlerini yakaladı. Ondan dolayı Amerika'yı zorladı. Yani kendi şartlarına razı olmaya zorladı. İşte fakat kendi şartları ne? Nükleer silahın engellenmesi konusunda öyle çok ciddi bir sorun çıkarmıyor. Bu konuda uzlaşmaya yanaşıyor. Ama yıllardan beri bloke edilen parası var. Milyarlarca dolar. Yani 24 milyar doları bulduğu falan söyleniyor ki hani işte Batı'nın kapitalist anlayışına göre bunların bir de faizleri var. Sonra yıllardan beri İran'a abluko uygulanıyor. Bundan dolayı çeşitli ekonomik sıkıntıları var. Sonra kendisine yönelen tehlikeler, tehditler vesaire. Bunlar ortadan kalksın istiyor. Yani İran'ın şartları burada makul şartlardır. Diplomatik açıdan kabul edilebilir şartlardır. Yani insancıldır. Biz İran'ın normalde Suriye'deki politikasını asla benimsemedik. Irak'taki politikasını. Ama burada Siyonist işgal rejimine ve Amerika'ya karşı öne sürdüğü şartlar, bir tek işte Hürmüz Boğazı ile ilgili bazı şartlar var ki ondan geri adım atması ihtimali var. Diğer şartları tamamen uluslararası anlayışa uygun şartlardır. Yani bloke edilen paralarının serbest bırakılmasını istiyor. Buna hakkı var. Başka yerlerde işte kendisine yönelen tehditlerin ortadan kalkmasını ve ateşkesin kalıcı olmasını istiyor. Sonra ablukanın kaldırılmasını istiyor vesaire. Ama Amerika burada İran'la uzlaşmış değil de İran'ı teslim olmaya zorlamış manzarası vermek için ısrar ediyor. Yani bir anlaşma sağlanamamasının sebebi odur. Yani Amerikan başkanı burada kazanmış imajı vermek istiyor kendi toplumuna. Bak işte biz İran'ı hizaya getirdik. İran en sonunda geldi. Bizimle anlaşmak zorunda kaldı. Anlaşmanın içeriğini de çok fazla konuşmayabilir. Ama İran anlaşmak zorunda kaldı. İşte İran bizim şartlarımızı kabul etti. Nükleer silah vesaire konusunda. Daha ağır şartları da vardı. Sadece nükleer silah değil. Normal füzelerin kısıtlanması. Yani nükleer olmayan füzelerin de kısıtlanması, onların da kontrol edilmesi gibi şartlar vardı. Bu konuda pek fazla bir şey elde edemedi. Ama en azından nükleer silah konusunda İran'ı ikna ettik. Elindeki uranyumları hepsini teslim edecek falan filan demek istiyor yani. Ya bununla ilgili de İran anlaşmaya yanaşıyor ama teslim etmek şeklinde değil de kontrol altına almak şeklinde. Bunları hepsini konuşma imkanı var aslında şu anda. Yani masa başına oturulup da bunların hepsinin konuşulması mümkün. Fakat Amerikan emperyalizminin başını çeken bu Trump da öbür tarafta sıkışmış durumda. Bir psikolojik gerginlik yaşıyor. Neden? Çünkü işte Kasım seçimleri yaklaşıyor. Siyasi geleceği tehlikeye giriyor. Ve işte bu siyasi geleceğinden dolayı bir an önce İran'ı teslim olmaya zorlamak istiyor. Bütün mesele bu. Bir taraftan tabii Siyonistlerin hesapları da var. Siyonistler de Lübnan'la ilgili hesaplar yapıyorlar vesaire. Bütün bunlardan dolayı bölgede ateş yeniden kızıştı. Tekrar saldırılar oldu. Bölgedeki Körfez ülkelerine, hatta son zamanlarda Ürdün'e de, yani bu son olaylarda Ürdün'e de saldırılar oldu. Tabi İran buralarda Amerikan üsleri olduğu için bu üsleri hedef aldığını söylüyor. Ama sadece Amerikan üsleri hedef alınmıyor. Bazı sivil hedefler de vuruluyor. Yani bu da bir gerçek. Bu sivil hedeflerde siviller de zarar görüyor. Yani maddi açıdan veyahut da insani açıdan zarar görüyor. Fakat şimdi burada yapılması gereken sadece İran'la uğraşmak değil. Yani İran saldırıyorsa evet saldırma diyebilirsin. Burada en azından sivil hedefleri vurma diyebilirsin. Ama öbür taraftan Amerika'yı da sıkıştırman gerekiyor ki siz de burada haksız bir savaş başlattınız. Zalimce bir saldırı gerçekleştirdiniz. Siz de bir an önce bu saldırıyı durdurun. Anlaşmaya yanaşın diye onları da Amerika'yı da zorlamaları gerekiyor. Tabii Amerika o durumda işte Arap ülkeleri tarafından sıkıştırılır, zorlanırsa ciddi anlamda uluslararası platformda prestij kaybına uğrayacak. Onu da göz önünde bulunduruyor. Ama şimdi gidişat şunu gösteriyor. Amerika artık bir çöküş sürecinin başlangıç dönemindedir. O süreç bir şekilde devam edecek. Hızlı mı devam eder, yavaş mı onu tam bilmiyoruz ama artık Amerika zirve noktasından aşağıya doğru inmektedir. Yani yukarıya doğru çıkışı tamamladı. Yani.
5: Eyvallah. Aslında tespitlerinizin hocam bir şey de ilave etmeye de gerek yok. Gayet sarih bir şekilde ifade ettiniz. Ama tabii şu önemli, belki dinleyicilerin de ya 80 yaşında adamın niye bir siyasi ikbal derdi olsun ki? Şimdi sadece siyasi ikbal de değil hocam. Şimdi farklı farklı davalar var. Netanyahu mesela çok ciddi hakkında davalar, soruşturmalar var. Ve biliyorsunuz İsrail'de siyaset Lübnan'dan da beter aslında. Yani tamamen böyle küçük küçük partilerin zor bela kullanan denklemler neticesinde gerçekleşen böyle bir denge de var. Yani o denge bir an bozulması, siyasi ikbali bir tarafa bırakın. Adam bu yaştan sonra işte 76 yaşında dediniz. Ciddi bir hapis cezası da bekliyor. Keza girmeye gerek yok. Trump'ın farklı farklı davaları, dosyaları, şunlar bunlar vesaireleri var. Dolayısıyla bunlar bunu devam ettirmek zorundalar. Yani bu ineği sağabildikleri kadar sağacaklar. Damla süt kasa onda çıkartmanın hesabını yapacaklar. O onlar için normal ama öbür taraftan da tabii şunu da farkındalar. İran'ı, Amerika özellikle Trump, İran'a her ne kadar işte kendi kamuoyuna, dünya kamuoyuna işte şöyle yaptık, şunu kabul etti, böyle yaptık, böyle oldu, şu noktaya geldi, sistemi çökerttik, şöyle yaptık, böyle yaptık dese de İran'da bunun karşısında aslında hiçbir şekilde en azından söylem olarak taviz vermeden, mesela en son işte Lübnan'dan sonra Gazze'yi de anlaşma şartlarına soktuğunu duyduk. Ne derece öyle bir açıklama yapılmıştır bilmiyoruz. Sadece medyada dolaşan bir iddia mıdır bilmiyorum ama yani bir geri vites yok İran'da. Trump ya da Amerika tarafı ya da İsrail tarafı bir şeyler getirdikçe o bir kat daha fazlasıyla mukabele ediyor. Dolayısıyla buradaki bu durum bir süre daha devam edecek anlaşıldığı kadarıyla. Öbür taraftan aslında belki bizim için hani daha mı önemlidir değil midir açıkçası onun yorumunu da ben yapamıyorum ama çok daha vahim bir de bir durum var. Lübnan'ın yani İsrail'in Lübnan saldırıları yani Siyonist terör devleti ciddi anlamda artık Lübnan'a yönelik bir etkisizleştirme yani Hizbullah'ı da bahane ederek bir anlamda gazzeleştirme siyasetini devam ediyor. İşin acı tarafı maalesef bu konuda tamamen askeri güçten mahrum olan yönetimi de buna ikna etmiş olması. Daha acısı yani böyle bir zilleti kabullenen yönetim yani ülkelerin topraklarının bekası için mücadele veren silahlı güçlere milis güçleri diyebilirsiniz, Hizbullah diyebilirsiniz. Neredeyse İsrail'le beraber karşı mücadele verme noktasına gelmişti. Ki bu ciddi bir zillet. Bununla alakalı nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz bunu zaman zaman programımıza hemen hemen her programımıza taşıyoruz ama bu gerçekten vahim bir durum değil mi hocam? Yani hatta bilmiyorum benim kanaatim sanki bu İran Amerika'nın arasındaki bu şeyden daha ciddi bir sıkıntı gibi geliyor Lübnan'ın şu anki durumu.
6: Evet şimdi aslında şu anda Lübnan'daki yönetimin son derece basiretsiz bir politika içerisinde olduğunu fark ediyoruz. Bu politikada yani bu derece basiretsiz olmalarını neye dayandırabiliriz bilmiyorum. Acaba hakikaten önlerini görememelerinden mi kaynaklanıyor yoksa biraz da işin içerisinde ihanet mi var? Bu konuda net bir şey söyleyebilecek durumda değiliz. Yani gerçekten önlerini göremiyorlar mı bu derece basiretsiz davranıyorlar yoksa aslında tehlikeyi daha şimdiden fark etmiş durumdalar ama kendilerinin de hesapları birilerinin hesaplarıyla örtüştüğü için kendi vatanlarına ihanet edip ortak hesap içerisinde oldukları bir takım uluslararası güçlere hizmet mi ediyorlar? Bunu neden soruyorum? Çünkü tarihte bu tür örnekleri rastlıyoruz. Yani bakın çok fazla örneği var yani. çok fazla örneği. Düşünün, Haçlılar yukarıdan Selçukluları sıkıştırırken öbür taraftan Fatımiler Kudüs'ü ele geçirdi. Tabii Selçuklular o zaman iki cephede birden savaşmakta zorlandı. Bu yüzden güneyi ihmal ederek kuzeyden, batıdan, işte Avrupa tarafından gelen Haçlı seferlerine karşı mücadele etmeyi tercih etti. Ama aynı dönemde bir de Anadolu'da bölünmeler başladı. İşte o bölünmeler neticesinde Selçuklular daha çok güç kaybetti, kan kaybetti ve bunun üzerine Haçlılar yukarıdan Kudüs'e kadar ulaştı ve Fatımilerin ele geçirdiği Kudüs'te onların askerleri hiçbir direnç göstermedi. Olduğu gibi teslim ettiler Kudüs'ü.
5: Fatımiler Şii bu arada, değil mi hocam? Onda...
6: Yani İsmailiye Şiasından. Yani Fatımilerin bu ihaneti yapmalarının bir işbirliği sonucu olduğu tahmin ediliyor. Yani Kudüs'ü teslim ettiler ve 70 bin insan öldürüldü Kudüs'te. Onların askerleri de dahil. Yani onların askerleri de vardı bu öldürülenler arasında. Şimdi buna benzer örnekleri tarihte başka yerlerde de bulursunuz da, yani en bariz örneği olmasının açısından bilhassa zikrettim. Başka örneklere de rastlayabilirsiniz. Şimdi şu anda Siyonist işgal rejimi Lübnan'ın geleceğini tehdit ediyor. Siz onunla ateşkes yapsanız ne olur? Yani diyelim ki ateşkes yaptınız, dediniz ki hadi Beyrut'a saldırma da ne yaparsan yap. Ve nitekim en son yaptıkları ateşkes bu nitelikteydi. Yani Siyonistlere bir bakıma Lübnan hükümeti dedi ki hadi Beyrut'a saldırma da, Beyrut'a hava saldırılarını kes de aşağıda güneyde ne yaparsan yap. Çünkü bu ateşkes anlaşmasında Siyonistler dediler ki bir, güney taraftaki kara operasyonlarına karışmayacaksınız. Orada kara operasyonları, tanklı saldırılar devam edecek. İki, Hizbullah'ın milislerini Litani Nehri'nin gerisine çekeceksiniz. Üç, o bölgedeki askerleri biz kesinlikle geri çekmeyeceğiz. Bilakis orada ele geçirdiğimiz yerlerdeki yıkımlara devam edeceğiz. Buna da karışmayacaksınız. Bir tek sözü var, Beyrut'a yönelik hava saldırılarını bitireceğiz şimdilik diyorlar. Peki burada Siyonistlerle anlaştın, Beyrut'a yönelik hava saldırılarının durdurulmasını sağladın. Bu ne olur? O hava saldırılarının diyelim ki 15 gün, 20 gün ya da farz et 3 ay geciktirilmesi anlamına gelir. Yani Beyrut'un kurtarılması anlamına gelmez. Bunun tecrübesi var.
5: Evet.
6: 1982'de Siyonistler geldiler, Beyrut'u işgal ettiler ve büyük katliamlar yaptılar. Yukarıya doğru da devam etmek istediler ama ondan sonra gönüllü milisler mücadele etti ve Beyrut'ta durmak zorunda kaldılar. Yani Beyrut'un güney kısmını ele geçirdiler, kuzey kısmını ele geçiremediler. Şimdi böyle bir düşman var önünde ve bu düşman Lübnan'ın geleceğini tehdit ediyor. Ve böyle bir düşman karşısında yapılması gereken onun önünü kesmek değil midir? Önünü açmak değil, önünü kesmek. Senin yaptığın ateşkes önünü kesmek değil ki, önünü açmak yani bilakis. Ve sonra da kalktı işte Lübnan Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun diye bir adam. Bu arada tekrar hatırlatalım, daha önce de konuşuyorduk. Küresel emperyalizmin bu bölgeyi işgal etmesinden sonra insanları birbirine düşürmek, aralarına fitne sokmak için bu etnik, dini, mezhebi vesaire ayrılıkları çok sinsi bir şekilde kullandılar. Ve Lübnan'da da işte bu anlayışa göre bir düzenleme yaptılar, anayasal düzenleme. Ve bu anayasaya göre Lübnan Cumhurbaşkanı'nın Maruni Hristiyanlardan olması gerekiyor. Meclis Başkanı'nın Şii Müslümanlardan olması gerekiyor. Başbakan'ın ise Sünni Müslümanlardan olması gerekiyor. İşte meclis üyeleri de yani bildiğim kadarıyla 120 sandalyeden oluşuyor. Bu 120 sandalyeyi 60-60 paylaştırıyorlar. 60 Hristiyanların, 60'ı Müslümanların. Müslümanlar arasındaki payı da Şii Sünni diye 30-30 paylaştırıyorlar. O Şiilere ayrılan payı da işte Dürzilere, Nusaylilere ve Caferilere veriyorlar. Hristiyanlara verilen payı da bir kısmını Marunilere, bir kısmını işte Ermeni Ortodokslara, bir kısmını Arap Ortodokslara falan Maruniler şeydir, Katoliktir, o arada belirteyim. Arap Katolik. Araplar arasında Katolik azdır aslında ama Maruniler Katoliktir. Neyse, işte bu şekilde bir düzenleme var. Şimdi bu Joseph Aoun'da Maruni ama şunu da belirteyim. Yani bunlar sadece tabela, yani tabela üzerinden etiketleniyorlar. Yani kimlikleri belirleniyor. Hayatlarına bak, hiçbirinin hayatında ne Hristiyanlık vardır, ne Müslümanlık vardır, ne başka bir şey. Yani işte bu adam da, Joseph Aoun da kalktı, diyor ki insaf edin, İran'a sesleniyor, İran'a ve Hizbullah'a sesleniyor. Bizim güneyimize insaf edin, Lübnan'ı Amerika ile pazarlıklarınızın kozu olarak kullanmayın. Ondan sonra başbakan da Sünni olarak tanımlanıyor. Yani Nevaf Selam diye bir adam. Bu adam da kalktı, gene aynı şeyleri tekrar etti Hizbullah'a nispetle, işte güney, sanki güney Lübnan'da saldırıyı Siyonistler düzenlemiyormuş da İran ve Hizbullah düzenliyormuş gibi bir hava oluşturuyorlar. Halbuki bakın, Siyonistler Dahiye'ye saldırınca, yani Beyrut'un hemen güneyindeki Dahiye'ye saldırınca, İran'da İsrail hedeflerine saldırdı ki bu saldırıları durdursun. Şimdi sen diyorsun ki, Lübnan'daki hükümet başkanı veyahut da cumhurbaşkanı diyor ki bunu, Lübnan konusunu Amerika ile pazarlıklarınızda koz olarak kullanmayın. Halbuki yani işin gerçeğini söylersek, yani İran'ı eleştirdiğimiz yerler olabilir ama burada İran Lübnan'ı koz olarak kullanmıyor ki. Bilakis kendi elindeki kozları Lübnan'a yönelik saldırıları durdurmak için kullanıyor.
5: Evet.
6: Yani bu şekilde, yani insaflı olmak lazım. Lübnan'ı koz olarak kullansa Lübnan'dan vazgeçer, beni alakadar etmez Lübnan der. Gider Amerika ile başka yerlerde, başka konularda hesaplaşır. Lübnan'ı koz olarak kullanmıyor. Yani bunu çok net olarak söyleyebiliriz. Lübnan'a karşı yapılan saldırılarda kendi elindeki kozları kullanıyor. Ve işte böyle bir durum karşısında Lübnan hükümeti kalkıyor mesela, güya insaf talep ediyor. Kimden insaf talep ediyor? Bize merhamet edin, bizim güneyimizdeki insanlara merhamet edin diye işte insaf dileniyor. Kimden? Hizbullah'tan ve İran'dan. Kim saldırıyorsa ondan insaf dilen. Yani saldıran kim? Siyonistler. Eğer birileri insaf edecekse en önce onların insaf etmesi lazım. Ha, onlardan insaf dilensen de bir faydası yok. Çünkü onlarda yok. Yani ne kadar? Şimdi birisinden para istiyorsun, cebinde 5 kuruşu yok. Sana para verebilir mi? Veremez. Şimdi Siyonist'ten insaf dilesen ne işe yarar? Çünkü adamın cebinde 5 kuruş insaf yok yani. Nasıl verecek? Yok ki versin.
5: Eyvallah.
6: Yani dolayısıyla Siyonist'ten insaf dilenmenin de bir anlamı yok. O zaman ne yapacaksın? Sen orada direnen kesimi destekleyeceksin. Sahip çıkacaksın. İşte o insafsız katil Siyonistlerin karşısında duran ve bunun için canını feda eden İnsanlara destek olacaksın, sahip çıkacaksın ve onların bileğini güçlendireceksin. Eğer sen gerçekten vatanını savunuyorsan, Lübnan'ın halkını savunuyorsan, Güney Lübnan'ı savunuyorsan, Güney Lübnan'daki halka gerçekten merhamet edilmesini istiyorsan bunu yapmalısın. Ama eğer ki ihanet ediyorsan, birileriyle kirli bir pazarlık içerisindeysen, o zaman da istediğini yaparsın ve işte bundan dolayı tereddüt ediyoruz.
5: Dediğiniz gibi aslında şu da bir örnek değil mi aslında, bilmiyorum da. Şimdi çok net bir Batı Şeria örneği var. Mahmut Abbas örneği var. Yani bu adam artık bizim gözümüzde, siz de bunu zaman zaman dile getiriyordunuz. Yani adeta terör devletinin oraya atadığı bir yönetici olmasına rağmen, o kadar pervasızca tavizler içerisinde olmasına rağmen, yine karşı taraf şöyle bir şey demiyor ki, ya tamam işte benim istediğim model budur kardeşim, tamam artık bunlara dokunmuyorum demiyor ki, işte biz onları siz de defalarca dile getirdiniz. Yani Gazze'den sonra oraya da o kadar baskınlar, hatta işte o kadar ileri götürdü ki kendi askeri de değil, Mahmut Abbas'ın itlerine yaptırdı o işi. Nitekim bunun bir sonu yok. Yani şu tespitiniz gerçekten çok kayda değer hocam, ben onu çok önemsiyorum. Yani şöyle bir kanaat oradaki yöneticiler açısından o kadar boş, o kadar zelil bir durum ki, sanıyorlar ki biz bunlara dokunmasak, bunlar hiçbir şekilde müdahale etmesek, bunların arasına böyle tekmelerle ses çıkartmasak bunlar sakinleşecekler, susacaklar. Halbuki gelinen 80 yaklaşık 70 küsür yıllık süreç içerisinde bakıyorsunuz ki bunların böyle bir derdi yok. Bunlar hiçbir zaman hani şurayı aldık, Tamam, bizim derdimiz buydu. Tamam, bundan sonra ne yaparsanız yapın kardeşim. Öyle bir şey olmadıktan çok da net görüyorlar. Ama yani ihanet mi dersiniz, basiretsizlik mi, zillet ne derseniz hepsi var belki de içerisinde. İşte göreceğiz biz de ilerleyen günlerde aslında gelişmeleri de sizler de aktaracaksınız. Öbür taraftan yine bununla direkt değil ama belki dolaylı olarak şöyle bir bağlantılı konumuz var. Şimdi bu Siyonistler terör devleti bir süreden beri özellikle Doğu Avrupa'da, Güney Avrupa'da, Balkanlar'da, işte o Adriyatik taraflarında falan oradaki ülkelerle diyalogları oldukça iyi. İşte Macaristan'da biliyoruz. Macaristan'da çok saçma, bu devrilen bir önceki hükümette çok saçma sapan bir diyaloğu vardı. Yani daha doğrusu şöyle saçma sapan, hiç Macarları ilgilendirmeyecek konularda Macar Başbakanı saçma sapan açıklamalar yapıyordu, o açıdan diyorum. Arnavutluk'ta da yönetimle çok sık ilişkiler olduğunu biliyoruz. Özellikle böyle küçük ülkeler, biraz daha zayıf ülkeler üzerinde siyasi, ekonomik ne derseniz artık bir etkiyle girip orada bir güç elde edebiliyor bunlar. Geçenlerde dinleyicilerimizin takip ettiği, muhtemelen medyadan takip etmişlerdir. Trump'ın damadı Yahudi ve Siyonist'i Kushner orada çok ciddi anlamda büyük bir tatil köyü projesi mi ya da böyle bir tatil alanı, çok oldukça büyük tabii, yani böyle bir otel motel falan değil. Bu tabii büyük bir tepki topladı. Protestolar falan Arnavutluk'ta gerçekleşti. Bununla alakalı hocam bir değerlendirmeniz olur mu? Yani bu Siyonistlerin bölgedeki, Avrupa'daki daha doğrusu Balkanlardaki, işte Adriyatik'teki, Doğu Avrupa'daki vesaire ülkeler üzerindeki bu etkisini nasıl yorumluyorsunuz hocam siz?
6: Şimdi önce Arnavutluk'la ilgili kısa özet bir bilgilendirme, hatırlatma yapmak istiyorum. Bakın, küresel emperyalizm İslam dünyasına yönelik savaşında bazı fitne merkezleri oluşturmuştur. Mesela işte Siyonist işgal rejimi bir fitne merkezidir. Ve Siyonist işgal rejimi aynı zamanda bir savaş cephesidir. Yani küresel emperyalizm hesabına savaşan, vekalet savaşını sürdüren bir güçtür. Ama aynı zamanda İslam dünyasını karıştırmak amacıyla oluşturulan fitne merkezleri var ki bunların da hepsinin Siyonist işgal rejimiyle ilişkileri var. İşte bunlardan bir tanesi mesela Birleşik Arap Emirlikleri. Hı hı. Ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin fitne politikalarından zaman zaman söz ediyoruz. Ki bu zaten artık gün yüzüne çıkmıştır. Yani mızrak çuvala sığmayacak derecede her şey ortaya çıkmıştır. Bakın, Balkanlardaki fitne merkezi de Arnavutluk'tur. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Bakın, bunu çeşitli şekillerde kullanıyorlar. Yani bu Arnavutluğu bir fitne merkezi olarak değerlendirmede çeşitli unsurlardan, çeşitli araçlardan yararlanıyorlar. Bir tanesi, bu Arnavutluk'ta geçmişte de çeşitli fitne politikalarında araç olarak kullanılan Bektaşiliğin yine bugün de küresel emperyalizm tarafından Arnavutluk üzerinden bir fitne aracı olarak kullanılmaya çalışılması. Ha şimdi adam Bektaşidir kendisini. Onun inancı, düşüncesi vesairesi kendini ilgilendirir. Mesele o değil. Mesele bunun, yani bu inancın, bu düşüncenin veyahut da bu yapının, bu örgütün bir fitne aracı olarak kullanılması meselesidir. Yani biz bunu aynı şeyi Siyonizm açısından da söylüyoruz. Yani olayın bizi ilgilendiren tarafı Yahudilikle ilgili boyutu değildir. Yahudilikle ilgili boyutu Yahudilik konusunda konuşulur. Yani biz işte Yahudilerin yanlışlarını, doğrularını konuşuruz. Gene ayrı bir konu. Ama Siyonizm bizatihi Yahudiliği de bir fitne aracı, bir istismar aracı olarak kullanmaktadır. Yani dolayısıyla burada karşımıza Siyonizmin Yahudilik üzerinden politikalar geliştirmesi meselesidir. Fitne politikaları. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyorsun, orada da Arap ulusçuluğu üzerinden yapıyor bunu. Biz şimdi burada Arapları hedef alacak değiliz. Ama Arap ulusçuluğunun bir fitne aracı olarak kullanılması başlı başına bir sorun ve hastalıktır. Aynı şey başka ulusçu anlayışlar içinde söz konusudur. İşte bunun bir örneğine de Arnavutluk'ta rastlıyoruz. Bunlar da Bektaşilik üzerinden yapıyorlarmış. Önce mesela Bektaşiliğin İslam'dan ayrı bir din olduğu iddiasında bulundular. Bu tutmadı. Sonra Bektaşilik için ayrı bir örgütsel yapı oluşturmak amacıyla mesela Arnavutluğun merkezinde aynı Vatikan'daki Katolik papazlığı merkezi benzeri bir merkez oluşturdular. Ve şu an tüm Balkanlarda bu Bektaşi unsurunu, Bektaşi tabanını bir fitne aracı olarak kullanmaya çalışıyorlar. Müslümanları bölmek, parçalamak, çeşitli şekillerde etkisizleştirmek ve ulusçu anlayışları veyahut da işte mezhepçi anlayışları yahut da belli tarikatlar üzerinden insanları bölme amaçlı politikaları burada devreye sokmaya çalışıyorlar. Aynısını daha önce Arnavutçuluk üzerinde yaptılar. Yani şimdi Bektaşilik üzerine yaptıklarını daha önce Arnavut kavmiyetçiliği üzerinden yaptılar. Daha önce işte Büyük Arnavutluk ideali geliştirmişlerdi. Sonra dediler ki ya Arnavutlar zorla Müslüman yapıldı. İbrahim Rugova diye bir adamlar vardı bunların mesela Kosova'da öldü. İşte Kosova'nın milli kahramanı olarak biliniyor bugün. Halbuki kahraman falan değil. Sahtekarın teki. Ve bu adamın temel felsefesi işte bu şeydi. Arnavut milliyetçiliği, Arnavut kavmiyetçiliği. Diyordu ki aslında Arnavutlar Hristiyandır. Ama zorla Müslüman yapıldılar. Halbuki Osmanlı veyahut da İslam yönetimleri dünyanın hiçbir yerinde kimseyi zorla Müslüman yapmamıştır. İsteyen Müslüman olur, isteyen olmaz. Çünkü zorla Müslüman yapma diye bir şey yok yani, bir politika yok. Ve hatta bazı dönemlerde işte Müslümanlardan cizye alınmadığı için dinlerini değiştirmelerini istemiyorlardı bile devlet yönetimleri yani. Yani burada Balkanlarda da herhangi bir zorlama falan olmamıştır. Ama bir dönem işte bu Arnavut milliyetçiliği üzerinden bölgede bir fitne politikası ve bu yolla Kosova'yı da etkilediler. Ve düşünün, biz yıllarca Kosova'nın özgürlük mücadelesini, zulme karşı başkaldırısını destekledik. Ne oldu? Bugün Kosova bağımsız bir devlet oldu. Daha yani Sırbistan tarafından resmen tanınmıyor ama Avrupa Birliği birçok ülke tanıyor resmen. Bağımsız bir devlet oldu Kosova. Gitti Kudüs'ü Siyonist işgal rejiminin başkenti olarak resmen tanıdı. En önce İslam dünyasına ihanet etti. Neden ihanet etti? İşte bu Arnavut milliyetçiliğini bir siyaset, bir hayat felsefesi, bir inanç felsefesi, ki burada da samimi değildir, onu da belirtelim. Yani bunu bir anlayış olarak, bir devlet felsefesi olarak benimsediği için gitti bu ihaneti yaptı. Halbuki o konuda da samimi olsaydı gene bunu yapmazdı. Fakat neden bunu yaptı? Küresel güçlerle olan işbirliğinden dolayı. Fakat bu işbirliği Kosova'dan başlamadı, Arnavutluk'tan başladı. Bu işin merkezi Arnavutluk'taydı. Halen de öyledir. İşte bu Arnavutluk bu şekilde bir ihanet merkezi olarak kullanılmaktadır. Biz bununla Arnavutları, efendim Bektaşileri, Kosovalıları, başkalarını hedef alıyor değiliz. Burada biz bir felsefeyi, bir devlet felsefesini, bir ideolojik anlayışı, bir ihanet politikasını, bir stratejiyi hedef alıyoruz. İşte bu stratejinin arka planında bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne hükmeden anlayış neyse o var. Siyonist işgal rejimine hükmeden anlayış neyse o var. Yani bu stratejinin, bu felsefenin arkasında o küresel emperyalist politikaları görüyoruz. Yani bunların arkasında Arnavutlar da yok, Bektaşiler de yok. Ama ne yazık ki Arnavut kavmiyetçiliğini, Bektaşi stratejisini ve işte başka şeyleri bu gibi ihanet politikalarında kullanabiliyorlar. Ve işte toplumlar da bunu göremiyor. Bu da bir gerçek. Yani Ayşin bir de bu boyutu var. İşte o Arnavutluk bugün kendi içinde bir sorun yaşıyor. İşte uluslararası siyonizmin başını çeken bir takım iş adamları oraya bir tatil köyü yapacaklarmış. Epstein'in tatil köyü gibi, yani tatil adası gibi bir şey mi olacak? O konuda da insanlar tereddütlü ama her şeyden önce bölgeye zarar vereceği kesin. Ahlaki yönden zarar verecek, çevresel yönden zarar verecek. Ondan dolayı yoğun bir tepki var. Fakat asıl mesele burada uluslararası siyonizmin başını çeken bir takım kapitalist unsurların, sermaye politikalarının buraya kazık çakmaya çalışmasıdır. Önce zaten fitne politikalarıyla oradaki temelini attı. Şimdi kazığını sağlamlaştırmak için adayı kullanmaya çalışıyor. Ondan sonra insanlar gördü. Aslında insanların bu ihaneti daha dün Arnavut milliyetçiliği üzerinden fitne çıkardığı zaman görmesi gerekiyordu. Bektaşi tarikatçılığı ve oyunu üzerinden fitne çıkardığı zaman görmesi gerekiyordu. Ama bunları görmekte gecikti halklar ve bugün işte adam küresel emperyalizmle ve uluslararası siyonizmle olan ilişkisini artık iyice göbeğini aça aça göstermeye başladı. Ve ondan sonra insanlar fark etti ve tepki göstermeye başladı. Yani meselenin arka planını eşlediğiniz zaman böyle kirli oyunları görüyorsunuz.
5: Aslında bir anlamda dediğiniz gibi belki bir tırnak içerisinde bir hayra da vesile olabilecek bir gelişme de diyebiliriz. Çünkü belki bölgedeki halkları bir parça olsun tetikleyebilir. Çünkü bu siyonistlerin şöyle bir stratejisi de, yani işin sıcak fiili işgal boyutu bir tarafa, bir de İslam coğrafyalarındaki temel destek verecek yönetimleri de manipüle ederek bir şekilde, yani Azerbaycan'dan tutun işte Orta Asya'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Somaliland'a, işte Arnavutluk'tan vesaire pek çok coğrafyadaki küçük yönetimleri manipüle ederek ciddi anlamda etkisi altına, hem ekonomik hem siyasi olarak etkisi altına ve destek de temin ettiğini biliyoruz. Tabii böyle vesilelerle de bir anlamda belki halkların, bir anlamda diyoruz. Çünkü yani onu da net bilmiyoruz. Yani bu anlık bir öfke de olabilir. Onu da bilmiyoruz. İnşallah bunun devamı gelsin. Hatta zincirleme olarak diğer o durumdaki ülkelere de sirayet etsin temennisinde bulunabiliyoruz ancak. Sevgili Özel FM dinleyicileri, yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz inşallah.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel FM. Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim biraz da Asya'ya geçelim dilerseniz. Asya'da daha evvelki haftalarda konuştuğumuz bir mesele vardı. Afganistan ve Pakistan arasındaki çatışma. İşte bir siyasi gerginlik, arkasından böyle kısa süreli bir sıcak çatışma, ondan sonra meselelerin askıya alınması derken Pakistan yine Afganistan'a bir taarruzda bulundu. Şimdi siz tabii bunu daha evvel de belirtmiştiniz. Yani bu emperyal güçler sadece kendileri yapmıyorlar yapacaklarını. Bazen böyle oluşturdukları vekil güçlerle de bir şeyler, o fitnelere sebebiyet veriyorlar. Dilerseniz hocam hem dinleyicilerimize tekrar bir hatırlatmış olalım meseleyi, hem de şu anki oradaki durum nedir? Afganistan ve Pakistan arasındaki mesele.
1: Şimdi aslında Pakistan'ın bu saldırısı tam anlamıyla vekalet savaşından kaynaklanan bir saldırıdır. Yani aslında eğer ki Pakistan Afganistan'da bir meseleden dolayı sıkıntı yaşıyorsa, bu sıkıntıyı gidermek için çözüm arayışı içerisine girmesi mümkündür. Ve eğer girerse Afganistan'daki şu anki yönetim, işte Afganistan İslam Emirliği resmi adı, yani bu Afganistan İslam Emirliği böyle bir sorunun giderilmesi için masaya oturmayı, anlaşmayı, hatta bazı konularda da taviz vermeyi daha çok ister. Pakistan'ın istediğinden daha çok ister. Yani böyle bir çözüm arayışı içerisine girilmesini ve çözüm sağlanmasını, hatta eski dosyaları da kapatmayı kabul edebilir. Ama burada mesele neden kaynaklanıyor? Küresel emperyalizm Afganistan'a karşı savaşın bitirilmesini istemiyor. Yani küresel emperyalizm Afganistan'dan askerini çekti. Siyasi olarak oradaki temsilcileri de etkisiz hale getirildi. Onlar da şu an sahanın dışına itildi. Bir ara bazı fitne politikalarıyla yeniden ortalığı karıştırmak istediler. O da tutmadı. Fakat bu sefer Afganistan'la dışarıdan uğraşmak istiyor. Onun için de şu an en uygun unsur Pakistan. Yani mesela Çin'den yararlanmak isteseler Çin işine gelmiyor. Yani Amerika'nın hesabına veya İngiltere'nin hesabına, Çin adil bir devlet değil tabii, zalim bir devlet. Her yönüyle emperyalist politikalara sahip bir devlet. Ne olursa olsun. Ama Çin en azından kendi bağımsız sistemini geliştirmiş ve işte batılı güçlerle de yeri geldiğinde pazarlık edebilecek bir altyapıya sahip. Afganistan'la uğraşmak da onun yararına değil. Onun için bir şey kazandırmayacak. Çin üzerinden bunu yapamayacaklarını düşünüyorlar. Hindistan üzerinden yapabilirler ama şu an Hindistan'ın Afganistan'la uğraşması çok zor. Çünkü Hindistan'ın başka sorunları da var. Çin'le sorunları var, Pakistan'la sorunları var, Keşmir'le sorunları var. Kendi içinde sorunları var, çeşitli sıkıntıları var. Bir de Afganistan'ı eklemek istemiyor. İşte burada en uygun seçenek olarak küresel emperyalizm Pakistan'ı seçmiş. Ve Pakistan'da sırf dünyevi bir takım çıkarlar için bu vekalet savaşı dosyasını kapatmak istemediğinden dolayı bu saldırıları gerçekleştiriyor. Yoksa efendim Afganistan Pakistan'ı rahatsız ediyor, Pakistan'da ondan dolayı karşılık veriyor falan, hiç öyle bir şey yok. Karşılık verme falan söz konusu değil. Afganistan'ı bir tehdit olarak gördüğünü düşünüyor. Bir de içeride Pakistan'ın içerisinde bazı muhalif unsurlar var. Yani Pakistan'da da Taliban örgütü var. Ama Pakistan'daki Taliban'la Afganistan'daki Taliban'ın birbirinin aynısı değil. Herhangi bir örgütsel bağlantıları da yok. Çünkü Taliban hareketi 300 yıl geriye giden bir hareket. Bütün Hint Yarımadası'nda yapılanmış bir şey. Önceleri sadece medrese çalışmaları yapıyorlardı. Son zamanlarda siyasi faaliyetleri de var. Özellikle Afganistan ve Pakistan'da, Hindistan'da da var yani bu Taliban'ın çalışmaları, medreseleri falan. Ama Hindistan'da karışmıyorlar, yani siyasi olaylara karışmıyorlar. Pakistan'da karışıyorlar. Ve Pakistan'daki bu Taliban'ın biraz radikal olanları da var. Yani Pakistan'daki yönetimi küfür yönetimi olarak tanımlıyor ve ondan dolayı bu yönetimle savaşılması gerektiğini savunuyor. O yüzden yani Pakistan'ın içerisinde bu Taliban örgütüyle çeşitli çatışmalar da yaşadı Pakistan yönetimi. Şimdi Afganistan'ı suçluyor. Yani sen de Taliban'sın. Dolayısıyla buradaki Taliban senden güç cesaret alıyor diye suçlama yapıyor. Ya işte uluslararası emperyalizm de bahaneyi bulmuş. Yani orada araya bir şey bağ kurmak için, bir ilişki bağ kurmak için en azından bir isim benzerliğinden yararlanıyor. Diyor ki sen de Taliban'sın, bu da Taliban. O zaman bunlar bize karşı böyle zaman zaman eğilimler yapıyorlar. Bunlarla baş edemiyoruz. İşte size darbe vuracağız ki bunlara desteği kesin. Böyle diyor yani savunduğu iddia, ortaya attığı iddia o. Halbuki alakası yok. Yani Afganistan diyor ki biz artık Taliban değiliz. Biz burada bir devletiz yani Afganistan İslam Emirliği. Yeni bir yönetim oluşturduk ve bunun kazıklarını sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Talibanlık dönemi bitti. İkincisi bizim Pakistan'daki Taliban'la bir alakamız yok. Onlar tamamen bağımsız çalışıyorlar. Onlara destek de vermiyoruz. Engel olma imkanımız da yok. Sen nasıl engel olamıyorsan biz de engel olamıyoruz. Bizden engel olmamızı isteme, sen kendin başaramıyorsun bu işi. Afganistan'dan niye istiyorsun? Ondan sonra gidiyor sivil halka saldırıyor. Bunun için yapıyor işte uluslararası güçler hesabına Afganistan'a karşı vekalet savaşını sürdürmek amacıyla ve bu amaç içinde işte belki maddi bir takım çıkarlar düşünüyordur. Yeri geldiğinde işte Afganistan'ı önemli konuma getirebiliyorlar. İşte mesela son ABD, İran müzakerelerinde Pakistan bir merkez olarak kabul edildi. Bu Pakistan'a önemli bir prestij kazandırdı. Başka yerlerde de Pakistan'ın öne çıkarıldığı oluyor. Şimdi maddi açıdan da Pakistan'ın desteğe ihtiyacı var. Ekonomik yönden, askeri yönden çeşitli şekillerde de desteğe ihtiyacı var. Bir de mesela Pakistan'la ilgili sorunları da var. Batı'nın, yani onu da belirtelim. Bunu da Batı emperyalizmi bir kart olarak kullanıyor. Çünkü mesela Pakistan'ın nükleer silahı var. Buna karşı çıkıyor Batı. Ya eğer ki diyor sen bizimle bir uzlaşma içerisine girmezsen, bazı bir takım ortak çalışmaların olmazsa seni bu nükleer silah konusunda sıkıştırırız. Yani şu anda sıkıştırmıyorsak demek ki siyasi bir karşılığı olması gerekiyor. Öbür taraftan Keşmir konusunda Hindistan'la sorun yaşıyor. Seni Hindistan karşısında yalnız bırakırız. Bu gibi malzemelerden de yararlanıyor. Yani Pakistan'la ilgili şeyleri de var. Siyasi baskı araçları da var. Kartları da var yani. Kullandığı kartlar da var. O kartlardan dolayı biraz Pakistan'daki yönetim kendisini Batı emperyalizmine de eli mahkum hissediyor. Ondan dolayı da işte zaman zaman gidiyor Afganistan'a. Çok anlamsız şekilde saldırılar düzenliyor.
0: Dediğiniz gibi yani bildiğimiz emperyalizmin klasik oyunlarından biri. Maalesef Müslümanlar da bu konuda basiretsizlikleri, ferasetsizlikleri her zaman ortaya koyacak şekilde de belli ediyorlar. Yani bu yönetimler sizin düşündüğünüzü düşünemeyecek kapasitede değiller muhtemelen. Ama farklı dünyevi çıkarlar, efendim farklı gerekçelerle sorsanız onlar da öyle bir izah ederler ki siz bile dersiniz ki ya ben o tarafını düşünememişim işin. Çünkü bir gerekçe bulmaya iş kalırsa şeytan da bir gerekçe bulmuştu Allah'a karşı. Yani herkes bir gerekçe buluyor. Göreceğiz yani bu neye evrilir? Böyle bir kısa bir çatışma şeklinde sonra tekrar askıya aracılar girer araya, askıya mı alınır? Yoksa büyür gider mi? Ben açıkçası çok düşünmüyorum büyüyüp geçende. Efendim aslında bizim her zaman olmazsa olmaz baş konularımızdan da Filistin, Gazze. Unutmuş değiliz tabi. Yani dinleyicilerimize, sizlere oradaki durumları hatırlatıyoruz. Ahmet Hocam böyle bir özet mahiyetinde de olsa Gazze'deki ihlalleri, artık gündeme de çok gelmeyen ama bilinen ihlalleri, oradaki cinayetleri, oradaki alçaklıkları, Siyonist terör devletinin yaptığı baskınlardan bahsediyor. Dilerseniz Ahmet Hocam dinleyicilerimize Gazze'deki son ahval-i şeraitten de bir bahsetsek. Yani nedir Gazze'deki son durum? İhlaller ne boyuttadır Gazze'de?
1: Şimdi maalesef Filistin'de Siyonist işgal rejimi ateşkes ihlallerine devam ediyor Gazze'de. Yani ateşkes tabii Gazze ile alakalı ama Gazze'de de ihlaller devam ediyor. Gündelik olarak saldırılar gerçekleştiriliyor. Ölümler, yaralanmalar. Bir de sarı hat diye bir çizgi çekildi. O sarı hattın arkasında kalan bölgelerde ev yıkma işlemleri, Siyonistler, askerler oraya bomba yerleştiriyorlar. İşte oralarda ev yıkma işlemleri gerçekleştiriyorlar. Sonra içeriye insani yardım sokulması konusunda gene zorluk çıkarmaya devam ediyorlar. Ve bu insani yardımların bir kısmı zaten sağlıkla, tıpla alakalı. Bu konuda daha büyük zorluk yaşanıyor. Yani özellikle sağlık ve tıpla alakalı malzemelerin sokulmamasından kaynaklanan sıkıntılar. Gazze

0: bölgelerde ve bilhassa Batı Şeria bölgesinde de zulümler aynı tempoyla devam ediyor. Özellikle Batı Şeria bölgesinde bu Yahudi yerleşim merkezlerinin genişletilmesi, sonra Yahudi yerleşimci unsurların çeteler şeklinde Siyonist askerler tarafından himaye edilerek saldırılar düzenlemesi, sonra Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar, bütün bunlar da devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz hafta içerisinde işgal rejimi bazı yeni projeler gündeme getirdi. Bu projelerle Yahudi yerleşim merkezlerinin, bölgedeki Yahudi yerleşim merkezlerinin genişletilmesi yönünde kararlar aldı. Bu arada Avrupa ülkelerinin de bazı tepkileri oldu. Bu Batı Şeria bölgesindeki Yahudi yerleşim merkezlerinin genişletilmesi kararlarına yönelik tepkileri oldu. Ve bazı Avrupa ülkelerinde işte bu yerleşim merkezlerine uygulanan ambargoların artırılması yönünde de adımlar atıldı. Ama maalesef bunlar caydırıcı olamadı. Yani halen de olabilmiş değil. Çünkü bu baskılar da biraz kısıtlı oluyor. Yani birazdan da fazla. Yani Siyonistleri geri adım atmaya zorlayamıyor. Siyonistleri geri adım atmaya zorlayacak baskılar olsa aslında Siyonistler burada bu Yahudi yerleşim merkezlerini genişletme konusunda en azından yeni şeyler ortaya atamazlar.
1: Eyvallah hocam. Yani buradaki bu durumda bizlerin daima hatırlaması gereken, asla unutmamamız ve insanlara da ulaştırmamız, hatırlatmamız gereken buradaki mazlumların, Müslümanların hallerini de sizlere aktarmak bizim için bir görev. Biraz da Avrupa'ya geçelim. Avrupa'da malum uzun zamandan beri, belki 20-30 yıllık, belki daha uzun bir süreden beri ciddi anlamda bir göçmen problemi var. Yani Avrupa'nın Kuzey Afrika'dan, Asya'dan, Asya'nın muhtelif ülkelerinden gelen göçmenler şu anda Avrupa için bir anlamda olmazsa olmaz, çünkü bunlara ihtiyaçları var. Öbür taraftan da ciddi anlamda kültürel bir entegrasyon sıkıntısı yaşıyorlar. Bunlar ciddi ciddi, özellikle işte Fransa, İtalya, Hollanda, Almanya gibi ülkelerde zaman zaman böyle çok kitlesel sıkıntılara da gösteriler sebebiyet verecek olaylar da oluyor. Buna benzer bir olay aslında hiç de beklenmeyen bir coğrafyada İngiltere kontrolündeki Kuzey İrlanda, Belfast, Kuzey İrlanda başkenti Belfast'ta böyle bir olay gerçekleşti geçtiğimiz günlerde. Orada Afrika kökenli bir göçmenin bir bıçaklama olayı ve akabinde yerel halktan adeta bir provokasyonu andıran bir gösteriler zinciri neticesinde pek görmeyi de umulmayan bir bölgede de İngiltere kontrolündeki Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrinde gerçekleşen bir olaydan bahsediyoruz. Bunu hocam bir değerlendirebilir miyiz dinleyicilerimiz? Yani Avrupa'da bu artık aslında belli ülkelerde mesela Fransa'da 3-5 senede bir böyle çok büyük çaplı bir kitlesel hareketler olur. Yani bu biraz daha böyle merkez dışında biraz daha sakin bilinen ülkelerde de buna benzer olayları görmemiz neye delalettir sizce hocam? Nasıl açıklarsınız, izah edersiniz bu durumu?
0: Şimdi tabii Avrupa'da bu ırkçılık sorunu ciddi şekilde son yıllarda bir yükseliş gerçekleştiriyor. Yani bir artış, bir yayılma. Fakat bu sorunun İngiltere'de yaşanmaması için ciddi tedbirler alınıyordu. Normalde İngiliz emperyalizmi ırkçılık sorununu bir fitne politikası olarak sömürgeleştirdiği bölgelerde ve özellikle de İslam coğrafyasında ciddi şekilde kullanmıştır. Ama aynı zamanda işte bu kolonyalizm denilen işte sömürgecilik döneminde kendi ülkesine taşıdığı değişik unsurlar, yani etnik unsurlar sebebiyle kendi topraklarında yaşamamak için de ciddi tedbirlere başvurmuştur. Ve hatta bunun için önemli tedbirlerle birlikte önemli tavizler de verdiğini söyleyebiliriz. Yani mesela normalde herhangi bir etnik unsura mensup kişinin kendi ülkesinde sahip olmadığı haklara İngiltere'de sahip olabildiğini görebiliyorsunuz. Evet. Sırf bundan dolayı bunun önüne geçmek için özellikle yabancılara, göçmenlere daha ihtiyatlı, daha tedbirli hareket edilmiştir. Fakat ilginç bir hadise yaşandı. İşte geçtiğimiz salı akşamı Belfast'ta, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta bir Sudanlı göçmen tarafından bıçaklama olayı gerçekleştirildi. Ve onun hemen ardından da gösteriler ve arkasından da sosyal bir patlama yaşandı. Yani sadece gösteriler düzeyinde olsaydı gene problem değildi. Ama

0: göçmenlere yönelik saldırılar oldu. Evlerini yaktılar, arabalarını yaktılar. Bu zarar görenler arasında Türkiye'li göçmenler de var. Buna tabii yönetim karşı çıktı. Oranın yönetimi. Yani bu kötü bir olay. İşte tehlikeli bir korkaklık dedi. Çok tehlikeli bir korkaklık. Yani bunu bir korkaklık olarak da nitelendirdi. Çünkü yani sadece o bölgeye has değil, İngiltere'nin geleceğine yönelik bir tehdit oluşturuyor. Ondan dolayı rahatsız oldular. Burada şöyle bir şey dikkat çekiyor. Yani acaba bu da bir provokasyon mudur? Yani İngiltere'nin kontrolünden çıkmış bir ırkçı politikanın provokasyonu mudur? Şimdi bunu söylerken tabii komplo teorileri geliştirilirken genellikle işte provokasyon olması için hadisenin önceden planlanmış olması düşünülür. Ama her zaman önceden planlanmış olması da gerekmez. Yani bazen tabii akışı içerisinde gerçekleşen herhangi bir vakayı öne çıkarmak suretiyle de bu provokasyonu yapabiliyorsunuz ve benim tahminim bu son olaylar o nitelikte. Yani birileri artık bu fitneyi, yani o ırkçılıktan kaynaklanan sıkıntıyı oraya da sokmaya çalışıyor gibi geldi. Eğer öyle bir şey olursa bu İngiltere'nin sosyal ve siyasi yapısı, geleceği açısından ciddi bir tehlike oluşturur. Fakat şu bir gerçek, yani bugün İrlanda'da yaşanan olaylar, işte Belfast'ta orada yaşanan olaylar kesinlikle tehlikeli bir gidişata işaret etmektedir. Ve burada dikkatimizi çeken bir husus, yani düşünün mesela bir göçmenin yapmış olduğu yanlış, yani sadece bir kişi, bu bireysel bir olay. Yani bu göçmenlerin birlikte planladıkları bir saldırı olayı değil, bir bireysel olay. Ama bir bireysel olaydan bir toplumsal sorun çıkarmak ciddi bir mühendislik işidir. Ve bunu ırkçılar artık bugün yapabiliyor. İngiltere'de, İrlanda'da, her yerde yapabiliyor. İşte onun için buna dikkat çekmek lazım. Ümit ediyoruz ki Avrupa, İngiltere, yani genel anlamda emperyalizm bu fitnenin zararlı olduğunu artık görür. Ve İslam dünyasında şimdiye kadar çıkarmış oldukları o fitne politikalarından da vazgeçerler. Temennimiz budur. İnşallah eğer böyle bir sonuç çıkarsa bu olaylardan, yani İslam dünyasının lehine, bütün insanlığın lehine bir gelişme olur. Yani artık bu fitnenin üzerine gidilmesi gerekiyor. Bu ırkçılık fitnesinin üzerine gidilmesi gerekiyor. Ve insanlığın bu vebadan, bu hastalıktan kurtulması gerekiyor.
1: Eyvallah. Genel olarak Avrupa kültürü biraz bu ırkçılığa da, biraz değil, biraz tabii şey oldu, mütevazı bir cümle oldu. Oldukça ırkçılığa da müsait bir toplum. Medeniyetleri de buna müsait. Tarihte pek çok defada örneklerini gördük. En yakın örneği de tabii geçtiğimiz yüzyılda 2. Dünya Savaşı'nda Hitler yönetimindeki Almanya, Nazilerin uygulamaları, işte İtalyanlar vesaire. Bu tabii ki bir anlamda ektiklerini biçiyorlar. Bir anlamda hem kültürel olarak adaptasyonu tam sağlayamıyorlar. Ama öbür taraftan da elleri mahkum, muhtaçlar bunlara. Çünkü bütün yapılan araştırmalarda bila istisna 2100 yılına gelindiğinde, hatta gelinmeden bile, Avrupa'da ciddi anlamda Avrupa nüfusunun çok tehlikeli boyutlara varacak şekilde azalacağını hemen hemen bütün araştırmalar ortaya koyuyorlar. Ve onlar için şu anda tek umut adaptasyonlarını sağlayabilecekleri göçmenler. Bu göçmenler de tabii her ne kadar sizin dediğiniz gibi kendi ülkelerinde olmayan pek çok imkan sunulmuş olsa da içlerinde muazzam bir hınç, bir kin var. Çünkü onlarca yıl, yüzlerce yıl sömürülmüş topraklar, yani zulme uğramış insanlar, o coğrafyalardan gelen insanlar. Yani o kinlerini atıp da adaptasyonu sağlamakta, o da bir süreç meselesi. Bu da bizim sorunumuz olmasın artık hocam. Yani bunu da İngiltere düşünsün, ne yapalım bu saatten sonra. Almanya düşünsün, Fransa düşünsün. Efendim, programımızın bu haftaki son konusu diyelim. Malum önümüzdeki salı günü 16 Haziran Hicri yılbaşı, yeni bir yıla giriyoruz. 1448 yılına giriyoruz Hicri. İsterseniz hocam programımızın sonunda yeni yılla alakalı dinleyicilerimize temennileriniz nedir? Neler söylersiniz hocam? Sizlerin son sözleriyle de programımızı neticelendirelim inşallah.
0: Evet. Hicri takvime göre İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde yeni bir yıla girmiş olacağız. Bir Muharrem 1448 tarihi başlayacak ve yeni bir yıl başlamış olacak. Hicri takvim Müslümanların işte İslam tarihinde kullanmış oldukları bir takvim. Kameri olarak hesaplanıyor genellikle ay hareketlerine göre. Miladi takvim şemsi olarak yani güneş dünyanın güneş etrafındaki dönmesine göre hesaplanır. Takvim uygulamaları farklıdır ama Müslümanların da kendilerine göre bir kültürleri var ve bu kültürü muhafaza etmek gerekiyor. Aslında hicri takvim kültürünün terk edilmesi, tümüyle terk edilmesi, yani diğerlerinden istifade edilmesin demiyorum. Yani istifade edilsin gene ama hicri takvim kültürünün terk edilmesi yanlış bir şey olmuştur. Bunun yaşatılması, sürdürülmesi ve İslam tarihinin geçirdiği evrelerin görülmesi, bilinmesi lazım. Ha, bu arada zamanın akışını da iyi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü biz lise yıllarındayken, yani liseyi bitirmek üzereydim. O zaman hicri yeni yüzyıla giriyoruz denilmişti. 1400 yıl, yani hicri 1400 yılına girecektik. Onun için hicri yılbaşı değil sadece, hicri yeni yüzyıl başlayacaktı. Evet. Heyecanlıydık o zaman. Ve bugün hicri 1448 yılına giriyoruz.
1: 48 sene geçmiş.
0: Yani demek ki aradan epey bir zaman geçmiş. 48 yıl geçmiş. Kameri takvime göre tabii. Şemsi takvime göre değil. Şemsi takvim çünkü 365 gündür. Kameri takvim 354 veya 355 gündür. Bu kadar zaman geçmiş. Demek ki zaman hızlı bir şekilde geçiyor. Gerçi takip edersen çok da hızlı geçmiyor ama takip etmezsen hızlı bir şekilde doluyor. Onun için zamanı da iyi değerlendirme açısından bir fırsat olması lazım bu tür vesilelerin. Cenab-ı Allah'ın hayırlar getirmesini diliyoruz, temenni ediyoruz. Tüm İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileyerek bütün dinleyicilerimizin de yeni hicri yıllarını tebrik etmek istiyorum. O kadar.
1: Eyvallah. Bizler de önümüzdeki günlerde Rabbimiz Azze ve Celle'nin de nasip edeceği, bizler de inşallah göreceği yeni yılımızı, hicri yılımızı 1448 1 Muharrem inşallah tüm İslam alemine güzellikler getirsin diyelim. Yani güzellikler tabii ki bizlerin de çabalarıyla olacak. Rabbimizin Azze ve Celle'nin desteğiyle olacak. Güzel günler Müslümanların olsun diyelim. Hocam ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Sevgili Özel FM dinleyicileri, Ahmet Varol Hocam'la Dünya Döndükçe programı burada neticelendiriyoruz. Haftaya farklı gelişmelerle inşallah sizlerin karşısında olacağız. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.
2: وَلَا يَصِحُّ لِمُؤْمِنٍ يَدَّعِي الْإِيمَانِ أَنْ يُكَذِّبَ هَذِهِ الْحَقَائِقِ
3: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البر
4: دشمن رو باید شناخت ابزارهای دشمن رو باید شناخت حیله‌های دشمن رو باید شناخت از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت
5: اقسم بالله العظیم ان نحمی المسجد الاقصى المبارک
6: دنیا döndükçe

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
2: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar, "Ey Rabbimiz, iman ettik, bizi de şahitlerden yaz," derler. Hem biz Rabbimizin bizi iyi kişilerle birlikte cennete sokmasını arzulayıp dururken, neden Allah'a ve hak olarak bize gelen şeylere inanmayalım? Böyle demeleri sebebiyle Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırmıştır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte iyilik yapanların mükafatı budur.

Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Molotov, Molotov, Rus şarjı, Rus.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
7: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605 Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
14: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com
16: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
3: Reklamları dinlediniz.
2: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
17: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
18: Saat 18.
19: Özel FM. www.ozelfm.net.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Allah'ın fazlu kereminden kendilerine verdiğinden infakta cimrilik yapanlar bunu kendileri için bir hayır sanmasınlar. Bilakis bu onlar için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. O yaptıklarınızı bilir. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu cimriliktir. Cimrilik Allah-u Teala'nın beyan buyurduğu gibi cimriler için bir şerdir. O halde cimrilik vasfı Müslümanlarda olmaması gereken bir vasıftır. Görevi insanları hayra davet ve hayrı onlara ulaştırmak olan Müslümanlar şer olan cimrilik vasfını üzerlerinde taşıyamazlar. Çünkü cimrilik hem kendisine ve ailesine zarar verir hem de çevresine zarar verir. Onlar için Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Onlar hem cimrilik yapan hem insanlara cimriliği emreden hem de Allah'ın kendilerine fazlından verdiğini gizleyenlerdir. Nisa suresi 37. ayet. Onlardan kimi de eğer Allah lütuf ve kereminden bize verirse mutlaka biz sadaka vereceğiz ve elbette salihlerden olacağız diye Allah'a söz vermişlerdi. Onlara lütfundan mal verince de ona cimrilik ettiler ve dönerek yüz çevirdiler. Tevbe suresi 75 ve 76. ayet. Muhterem Müslümanlar, dikkat ederseniz toplumun en tamahkarları cimrilerdir. Onlar ellerini boynuna astıkları için devamlı malı biriktirirler. Malı biriktirdikçe de mala olan tamahları daha da artar ve daha çok mal elde etmek için mücadele ederler. Onların böyle davranmaları kendilerini yalancı, zalim, fasık ve zelil olmalarına, yani onların böyle davranmaları onların zalim olmalarına, fasık olmalarına, yalancı olmalarına, akrabalık yani sıla-i rahimi terk etmelerine sebep olan bir şeydir. Böyle olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifte bizlere beyan buyurmuştur. Zulümlerden sakının, zira zulüm kıyamet günü zulmet ve karanlıktır. Fuhşiyattan da sakının, zira Allah-u Teala fahiş ve çirkin sözleri sevmez. Cimrilikten de sakının, zira sizden öncekileri cimrilik helak etmiştir. Cimrilik onlara yalancılığı emretti, yalan söylediler. Onlara zulmü emretti, zulmettiler. Sıla-i rahmi yapmayın dedi, yapmadılar. Ve böylece bu surette helak oldular. Hakim rivayet etmiştir. Demek ki cimrilik vasfı birçok kötülüğe sebep olan bir vasıftır. Eğer bir toplumun cimrileri
1: o toplumun cömertlerinden fazla olursa o toplumda ne hayır kalır, ne bereket kalır, ne de huzur kalır. Çünkü cimriler o toplumun yetim, dul, miskin ve fakirlerini ve ihtiyaç sahiplerini gözetmez, onların ellerinden tutmazlar. Dolayısıyla o toplumda huzur olmayacağı gibi hırsızlık, gasp ve benzeri şeylerin işlenmesi kaçınılmaz olur. Yani o toplumda fesat meydana gelmiş olur. Muhterem Müslümanlar, cimri olan kimseler ne Allah katında sevilip değer bulur, ne de 7'den 70'e insanlar katında sevilip değer bulurlar. Çocuklar bile cimrileri tanır ve sevmezler. Onların dünyasında cimrilere yer yoktur. Ama cömertler onların dünyasında baş rol oynarlar. Ve onlar cömertlerin sait mi, şaki mi, abid mi veya fasık mı olduğunu bilmeden sever, değer verir ve özlerler. Cömert misafirlerin yolunu gözler ve beklerler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cahil cömert Allah katında cimri abitten daha sevimlidir. Tirmizi rivayet etmiştir. Şu halde Allah'ın sevmediği cimriler şeytan aleyhillanenin sevdiği kimselerdir. Çünkü şeytan aleyhillane bütün insanları fakirlikle korkutup onlara cimriliği emrediyor. Dolayısıyla şeytan aleyhillanenin emrine uyan cimriler ona itaat etmiş ve onun sevdiği, beğendiği ve kullandığı kimseler olmuştur. Yani şeytanın dostu olmuştur. Allah Celle Celaluhu kendi yolunda harcama yapmayan cimrileri şöyle tehdit ediyor: altın ve gümüşü toplayıp da Allah yolunda harcamayanlara acıklı bir azabı müjdele. O gün bu altın, gümüş ve paralar cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır. İşte kendiniz için topladıklarınız, topladıklarınızı tadınız denir. Tevbe suresi 34 ve 35. ayetler. İşte sizler Allah yolunda harcama yapmaya çağrılıyorsunuz. İçinizden kimi cimrilik yapıyor? Cimrilik yapan kendisine cimrilik yapmış olur. Allah zengindir, sizler fakirsiniz. Eğer yüz çevirirseniz yerinize başka bir toplum getirir, onlar sizin gibi de davranmazlar. Muhammed suresi 38. ayet. Değerli Müslümanlar, Rabbimizin bu tehditlerine muhatap olmamak için hiçbir konuda cimri davranmamalıyız. Şeytanın sevdiği bir kimse olmamak için cimri davranmamalıyız. İnsanların sevmediği bir kimse olmamak için cimri olmamalıyız. İslam davasının hayata hakim olması ve bizden sonrakilere taşınabilmesi için cimri olmamalıyız. Zalim ve tağutların zulümlerinin son bulması için cimri olmamalıyız. Hülasa, kamil bir Müslüman olmak için cimri olmamalıyız. O halde tevhid yolunun yolcuları olup kendisine İslam davasını dert edinen ve bu davanın üstün gelmesi için mücadele eden dertli şahsiyetler, hem kendilerine hem de davalarına zarar verecek olan cimrilik ve diğer kötü vasıflardan uzak durup üzerlerinde taşımamalıdırlar. Aksine güzel, hayırlı ve faydalı vasıflarla vasıflanmalıdırlar ki hem davasını en güzel şekilde temsil ve tebliğ etsin, hem de Allah'ın razı olduğu Müslümanlardan olsun. Değerli Müslümanlar, cimrilikle ilgili birkaç ayet-i kerime ve hadis-i şerifle son vereceğiz inşallah. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. De ki eğer Rabbinin hazinelerine siz sahip olsaydınız harcanır korkusuyla cimrilik yapardınız. Gerçekten insan çok cimridir. İsra suresi 100. ayet. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emrederler. Kim yüz çevirirse şüphesiz ki Allah zengindir, hamde layıktır. Hadid suresi 24. ayet. Ama kim cimrilik yapar, kendini müstağni sayar ve en güzeli de yalanlarsa biz de onu zora sokarız. Düştüğü zaman da malı kendisine hiçbir fayda vermez. Leyl suresi 8, 9, 10 ve 11. ayetler. Eğer onları yani mallarınızın hepsini istese ve isteğinde ısrar etseydi siz cimrilik yapardınız ve bu da kinlerinizi ortaya çıkarırdı. Muhammed suresi 37. ayet. Gücünüz yettiğince Allah'tan sakının, dinleyin ve itaat edin. Kendiniz için hayır olarak infakta bulunun. Kim nefsinin cimriliğinden korunmuşsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Tegabün suresi 16. ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. İki haslet vardır ki müminde toplanmaz. Bunlar cimrilik ve kötü huydur. Tirmizi rivayet etmiştir. Cimrilik ve iman bir kalpte toplanmaz. Nese'yi rivayet etmiştir. Cimri kimse ise Allah'tan uzak, cennetten uzak, insanlardan uzak ve ateşe yakındır. Tirmizi rivayet etmiştir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri cimrilikten muhafaza eylesin. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh. وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Gayri İslami bütün mahkeme ve hükümlerden, İslami fikrinle çatışan kulüp, gazete, okul ve kuruluşlardan tamamen ilişkini kes. Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Patlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
1: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli

0: Akü ve Lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Subhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
3: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
5: Özel FM
4: 103.2.
6: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
7: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi Ümraniye.
14: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
15: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
16: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
17: Müslümanın hicretleri. Müslümanlıkta hicretler vardır. Müslümanın hicretleri nelerdir? 1. Cehalet karanlıklarından ilim aydınlıklarına hicret etmek. Müslüman, öğrenilmesi farz olan ilimleri mutlaka öğrenecektir. Bu ilimler şunlardır: İtikat ilmi, ilmihal, ahlak ilmi, İslam'a uygun bir hayatın nasıl sürdürülebileceğini öğreten ilim, küfre ve nifaka karşı nasıl kendini koruyacak bu ilim. 2. Bid'atten sünnete hicret. 3. Taklitten tahkike hicret. 4. Binamazlıktan namaza hicret. 5. Hür ve mukim erkekler için farz namazları tek başına kılmaktan cemaate hicret. 6. Parçalanmış ve bölünmüşlükten ümmet birliğine hicret. 7. Başıboşluktan imamı kebire biat ve itaate hicret. 8. Nifak ve riyadan ihlasa hicret. 9. İsraftan kanaate hicret. 10. Cimrilikten cömertliğe hicret. 11. Gururdan, kibirden, kendini beğenmekten tevazuya, alçak gönüllülüğe hicret. 12. Zulümden adalete ve insafa hicret. 13. Gaddarlıktan, acımasızlıktan merhamete hicret. 14. Uykudan uyanıklığa hicret. 15. Seküler sistemden şeriate hizmet. 16. Çıplaklıktan tesettüre hicret. 17. Ribadan, batıl ticaretten helal ticarete hicret. 18. Bedevilikten medeniliğe hicret. 19. Gevezelikten, zevzeklikten sükuta ve hikmete hicret. 20. Kavmiyetçilikten ümmet birliğine ve bütün müminlerin kardeş olduğu zihniyetine hicret. 21. En geniş manasıyla kötülüklerden iyiliklere hicret. 22. Yanlış bilgilerden doğru olanlarına hicret. 23. Çirkinliklerden güzelliklere hicret. Asr-ı Saadet'te Mekke'nin fethinden sonra asıl hicret bitmiştir. Ama yukarıda saydığım mecazi manadaki hicretler devam etmektedir. Bir Müslüman bu hicretleri etmeden kemal bulmaz. Resulullah Efendimiz salat ve selam ona olsun, iki günü birbirine eşit olan zarardadır buyurmuşlardır. Her yeni günümüzün bir önceki güne göre ileri olması için hicretli Müslüman olması gerekir. İlmihalini bilmeyen Müslüman üniversiteden sonra yüksek lisans ve doktora yapmış olsa bile cahildir. Mutlaka ilme hicret etmesi gerekir. Günlük namazlarını kılmayıp sadece cuma namazı kılan bir kimse bir namazdır. 5 vakit namaza hicret etmesi gerekir. Erkeklerin kötü bakışlarını çıplaklardan fazla çeken şeytani tesettürlü kadının şer'i tesettüre hicret etmesi gerekir. Latin yazısından İslam, Kur'an yazısına geçmek de bir hicrettir. Nefsi emmareden nefsi levvame derecesine yükselmek o da hicrettir. İslam aleminin şu perişanlığı karşısında keyif içinde yaşayıp gülüp eğlenmekten yüreği hüzün ile dolup ağlama makamına hicret. Ümmete bu hicretleri anlatmak gerek. Mehmet Şevket Eygi, Vahdet Gazetesi.
16: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel efendim.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İlla ca'a nasrullahi vel fethu.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir: edebi olmayanın ilmi de olmaz, sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
0: Özel efendim.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Allah'ın mescitlerini Allah'a iman edenler imar eder. Afrika'ya mescit inşa etmeye devam ediyoruz. Katkı bedeli 500 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
7: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
8: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62

0: 62 Başakşehir.
1: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Daii sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Resulullah aleyhissalatu vesselamın nübüvvetten önceki mübarek hayatından bilinen bir kesit idi. Kabe'nin tamiri ve burada Resulullah aleyhissalatu vesselamın yaptıkları. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kureyşliler Kabe'nin temelinde Süryanice bir yazı buldular. Okuyamadıkları için ne olduğunu bilemediler. Nihayet bir Yahudi o yazıyı kendilerine okudu. Yazı şöyleydi: Ben Bekke, ki Mekke'nin eski adıydı bu. Ben Bekke, yani Mekke'nin sahibi Allah'ım. Orayı göklerle yeri yarattığım günde yarattım. Güneşi ve ayı şekillendirdim. Mekke'yi 7 melekle çevreleyip korumaya aldım. Yanındaki 2 dağ durdukça Mekke'de yerinde duracaktır. Halkı için oranın suyundan ve sütünden bereket vardır. Halkı için orada veya oranın suyunda ve sütünde bereket vardır. Kureyşler makamı İbrahim'de üzerinde şu ibarenin yazılı olduğu bir kitabe bulmuşlardı. Mekke Allah'ın haram, yani saygın olan evidir. Rızkı 3 yoldan gelir. Oranın halkından bir kısmı orayı ilk olarak helal görenler olmayacaktır. Leys bin Ebi Süleyman iddia etti ki Kureyşler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesinden 40 sene önce Kabe'de bir taş buldular. Eğer zikrolunan şey hak ise onda şu yazı var idi: Hayır. Hayır eken gıpta biçer. Hayır eken gıpta biçer. Şer eken pişmanlık biçer. Kötülük yapacaksınız da iyilikle mi karşılık bulacak, göreceksiniz. Eğer dikenden üzüm devşirilirse bu olur. Ama böyle bir şey mümkün değildir. Sa'd bin Yahya el-Ümevi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurdu diyor. Makam-ı İbrahim'den 3 sayfa bulundu. Birinci sayfada şunlar yazılıydı: Doğrusu ben Mekke'nin sahibi Allah'ım. Güneş ile ayı yarattığım günde onu yarattın. Onu 7 temiz melek ile çevreleyip korumaya aldım. Yeriler için et ve sütü bereketli kıldım. İkinci sayfada şunlar yazılıydı: Doğrusu ben Mekke'nin sahibi Allah'ım. Rahmi, yani dostluk ve akrabalık bağlarını yarattım. Ona kendi adımdan türettiğim bir kelimeyi at olarak verdim. O bağları bağlayanı ben de rahmetimle bağlarım. O bağları koparanı ben de rahmetimden koparırım. Üçüncü sayfada şunları yazılıydı: Doğrusu ben Mekke'nin sahibi Allah'ım. Hayır ve şerri yaratıp takdir ettim. Elinden hayırlı işler çıkana ne mutlu. Elinden şerli işler çıkana ne yazık. Ki İbn-i Kesir El-Bidaye ve Nihayen, yani Büyük İslam Tarihi diye tercüme edilen eserinin cilt 2 sayfa 469'dan bu haberi kaydetmiştir. Sonra Kureyş kabileleri Kabe'yi inşa etmek için taş topladılar. Her kabile belli miktarda taş topladı. Bundan sonra inşaata başladılar. Kabe'nin duvarlarını bir sıra taş, bir sıra da ahşaptan yaptılar. Ahşap taşların arasındaki koruma vazifesini görüyordu. Nihayet Hacerül Esved'in konacağı yere kadar binayı yükselttiler. El-Ezraki Kabe ve Mekke Tarihi diye tercüme edilen Ahbarül Mekke kitabının 159. sayfası. İbn-i Hişam İslam Tarihi cilt 1 sayfa 256-261. Kabe'nin duvarı yapılırken bir sıra taş döşüyorlar, bir sıra ahşap yapıyorlar. Ahşaplar taşları birbirine yapıştırıyordu. Bir nevi tutma vazifesi görüyordu. Ayrıca Muhammed bin İshak'ın Siyer'inde, yine İbn-i Kesir'in El-Bidayesi'nde ve diğer sahih kaynaklarda, Siyer kaynaklarında bu şekilde beyan olunmuştur. Cabir bin Abdullah radıyallahu teala anhuma anlatıyor. Kabe bina edileceği zaman Resulullah ile amcası Abbas gidip omuzlarında taşlar taşıyorlardı. Amcası Abbas Resulullah aleyhissalatu vesselam'a hitaben, izarını boynunun üzerine koy da seni taşların sürtmesinden korusun dedi. İzarını, yani bele bağladığın edep yerlerini koruyan, ki diz kapağının altına kadar geliyordu, onu çöz, boynun üzerine koy ki seni taşların sürtmesinden, incitmesinden korusun. Resulullah aleyhissalatü vesselam izarını çözüp omuzlarının üzerine koyunca hemen bayılıp yere düştü ve gözleri gökyüzüne doğru dikildi. Sonra ayıldı da amcasına izarımı ver, izarımı ver buyurdu. İzarını alıp üzerine bağladı. Resulullah aleyhissalatü vesselam o dönemde de malum bütün ömrünce Allah Azze ve Celle'nin korumasında idi. Kesinlikle diğer insanlar gibi olamazdı. Mekke'nin o günkü halinde, yani cahiliye döneminde insanlar Kabe'yi çıplak tavaf ediyorlardı. Ya da birbirlerinin edep yerlerine bakabilecek çıplaklıkta olabiliyorlar idi. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam has bir şahsiyet, kesinlikle o gün ikaz olunuyor. Kesinlikle o gün ikaz olunuyor. Sen diğer insanlar gibi değilsin. Allah'ın Resulü, ki manen bu ikazlar kendisine geliyor. Ki nübüvvetten sonra da malum olduğu üzere yeryüzünün biriciği ve insanlık aleminin önderi ve her şeyiyle iyilikten, hayırdan, güzellikten, insanlıktan dolayı her yönüyle örnek bir şahsiyet. Sahih Bukhari Kitabul Menakıbul Ensar Bab 24 Hadis 50. Aynı hadisimiz Sahih Müslim'de, yine İmam Zehebi'nin İslam tarihinde, Ahmet bin Hanbel Aleyh Rahman'ın ise Müsned'inde yer almaktadır. Müttefakun aleyh olan bir hadistir. Demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kesinlikle diğer insanlar gibi olmaması gereğini Allah Azze ve Celle kendisini o gün ikaz etmiş idi. İbn Abbas radıyallahu teala anhuma şöyle der. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy edilen ilk şey örtün emri olup ondan sonra asla avlet yeri görülmemiştir. Aleyhisselatü Vesselam'a o gün örtün emri verildi ve kesinlikle çıplak olmaması emrolundu. İşte o bayılması sırasında ayrılır ayrılmaz aynı sözden karşılaşma oldu. Nurettin el-Heysemi Mecmu'uz Zevait'inde bunu naklediyor ve Tabarani'nin El-Mucemül Kebir'inde yer aldığını beyan ediyor. Eser Adem Yerinde tarafından tercüme olundu. 3. cilt sayfa 64, haber 2234. Ayrıca Ebu Naib el-İsfahani'nin Hilyetül Evliyası'nda yer aldı. Ebu'l-Velid Muhammed el-Ezraki'nin Kabe ve Mekke tarihinden, İmam Zehebi'nin de Tarihül İslam'ından aynı haber yer almış oldu. Hazreti Abbas radıyallahu teala anlatıyor. Cahiliye devrinde Kureyş Kabe'yi tamir etmeye başladı. Erkekler taş taşıyorlar, kadınlar da taşların arasını yerleştirilen küçük taşlar taşıyorlar idi. Ben de kardeşimin oğlu Muhammed aleyhissalatü vesselam omuzlarımızda taş taşıyor, taşların altına izarımızı koyuyorduk. İnsanların arasına gelince de izarımızla örtülüyorduk. Bir defasında Muhammed benim önümde yüzü koyun yere düştü. arkasından koştum ve yanına gittim. Baktım ki göğe doğru bakıyor. Ona neyin var dedim. Kalkıp izarlı giydi ve çıplak olarak yürümekten nehyedildim dedi. İnsanların onu deli olarak görmesinden korktuğum için bunu onlardan gizledim. El-Hafız İbn Hacer el-Asqalani Metalibul Aliye'den bu hadisi Ebu Ya'la el-Mafsili'nin Müstedinden naklediyor. Türkçe tercümesi cilt 5 sayfa 149 hadis 4268 Ebu Ya'la el-Mafsili Müstedinde bu hadisi rivayet etmektedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben çıplak olmaktan nehyedildim. Ayrıca aynı hadisimizde Ebu'l-Velid Muhammed el-Ezraki Kabe ve Mekke tarihi sayfa 157'de İmam Zehebi Tarihul İslam isimli eserinin ki Türkçe tercümesi cilt 1 sayfa 142'de nakletmektedir. Ebu Tufeil anlatıyor. Kabe bile edilirken insanlar taş getiriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da onlarla birlikte taş taşıyordu. Taş omuzunu acıtmasın diye izarını çıkarıp omuzuna koymuştu. Tam o sırada avret mahallini açma diye nida edilmiş. Resulullah da hemen taşı bırakmış ve izarını giymiş idi. Said Havva El-Esas fi Sünne isimli eserinde bunu naklediyor. Cilt 1 sayfa 197 haber 28 Hakimin El-Müsredek isimli eserinden naklediyor ki Hakim ayrıca bu hadis için şunları söylemiş. Bu hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre senet yönünden sahih olduğu halde onlar bunu sahihlerinden rivayet etmediler. Bunu Zehebi de kabul etmiştir. Ki Zehebi'nin tahkikatı var El-Müsred üzere. İmam Zehebi İslam Tarihi isimli eserinde bunu naklediyor. Cilt 1 sayfa 142. Buradan hareketle müminin hayası Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beyan edildi ki bütün hayırlarda, bütün güzelliklerde, bütün iyiliklerde, kamalat meselesinde kamil bir insan neyse, ne olması lazımsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bütün kamillerin imamıdır, örneğidir, önderidir. Bundan dolayı mümin mutlaka hayalı olması lazım. Gerek erkek gerek kadın mutlaka haya şarttır, haya imandandır. İman ehli olan haya eder. Nerede olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun hayasının mutlaka en kamil derecede, en olgun derecede, en üst dereceden gerçekleştirir. Misver bin Mahreme radıyallahu teala anlatıyor. Taşımakta olduğum ağır bir taşı getirdim. Üzerinde hafif bir esvap vardı. Taş üzerinde iken esvabım çözülüverdi. Taşı bırakmadım ve o vaziyette yerine kadar götürdüm. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dön ve elbiseni al. Çıplak gezmeyin buyurdu. Bir mümine, bir Müslümana asla yakışmaz. Hem edeben yakışmaz, hem iman konusunda yakışmaz. Bir mümin bulunmuş olduğu ortamdan mutlaka örnek bir şahsiyettir. Canım herkes aynısını yapıyor. Ne olmuş yani ben de yapmışsam cümlesi bir müminin ağzından çıkmaması lazım. Dudaklarından dökülmemesi lazım. Herkese uyma değil, hakka, doğruya uymak müminin vasfıdır. Öyle bir uyum sağlayacak ki içinde bulunmuş olduğu ortamda örnek bir şahsiyet olacak. Oturmasıyla, kalkmasıyla, söz söylemesiyle, insanlardaki muhabbetinden dolayı, iyiliğinden dolayı, insanlar arası ilişkilerde, komşulukta, bulunmuş olduğu beldede bütünüyle örnek bir şahsiyet. Kamil bir müminden beklenen örnekliği, önderliği mutlaka ortaya koyması lazım. Yoksa sapmış olan topluma uymak asla. İman bunu engeller. Toplum sapıttı. Bütünüyle çıplaklar kampına döndü gibi feryatları duyuyoruz. Tenkitleri her an duymaktayız. Fakat bunun sebebi neydi? Onun araştırılması, onun ortaya konulması lazım. Müminler kesinlikle bu tenkide tabi olan şahsiyetler olamazlar. O halde kendisini Müslüman kabul edip de iman konusunda zayıf olanlar ya da kendisini Müslüman görüp de gerçekten insanla ilişkisi kesilmiş olanlar bu hareketlerde bulunurlar. Malum olduğu üzere Emrül Müminin İmam Osman bin Affan radıyallahu teala'nın bir tespitiydi. Allah Kur'an'la yaptırmadığını sultanla yaptırır. Yani güç ve kuvvet ile. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı beyan etti. İnzal buyurdu. İnsan kullarına emirlerini ve nehilerini duyurdu. İnsan kullarından gerçekten iman sahibi olanlar, imanı kuvvetli olanlar Rablerinin emirlerine bütünüyle itaat ettiler. Peki bütünüyle itaat etmeyenler, itaatlarında zayıfiyet gösterenler, Allah'ın haram sınırlarını çiğneyenler, haramlarla iştigal edenler, onlara karşı tutum, işte o zaman sulta lazım, otorite lazım. Gerçekten iman sahibi olanlar Allah'tan korkarlar. İmanları zayıf ya da iman konusundan yokluğu gündeme getirenler, onlar da sultandan korkarlar. Kılıçtan çekinirler. Böylelikle İslam toplumunun huzuru, refahı, mutluluğu sağlanmış olur. Madem ki Allah'tan korkmuyorlar, o halde Allah'tan korkmayanlar güçten, kuvvetten, alacakları cezadan korkarlar da İslam toplumundan fitne ve fesat çıkarmazlar, bozgunculuk yapmazlar. Demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu, dön ve elbiseni al, çıplak gezmeyin. Erkekler için, kaldı ki kadınlar için, elbette ki Nur Suresinin 31. ayeti, Ahzab Suresinin 59. ayeti, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki birçok hadisleri, kadınların kesinlikle çıplanmaması, kesinlikle vücutlarını göstermemesi, vücut hatlarının belli olmaması gereklidir. Elbette ki iman sahibi olan mümin kadınlar emre bütünüyle itaat ederler. Peki itaatsizliği gündeme getirirler, işte onlardan sultadan çekinirler. Otoriteden korkarlar. Kendilerine verilecek cezalardan korktukları için onlar da örtülmüş olurlar. Böylece İslam toplumunda, iman toplumunda, tevhid toplumunda fısk, fucur işlenmemiş olur. Bozgunculuk gündeme gelmemiş olur. İman konusunda zayıf ya da kendilerinde iman söz konusu olmayan insanların teşkil etmiş olduğu toplumda müminler de Müslümanlar da muvahhidler de yaşamaktaysa, gerek mutlak darul harpte, gerekse işgal edilen İslam topraklarının darul İslam iken darul harbe dönüşmesinde, sonra bu gibi durumlar söz konusu. Müminler kendilerini nasıl korusunlar? Gerçekten de ben Müslümanım diyenler, gerçek Müslüman olanlar, mümin olanlar kitaplarını açacaklar. Kur'an'ı, sünneti, İslam fıkhını orada neyi bulmuşlar ise o şekilde amel edecekler. Ve kurtuluşları gündeme gelecek. İslam toprakları işgal edilir de İslam ülkesi darul harbe dönüşecek olursa, İslam'ın yerine küfür ve şirk hükümleri gündeme gelecek olursa o beldeden, o beldenin müminleri, Müslümanları nasıl hareket edecek? Bakıyoruz ki 100 küsur yıldan beridir işgal altındaki İslam topraklarından İslam egemenlikten tamamen uzaklaştırılmış, sosyal hayattan tamamen uzaklaştırılmış, siyaset yani yönetim İslamsız, ekonomi İslamsız, yargı İslamsız, eğitim İslamsız, alışveriş, ticaret İslamsız. İslam kesinlikle sosyal hayata, yönetime, yargıya, ekonomiye karıştırılmamaktadır. Tamamen uzaklaştırılmış. Kendini Müslüman kabul edenler de İslam'a bu kadar zulmedenlere destek vermeyen, aynı sistemi devam ettirecek filanca feşmancadan daha idealdir. Ehven-i şerdir. Aynı sistem devam edecek. Sadece kişiler ya da gruplar seçilmesi söz konusu, tercih edilmesi söz konusu. Sistem aynı sistem. Mekke'ye bakacak olursak, cahiliye dönemindeki Mekke şirk ve küfür devletidir. Bugüne göre ifade edecek olursak, laik ve demokrat bir sistem oraya hakimdir. Demokrasi onlara hakim olan düzendir. Parlamentoları var, Darul Netve isimli millet meclisleri var. Orada belli özelliklerde bulunan kabile reisleri bir araya gelir, hevalarından kaynaklanmış olan duyguları, düşünceleri kanunlaştırır ve Mekke halkı ya da dışarıdan gelmiş olanlar sosyal hayattan onların ilahlaştırdıkları hevalarından kaynaklanan hükümlere göre hayatlarını tanzim ediyorlardı. Sosyal hayat onların heva ve heveslerinden kaynaklanan yasalara göre düzenleniyordu. Buradaki Müslümanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber iman etmiş olanlar ne diyeceklerdi? Bugüne göre farz-ı muhal diyoruz. Böyle bir vaka söz konusu değil elbette. Diyeceklerdi ki Ebu Leheb Ebu Cehil'den ehvendir. En nihayet Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın amcasıdır. Onu desteklemek lazım. Onu devlet başkanı yapmamız lazım. Ya da ehli sünnet müminleri açısından ifade edelim. Ebu Talip Ebu Cehil'den ehvendir. Ebu Leheb'de de ehvendir. Her ne kadar iman etmemişse de Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı ve diğer iman eden müminleri koruma altına almıştır. Bu kadar iyiliği dokunmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bunun hatırına Ebu Talib'i seçmemiz lazım. Onu laik, demokratik, şirk ve küfür Mekke devletine devlet başkanı yapmamız lazım. Ne de olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası ve aynı zamanda Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan çok yardım etmiş, hizmet etmiştir. Acaba böyle bir anlayış, böyle bir istek İslam'ın bir yerinde var mıydı? 1500 yıldan beridir o kadar eserler yazıldı. Kur'an'a o kadar tefsirler yapıldı. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın hadislerine o kadar şerhler yapıldı. Allah cümlesine rahmet eylesin. O kadar İslam alimleri, müçtehitleri yaşadı. Ve el an esaret altında yaşamaya devam eden alimler, gerçek alimler. tağutu reddetmiş, Allah'a iman ederek sımsıkı kulpa yapışmış gerçek alimler. Acaba böyle bir şey ifade ettiler mi? Söylediler mi? Nereye dayandırdılar söyleyenler? Eğer söylemişse ki böyle bir vakan söz konusu olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla Mekke Şirk Devleti'nde yaşayan müminler, ki Mekke İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam döneminde Darul İslam idi. Asırlarca Darul İslam olmaya devam etti. En nihayet putperestlerin, putların çoğaltılmasıyla Mekke tevhidin yurdu iken şirkin merkezi haline getirdiler. Yani bir nevi putperestler tarafından işgal edilmiş oldu. Ve işgalleriyle beraber Mekke Darul Harbe dönüştü. Darul Şirk, Darul Küfür oldu. Böyle bir durumdan ki çok iyi tespit edilmesi lazım. Alimler, bugün bugünü yaşayan gerçek İslam alimleri tağutu reddetmiş, Allah'a iman etmiş ve sımsıkı kulpa yapışmış olan gerçek İslam alimleri bugün bunları gündeme getirmesi, müminleri, Müslümanları uyandırması, uyarması ve birlik ve beraberliğini sağlaması için var güçleriyle çalışmaları gerekli. Hadisimiz Sahih Müslim Kitabul Hayz Bab 19 Hadis 78'de kayıtlı olduğu gibi Ebu Davud'un Kitabul Hammam Bab 2 Hadis 4016'dan kayıtlıdır. Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabesini uyarır, çıplak asla bulunmayın. İbn Ömer radıyallahu ta'ala'dan rivayet olundu. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: çıplaklaşmaktan sakınınız. Çünkü beraberinizde ancak abdest bozma anından ve kişi hanımına yaklaşacağı zaman sizden ayrılan varlıklar, yani melekler vardır. Onlardan haya ediniz ve onlara karşı saygılı olunuz. Sünnen-i Tirmizi Kitab-ı İstizan vel Adab Bab 75 Hadis 2951. Aynı hadis aynı zamanda İbn-i Kesir'in tefsirinde de yer almıştır. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine buyurduğu, kıyamete kadar erkek olsun kadın olsun bütün müminlerin önderleri Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine, uyarısına mutlaka kulak kesilip dinleyip itaat etmeleri gerekli. Bu imanın gereğidir. Allah'a ve Resulüne gerçekten iman etmiş, katıksız iman etmiş olan müminler Allah'a ve Resulüne tam teslimiyetle itaat etmelidirler. Zaten itaatkardırlar ama en nihayet bir uyarı olsun diye ifade olundu ki itaat etmelidirler. Çıplaklaşmaktan sakınınız. Çünkü beraberinizde ancak abdest bozma anında ve kişi hanımına yaklaşacağı zaman sizden ayrılan varlıklar, yani melekler vardır. Onlardan haya ediniz ve onlara karşı saygılı olunuz. Resulü Aleyhisselatü Vesselam emreder de muvahhid bir mümin, kadın olsun erkek olsun, itaat etmez mi? İtaat etmediği takdirde nasıl iman ettin diye kendisine sorulmaz mı? Nasıl iman ettin söyle bakayım. Madem ki Allah'a ve Resulüne itaat etmeyeceksin, bu nasıl bir imandır? İman itaati gündeme getirir. İtaat imanın varlığına en büyük işaret ve delildir. Zahirdeki salih amel imanın delili. Çünkü iman kalple ilgilidir. Kimsenin kalbini yarmaya veya kalbini okumaya, niyeti okumaya kimseye müsaade edilmemiştir. Kalpteki imanın görüntüsü kişinin hal, hareket, tavır, amelinde gündeme gelir. İmanlı mı değil mi? Çünkü iman mutlaka itaatın ortaya koyar. Behz bin Hakim'in dedesi Muaviye bin Hayde radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselama, ya Resulullah, avret yerlerimizin neresini örtüp neresini açık bırakacağız diye sordum. Hanımından ve sahibi olduğun cariyenden başkasından avretini koru. Resulullah aleyhissalatü vesselam böyle buyurdu. Hanımından ve sahibi olduğun cariyeden başkasından avretini koru. Ya Resulullah, bir topluluk birbirinden oluşan yakın akrabadan ise yine de hüküm böyle midir diye sordum. Avretini hiçbir kimsenin görmemesine gücün yetiyorsa gücünü kullan da onu kimse görmesi buyurdu. Ya Resulullah, birimiz yalnız başına olunca da yine hüküm öyle midir diye sordum. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Allah kendisinden utanmayan insanlardan daha müstahaktır buyurdu. Evde yalnızız. Tamamen çıplanma söz konusu değil. O şekilde bulunma, o şekilde oturma, o şekilde zevkine göre hareket etmen hayır. Allah kendisinden utanılmayan insanlardan daha müstahaktır buyurdu. Nerede olursan ol, Allah seninle beraberdir. Nerede olursan ol, Allah Azze ve Celle seni görüyor, işitiyor. Seninle beraberdir. Allah'ın huzurundasın. İhsan neydi? Cibril hadisini hatırlayacaksınız. Ya Muhammed, bana ihsandan bahset. İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi davranmandır. İbadet etmendir. Amel etmendir. Halini, tavrını ona göre ayarlamandır. Sen Allah'ı görmüyorsan da o seni görmektedir. O halde müminler diğer insanlarla beraber oldukları takdirde mutlaka erkeği olsun, kadını olsun, hayaya çok dikkat edecekler. Çıplanmamaya gayret edecekler. Bütün imkanlarıyla. Ancak erkek olarak veya kadın olarak nikahlısının yanında, bir de elbette ki şu anda gündemde değil, cariyesinin yanında. Onun dışında kesinlikle diğer bütün insanlardan haya edilecek ve çıplaklık söz konusu olmayacak. Biraz önce de ifade ettik, bu iman ehli olan, imanı sağlam olan, kamil olan, kuvvetli olanlar için. İman zayıfsa ya da hiç iman söz konusu değilse toplumdaki insanlardan, o zaman güç kuvvetten, otoriteden, egemen olan güçten çekinerek toplumun bozulmaması, ifsad edilmemesi konusundan onlara gerekli baskı yapılması şarttır. Olmadığı takdirde İslam toplumu ise tamamen bozulur. Eğer İslam toplumu değilse zaten balığın baştan kokusu ta kuyruğa kadar gitmiştir. Balık tamamen kokmuştur. Orada da müminlerin bizzat kitap, sünnet, icma, kıyas ölçüsüne dikkat ederek nasıl hareket etmeleri gerekiyorsa onu gerçekleştirmeleri üzerine farzdır. Malum olduğu üzere yeryüzü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde buyurduğu gibi müminler için mescittir. Bütün yeryüzü. Nasıl ki namaz vakitlerinde müminler camilerde, mescitlerde hemen bir araya geliyorlar, toplanıyorlar ve aralarından Kur'an'ı en iyi bilen, en iyi okuyan, edebiyle, erkanıyla öncü olan bir şahsiyeti kendilerine imam ediyorlar. Onun peşinden saf tutuyorlar. Saflar sımsıkı ve dümdüz. Böylelikle Rablerine ibadet ediyorlar. Namaz ibadeti, namaz ibadetlerden bir ibadettir. Müminin bütün hayatı, nasıl ki namazdan itaatkar oluyorlar, Allah'a itaat ediyorlar, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a itaat ediyorlar, Resulullah'tan gördüğü gibi Allah'a karşı rükuda ve secdede bulunuyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere, beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız siz de öylece kılın. Yeryüzünün çok küçük bir yerinde müminler 5 vakit bir araya gelir ve Allah'a itaatlerini namaz ibadetiyle gerçekleştirirler. Mescitte ve camiden çıkınca yeryüzü gene mescittir. Nasıl ki mescitte ve camiden Allah'a itaat ettiler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gördükleri şekilde davrandılar, camiden ve mescitten çıkıp da yeryüzün mescidine dağıldıklarından yine Allah Azze ve Celle itaat ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gördükleri şekliyle cemaati gerçekleştirirler. Yeryüzün mescidinde de tek cemaattirler. Yeryüzünde yaşayan bütün muvahhid müminler yeryüzü mescidinden tek cemaattirler. Ve başlarında birden imamları var. İmam, emrül müminin, melik, sultan bu şekilde ifade edilmiş. Halife, hangi sıfat, hangi isim söz konusu olursa olsun sonuçtan yeryüzü mescidinden müminlere emirlik yapacak makamda bulunan kişi. Müminlerden Allah'a ve Resulüne iman etmiş, Allah ve Resulünün emrettiği şekilden sevk ve idare edecek olan bir mümin. Emrül müminin olan şahsiyete itaat. Ve tek vücut halinde, nasıl ki camilerde ve mescitlerde cemaat olununca imama tabi, imamla beraber 100 binlerce Müslüman, mümin tek vücut olmuştur. Onunla beraber kıyam eder, onunla beraber ruku eder, onunla beraber secde ederler. Yeryüzü mescidinde de aynı şekilde davranmak her mümin için anın vacibi. Allah kendisinden utanılmaya insanlardan daha müstahaktır. O halde mümin mutlaka hayasına çok dikkat edecek. Sünnen Ebu Davud Kitab-ül Hammam Bab 2 Hadis 4017. Sünnen-i Tirmizi ve Sünnen-i İbn-i Mace'den aynı hadis yer almıştır. Usame bin Şureyh radıyallahu anh bize şu hadisi rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: İnsanların sende görmesinden hoşlanmadığın şeyi yalnızken de işleme. Hani denildi ya, evde yapayalnızım, tamamen çıplanmış kendi evinde dolaşıyor. Allah Azze ve Celle'den utanacaksın. Her şeyden önce, insanlardan önce Rabbinden, ilahından, melikinden utanacaksın. O halde mümin dikkat etsin. İnsanların bulunduğu yerlerde neyi yapar? Hayrı, güzelliği, iyiliği, bir mümine yakışanı yapar. Ondan dolayı da insanlardan çekinmez. Hatta insanlar onu o halde görürken tebrik ederler, hoşlarına gider, sevinirler, örnek edinirler. Yalnız iken de mutlaka buna dikkat etmek lazım. İnsanların sende görmesinden hoşlanmadığın şeyi yalnızken de işleme. Allah'tan kork. Rabbinin huzurundasın. İnsanlar görmüyor diye ne in var ne cin var derler. İn de görmedi, cin de görmedi. Yani insan da görmedi, ins, cin de görmedi. Böyle kimsenin görmediği bir yerde Allah görüyor ya. İşte kamil iman sahibi olan müminler buna çok dikkat ederler. Rabbimin huzurundayım. Diğer insanların görmesini istemediğim bir şeyi nasıl yapabilirim? Onlardan haya ettiğim haşa kadar demek de uygun değil. Onlardan haya ediyorum. Peki Rabbimden nasıl haya etmem? Dikkat edin. Mümin bu şekilde olduktan sonra nasıl kamil bir mümin olmaz? Allah'ın sevdiği cennetlik bir kullardan nasıl bir kul olmaz? Elbette ki ömrünün sonuna kadar aynı iman, aynı salih amelini korumak üzere. İbn-i Hibban bize bunu rivayet etti. Sahihinde insanların sende görmesinden hoşlanmadığın şeyi yalnızken de işleme. Dolayısıyla müminler bu konuda çok dikkat etmelidirler. Bu şekilde hareket ettikleri takdirde bir mümine yakışan bir vasfı kamil derecede üzerlerinde bulundurur ve o makama ulaşırlar. İmam Ali Emirül Müminin İmam Ali radıyallahu teala şunu beyan etti. Utancın üstünü insanın kendisinden utanmasıdır. Utanmanın veya utancın en üstünü insanın kendisinden utanmasıdır. Hazreti Ali radıyallahu teala'nın bu beyanı Nehsül Belaga'da yer almıştır. Utanmanın, hayanın en üstünü, en faziletlisi, en kamili insanın kendisinden utanmasıdır. Ve dolayısıyla o haya, o utanma imanından kaynaklanır. Çünkü haya imandandır ve o mümin kamil bir mümin olur. Sırrı-ı Sakati ki İslam büyüklerinden, ümmetin saygın şahsiyetlerinden biri şöyle demiştir. Haya ve uns kalbin kapısını çalarlar. Eğer burada züht ve vera bulunursan konaklarlar. Aksi takdirde geçip giderler. Demek ki züht ve takva olacak ki, yani Allah'tan tam manasıyla utanma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tabi olma gerçekleşecek ki, züht, takva, veran ancak sünnete tabi olmakla, kamil bir iman sünnete tabi olduğu takdirde züht, takva ve vera takvanın en üstünün zirvesidir. Gündeme gelmesi ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olmakla gerçekleşir. İşte bir kalpte bu varsa, kalp sahibinin zahirinde de amelinde de bu ortaya çıkmışsa, haya ve üns kalbin kapısını çalarlar. Yani ziline basarlar, biz geldik derler. Eğer o kalpten, o müminin kalbinden, amelinde, hal ve hareketinden züht ve vera var ise o kalbe girerler. Orada konaklarlar. Yani artık o mümin şahsiyet haya ve üns sahibi olur. Eğer yoksa çeker giderler. Orada durmazlar. Abdülkerim Kuşeyri'nin Kuşeyri Risalesi'nde bu tespit yer almıştır. Sayfa 361. Süleyman Uludağ tarafından tercüme olunmuş olan Kuşeyri Risalesi'nde. Urve ve Urve İbn-i Zübeyr rahimallahu aleyh babasından rivayet etti. Urve İbn-i Zübeyr Hazreti Zübeyr'den rivayet ediyor. Ebu Bekir Es-Siddik radıyallahu teala hutbede insanlara hitap ederken, ey Müslümanlar, ey Müslümanlar cemaati, Allah'tan haya ediniz. Nefsim elinde olana yemin ederim ki ben kimsesiz bir arazide bile helaya gittiğim zaman aziz ve celil olan Allah'tan haya ederek elbiseme bürünürüm. Kendi halini diğer müminlere örnek olarak ifade ediyor. Ey müminler, ey Müslümanlar cemaati, Allah'tan haya ediniz. Allah'tan haya ediniz ki haya edilecek, utanılacak alemlerin Rabbidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde beyan buyurduğu üzere, nefsim elinde olana yemin ederim ki ben kimsesiz bir arazide bile helaya gittiğim zaman, defi hacete çıktığım vakit aziz ve celil olan Allah'tan haya ederek elbisede bürünürüm. Dikkat edin, hayalı olun, başta Allah Azze ve Celle'den haya edin, utanın. Abdullah İbn-i Mübarek'in Kitab-ı Zühd'ünde yer aldı. Kitab-ı Zühd sayfa 78, madde numarası 316 ki Adil Teymur tarafından yapılan tercümesinde. Ebu Mesud Ukbe bin Amir el-Ensari el-Bedri radıyallahu teala an tahdis edip şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, geçmiş peygamberlerin sözünden hiç noksansız insanların eriştiği haberlerinden birisi de, utanmazsan, haya etmezsen dilediğini yap sözüdür. Bütün peygamberler içinde bulundukları topluma, ümmet-i davet ya da ümmet-i icabet olan ümmetine, bütün peygamberlerin ortak sözü buydu. Malum tevhid peygamberlerin ortak çağrısı, aynı zamanda edep konusunda, terbiye konusunda, ahlak konusunda da ortak sözleri buydu. Utanmazsan, haya etmezsen dilediğini yap. İnsanlardan utanmıyor, çekinmiyor. Elbette ki Allah'tan hiç utanmıyor, hiç çekinmiyor. O zaman dilediğini yap. Dilediğini yap dediği vakit nefsine, hevasına tabi olur kişiler. Daha doğrusu nefsine, hayasına tabi olmayıp da nefsine, hevasına tabi olanlar. Malum olduğu üzere iman yoksa hayada olmaz. İman olmayınca insanlar hayvanlardan daha aşağılık olurlar. Hayvanlardan daha aşağılık oldukları zamandan hayvanların bile yapamadığı aşağılıkları yaparlar. İşte bütün peygamberler dediler ki, utanmıyorsan, yani iman sahibi olmamış isen o vakit nefsine, hevasına tabi olur ki hayvandan daha aşağılık işler işler. Ve tarih boyunca da bu gerçekleşmiştir. İman etmeyenlerin içinde yaşandığımız cahiliye toplumlarında da, yeryüzünde şu anda özellikle de işgal edilmiş İslam topraklarından, cahiliyenin egemen olmuş olduğu cahili toplumlardan, hayvanlardan daha aşağılık işler işlenmektedir. Sahih Bukhari Kitabul Edeb Bab 78 Hadis 145 Sünen İbni Mace, Sünen Ebu Davud, İmam Malik'in Muvattası, İmam Bukhari'nin Edeb-ül Müfret'inde de aynı hadis yer almıştır. Geçmiş peygamberlerin, ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da aynı şeyi beyan buyurmuştur. Bütün peygamberlerin edep konusunda, terbiye konusunda söylemiş oldukları tek cümle: utanmıyorsan, haya etmiyorsan dilediğini yap. Kim utanmıyordu? İmanı olmayan utanmıyordu. Ebu Eyyub radıyallahu teala rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: dört şey Resullerin sünnetlerindendir. Resullerin beyan ettiği ortak kelimesi buydu: utanmıyorsan, haya etmiyorsan dilediğini yap. Dört şey de Resullerin sünnetlerindendir. Haya, güzel koku sürünmek, misvaklanmak ve evlenmek. Bütün peygamberlerde bu var. Elbette evlenmek meselesi gündeme geldiğinde Rabbimiz Azze ve Celle'nin bize isimlerini en güzel örneklik olan hayatlarını beyan ettiği Kur'an'daki isimleri geçer peygamberlerden İsa Aleyhisselam ve Yahya Aleyhisselam evlenmemişler idi. Elbette ki bu demek değildir ki Resullerin bu sünneti işlenmemiş. Onların o günkü imkanları, durumları buydu. Sünnet-i Tirmizi Kitab-ı Nikah Bab 1 Hadis 1086. Ayrıca aynı hadisimiz İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde de yer almıştır. Haya peygamberlerin sünnetindendir. Müminler mutlaka, malum olduğu üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayanın biricik örneği idi. Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayet etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: İman 70 küsür şubedir. Haya imandan bir şubedir. Yani haya imanın bir şubesi, dolayısıyla imandandır. Sahih Müslim Kitabul İman Bab 12 Hadis 57. Ayrıca Sahih Buhari'de yer aldı. İbn-i Mace'de, Nesai'nin Sünen'inde, İmam Buhari'nin El Edeb-ül Müfredi'de, Ebu Davud'un Sünen'inde aynı hadis yer almış oldu. Ebu Umame radıyallahu teala'dan rivayet olundu ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: haya ve tutukluk imanın iki şubesi. Beza, açık saçık konuşmak ve beyan, lüzumundan fazla konuşmak, nifak yani münafıklığın iki şubesidir. Haya imanın bir şubesidir. Dolayısıyla müminler, imanlı şahsiyetler hayaya dikkat ederiz. Bu tutukluk kelimesi olarak tercüme olunan lüzumundan az konuşmak, lüzumundan az konuşmak, haya ve az konuşmak, yani sözü uzatmamak, kayayı gerçekleştirmek imanın iki şubesi olarak beyan olundu. Sünnen-i Tirmizi Kitab-ı Birru ve Sıla Bab 79 Hadis 2096'dan hadisimiz kayıtlıdır. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin ve selamu aleykum ve rahmetullah.
0: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Dağı'yı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol.
1: Her bakımdan dikkatli ve uyanık olun.
0: Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış, üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizde Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 00 Demkur Kalıp. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
10: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM.
11: www.özelfm.net. özelfm.net.
2: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
11: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir insanı tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. Bu hafta kaldığımız yerden, yani Sad suresinin ilgili ayetlerinden itibaren konumuza devam edeceğiz inşallah. Sad suresi yine bir önceki surelerde olduğu gibi çok önemli konuları içinde barındırıyor. Dolayısıyla önümüzdeki anlardan itibaren, dakikalardan itibaren yoğunluklu olan o konulara diğer konulardan daha çok ağırlık vereceğiz. Mesela bunlardan bir tanesi, birazdan işleyeceğimiz inşallah, ortaklık meselesidir. İnsan tabiatında, yani psikolojisinde ortaklığın açılımı nedir? Neden insanların birbiriyle ortak olma ihtiyaçları ortaya çıkar? Ve insanlar yine neden ortak olduktan sonra birbirlerine haksızlık ederler? Bunlar üzerinde inşallah biraz daha değineceğiz. Ve yine bugün çok önemli konulardan bir tanesi de halifelik meselesidir. Allah Teala Hazreti Davut'u halife kıldığını söylüyordu. Onun üzerinde biraz duracağız. Halifelik nedir? Allah Teala'nın halifesi olmak nedir? Allah insanı neden halife seçmiştir ve insan bu halifelik görevini acaba neden yerine getirmek istemez? Allah Teala'nın halifesi olmak neleri içerir? Neleri kapsar? Ve insanlar bu görevde ilk başta canla başla çalışırken o görevin büyük sorumluluğunu üzerinde en ince kılcal damarlarına kadar hissederken daha sonra neler olur da ne olur da bu görev insanların pek de fazla üstünde durmadığı, geçiştirdiği, adeta etiket görev haline gelir. Ne olur da insanlarda iç boşalır, sadece dış kalır, kabuk kalır, etiket kalır. Bunları üzerinde inşallah değinmeye çalışacağız. Ortaklık meselesine gelince kaldığımız ayetlerden aşağıya doğru ilerleyelim inşallah. İnsanı tanımaya, özellikle de ideal insanı tanımaya çalışıyoruz malum. Ve bizim iç dünyamızda beslediğimiz problemleri dış dünyamıza, yani gözle görülür, elle tutulur hale getirmeye çalışıyoruz. Bunu tespit etmeye çalışıyoruz ki insanlar buna dikkat etsinler ve bunun bir problem olduğunu görsünler ve bunu üzerinden atmanın çabasını sarf etsinler. Hazreti Davud Aleyhisselam'a, o bir yöneticiydi, idareciydi, bir melikti, kraldı bugünkü karşılığıyla. Toplumu adalet üzere idare eden bir hükümdardı ve bir peygamberdi. Ona iki kişi geliyordu hatırlarsanız geçen haftadan. Hani 22. ayetten isterseniz başlayalım. Davud'a geldiklerinde, onun odasına geldiklerinde o onlardan ürkmüştü, tedirgin olmuştu. Çünkü Hazreti Davud'un içinde bulunduğu bina, kullanmış olduğu mekan korunaklı olduğu için dışarıdan öyle kimsenin elini kolunu sallayarak gelemeyeceği bir yerdi. Fakat onlar bir yolunu bulup Hazreti Davud Aleyhisselam'ın yanına gelmişlerdi. O da onlardan ürkmüştü diyor 22. ayette. O kişiler dediler ki, korkma, ürkmenize gerek yok. Biz iki davacıyız. Birimiz diğerimize haksızlıkta bulundu. Şimdi sen aramızda hak ile hükmet, kararında da, yani hükmettiğin o kararda da zulme sapma ve bizi doğru yolun ortasına yöneltip ilet. Bizi dost doğrulardan kıl. Öyle bir hüküm ver ki biz tam sırat-ı müstakim üzere olalım anlamı da bunun içinde vardır. Neymiş onların davası? 23. ayet. Bu benim kardeşimdir diyor ve onun 99 koyunu vardır. Benimse bir tek koyunum vardır. Buna rağmen o benim payıma kat dedi. Yani benim koyunlarımın arasına da onu kat dedi. O benim tek koyunuma da göz dikti ve onu aldı diyor. Ve bana konuşmada da üstün geldi. Bunun üzerine de biraz duracağız bu akşam inşallah. Davut Aleyhisselam dedi ki, andolsun senin koyununu kendi koyununa katmak istemekle sana zulmetmiştir. Şimdi burası özel bir durum. Şimdi ifade edilecek yer, 24. ayetten bahsediyoruz. Şimdi ifade edilecek bölüm genel bir ifade. Doğrusu emek ve mali güçlerini, yani her türlü birikimini birleştirip katan ortakların çoğu birbirlerine karşı tecavüz ederler. Ancak iman edip salih amelde bulunanlar başka. Onlar öyle yapmazlar. Onlar da ne kadar azdır diyor Rahman ve devam ediyor ayet-i kerime. Davut gerçekten bizim onu imtihan ettiğimizi düşündü. Öyle sandı, zannetti. Zan kelimesi var burada. Öyle zan etti. Böylece Rabbinden bağışlanma diledi ve rükû ederek yere kapandı ve yönelip döndü. Geçen hafta hatırlarsanız neredeyse programın yarısına yakın bir bölümünü Allah-u Teala içten yönelmek üzerine ayırmıştık. Çünkü çok önemliydi. Bu Sa'd suresinde yönelip dönmek, içten Allah'a bağlanmak epeyce kez, 5-6 kez geçer. Bundan önceki Kamer suresinde de biz bu kitabı insanlar düşünüp öğüt alsınlar diye indirdik ifadesi vardı. Bu ifade Sa'd suresinde de yine önümüze gelecek. Hep biz bunlara dikkat edelim, düşünelim ve bunların ne demek istediğini Allah tarafından bakarak, yani maksadı ilahi tarafından bakarak anlayalım ve hayatımıza aktaralım diye Rahman bunları bize söylüyor. Tekrar konumuzun baş tarafına dönecek olursak sevgili dostlar, iki zat, iki kardeş bir anlaşmazlık üzere Hazreti Davud Aleyhisselam'a geliyor. Burada bir örnek var ama örnek bir şeyi anlatmak için var aslında. Bize bir ders var, bize bir işaret var. Allah-u Teala'nın görmek istemediği iki insan, iki ortak insan prototipini şu anda bizler inceliyoruz. Ortaklık eşyanın tabiatında vardır. Yani insanlar güçlerini, emeklerini, tecrübelerini, birikimlerini, her neyse o, birleştirerek daha büyük bir şey, güç elde etmek isterler. Aslında daha büyük bir kar, yani menfaat elde etmek isterler. Bu meşru daire içerisinde kaldığında kabul edilir bir durum iken, birçok kez ayet-i kerimede de zikredildiği gibi insanların birbirlerine haksızlık yapmaları dolayısıyla hoş olmayan, yani nahoş bir duruma dönüşmektedir. Neden? Şurada bir ifade daha var. Nedene geçmeden isterseniz biraz onu izah edelim. Çünkü ayetler içerisindeki kelimeler ve kavramlar ayetlerin anlaşılmasını, özelde de Rahman'ın doğru anlaşılmasını ortaya koyar. Bizler Kur'an-ı Kerim'i anlarken, özellikle ideal insan haline gelmek istediğimiz durumlarda Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda içinde geçen kelime ve kavramları çok sağlıklı, net ve Rahman'ın istediği profilde anlamak durumundayız. Aksi durum yanıltıcı olacaktır. İşte o yüzden burada konuşmada bana üstün geldi, yani galebe çaldı ifadesi var. Bunu biraz tahlil edelim isterseniz. İnsanların bazıları pozitiftir, bazıları negatiftir diye bu programların çok önceki anlarında, önceki zamanlarında sizlerle bunları paylaşmıştık. Pozitif insanlar dışsal, etken, hakimiyeti seven, konuşmayı beceren ve halk tabiriyle söylemek gerekirse laf cambazlığını çok iyi becerebilen insanlardır. Negatif insanlar da daha sessiz, sakin, içten düşünebilen, içten pazarlıklar zaman zaman yapabilen, fazla laf cambazlığına gitmeyen, karşıdakini alt etmeye yönelik hemencecik oluşturacak bir planı olmayan, çoğunlukla uzun vadeli hareket eden insanlardı. Ve yine özelde de biraz uyumlu insanlardı pozitiflere göre. Pozitifler daha az uyumludur. Demek ki ayet-i kerimeden anladığımız üzere laf cambazlığında öyle geçmiyor da, yani konuşma uslubunda bana galebe çaldı diyor. Hem bir haksızlık yapıyor, hem de karşı tarafı ikna etmeyi, sözüm ona ikna etmeyi beceriyor. Bu iki kardeşten birisi, 99 koyunu olan. Bu ortaklığın çoğunda olan bir şeydir. Ortak bir firma, şirket kurmuş insanların birçoğunu izlediğimizde, gözlemlediğimizde ve tahlillere çıktığımızda birisinin daha etken, yani pozitif, birisinin daha edilgen, yani negatif olduğunu gözlemledik. Ve çoğu kez pozitif insanlar da ortağının kendisine tabi olup onu sürüklemeyi arzu etmişlerdir. bu hali hazırda da böyle devam ede gitmiştir. Karşı tarafın sessiz duruşunu çoğu kez istismar eden bu pozitifler, herhangi bir karar alma noktasında arkadaşına ya da ortağına çoğu kez galebe çalmışlardır. Yani galip gelmişlerdir. Ayette de bu zikrediliyor. Zaten bir sonraki ayetlerde ise onun ortaklığında zulüm söz konusu olduğu ifade ediliyor. Bunu neden insanlar yapar? Bunu şundan dolayı yaparlar. İnsan bencil ve haristir diyor Allah-u Teala. Bu Rahman'ın bir ifadesidir. Bize, bizi anlatan bir ifadesidir. Yani ben insanım diyen herkes de az ya da çok bir bencillik ve harislik vardır. Kimde yoktur? Kendisini terbiye eden insanlarda yoktur. İnsanlar doğdukları anda terbiyeli bir şekilde doğmazlar. Terbiye anne babası, çevresi ve özelde ve genelde de Allah-u Teala'nın yapması ile mümkün olur. Dolayısıyla terbiyeyi insanlar eğer sonradan kazanmamış iseler ve bu ortaklıkta da sürüyor ise haksızlık yapabilirler. Çoğu kez de yaparlar diyor ayet-i kerimede. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın dilinden. Burada da o 99 koyunu olan insan bir koyunu kendisine katarak, laf galibiyeti yaparak karşısındaki insanı etkilemeyi becermiştir, başarmıştır. Buna dikkat etmek lazım. Bu olmaması gereken bir şey. Buradan şu sonuca çıkabiliriz. İdeal insan çok iyi söz kullanmayı, laf çevirmeyi biliyor olsa bile asla arkadaşına ve ortağına haksızlık etmemelidir. Kim bunu yaparsa ahirette bedelini öder. Bir ikincisi, ortaklığın bereketinin olmasını istiyorsa ortaklar, iki tarafta asla birbirine haksızlık yani zulüm yapmaması gerekir. Bunu yapıyorsa bencillik ve harislik duygusundan kaynaklanır. Ayete devam edelim. Hazreti Davud dedi ki, 24. ayet. Andolsun senin koyununu kendi koyununa katmak istemekle o sana zulmetmiştir. Doğrusu güçlerini ve emeklerini yani birikimlerini birleşip katan, birleştiren, ortak olanların çoğu birbirlerine haksızlık ederler, tecavüz ederler, zulmederler. Neden? İşte şimdi biraz bunun üzerinde durmaya ihtiyacımız var. Bunun en özünde, en altında, bilinç altında sahiplenme duygusu yatar sevgili dostlar. İnsan kendi alanı içerisinde dönen, kendi etki alanı içerisinde yani kendi çiti içerisinde, sınırları içerisinde dönüp duran tüm objeleri ve eşyaları sahiplenmek ister. Bu konuda daha ileri gitmiş yani biraz azgınlaşmış insanlar başkasının alanında dönüp duran değerleri de sahiplenmek isterler. Bu bencillik ve harislik fitnesinin bir doğal meyvesidir, sonucudur. Ortakları incelediğimizde şu anda bu programı dinleyen insanlar içerisinde ortak olanlar da vardır. Onlar daha iyi bilirler. Ortaklık halini yani şirket olmayı tahlil ettiğimizde birkaç şey bizim gözümüzün önüne gelir. Birkaç şeyi görürüz. Birincisi, ortaklıkta iki tarafın yetersizliği söz konusudur. Buraya dikkat. Ortaklıkta önce iki tarafın yetersizliği söz konusudur. Yetersizlik olduğu için güçleri yetmeyen iki yarım güç birleştirerek bir tam güç elde etmek isterler. Aslında iki insanın ortak olmasının sebebi arzulamış olduğu bir gücü ya da kârı menfaati elde etme dürtüsünden kaynaklanır. Bunu kendi başına yapamayacağına inandığı için ortaklık yapar. Ve bu gücü bir süre sonra elde ettiği vakit o gücün kendi etkisi dolayısıyla olduğuna inanmaya başlar. O kişi zannetmeye başlar ki, o kişiler daha doğrusu, düzeltelim, o ortaklar zannetmeye başlar ki, her birisi öyle zanneder. Ben geldim, ortak oldum falancayla ve biz büyüdük, güçlendik. Ben olmasaydım o güçlenme olmayacaktı diye düşünür. İşte bu kişinin durması gereken yerde durmayıp ileriye kaymasından kaynaklanır. Herkesin durması gereken bir yer vardır. bunu aşan tüm insanlar haksızlık ederler. Yine ortak insanlarda şöyle bir psikoloji vardır. Benim 10 milyon liram var, onun da 10 milyon lirası var. Biz bunu birleştirdiğimizde 20 milyon lira eder. Dolayısıyla biz bununla şu şu şu işleri yaparız. Bu ilk başta böyle başlar. Aradan 3-5 yıl geçtikten sonra o 20 milyonu normalleştiği için ve biraz önce zikrettiğimiz hadise iyice iliklere doğru işlediği için ben olduğumdan dolayı bu 20 milyonu kazanmaya başlıyoruz duygusu kişide iyice hakim olduğu için peşinden şöyle çirkin bir davranış, şöyle bir şey zihinlere yeşermeye başlar. Bu aslında benim hakkımdı. O geldi bana ortak oldu. Zaten o olmasaydı ben o bütün kazanımlar bana ait olacaktı ve ben onunla bunu paylaşıyorum demeye başlar insanlar. İşte kim bu hale gelmişse o ortaklıktan çekilsin. Burada zulüm başlamıştır. İyi niyet bozulmuştur. Entrika dediğimiz hadiseye kişi girmiştir, saplanmıştır o bataklığa. Halbuki ortaklıkta eğer sırat-ı müstakim üzere giden, hani çok azdır diyor ya ayetin dibinde, son bölümünde, çok az dediği o iman sahibi olan insanlar sağlıklı bir ortaklık yaptıklarında 2-10 milyon liranın birleştiğinde 20 milyon lira olur ama iman sahibi dürüst insanlar birleştiğinde o 30-40-50-100 olur. Onlar diyelim ki tekrar güçlerini ayırdılar, yine 10 milyon liralık bir güç ellerinde kalır. Yani buradan şu sonuca varırız. Sırat-ı müstakim üzere giden, dürüst ve iman üzere giden iki ortak güçlerini birleştirdiğinde üçüncüsü Allah olur. Mecazen. Yani Allah-u Teala onlara katar, bereket verir, güzellik verir. Yani ortaklığın matematiksel hesabı olmaz. İki insan eğer gerçekten dürüstse, ihanet etmeyeceklerse, bencillik yapmayacaklarsa ve sırat-ı müstakim üzere gidiyorlarsa 10 milyon liralarını birleştirdiklerinde ortaya 20 milyon çıkmaz. Bu matematikte böyledir. Allah-u Teala'nın matematiğinde böyle bir şey yoktur. 30, 50, 100, 200 neyse çalışmalarına, yani cehdlerine ve dürüstlüklerine bağlı olarak, dürüstlük çok önemli. Dürüstlüğün ölçüsü de şudur. İnsan kendi kendisini kandırır mı? Hayır. Kendi kendisine kazık atar mı? Hayır. O karşısındaki ortak da kendisidir aslında. Onunla ortak olduğu vakit etle tırnak gibidir. Yani insanın kolunun vücuduna ihanet etmesi nasıl mümkün olmazsa, insanın ayağının kendi vücuduna ihanet etmesi, hainlik yapması nasıl mümkün olmazsa, iki ortağın da birbirine hainlik yapması mümkün olmaz, olmaması gerekir. İdeal olan budur. İşte bu ortaklığı Allah destekler ve onlara tebessüm eder ve bereket üstüne bereket yağdırır. Ama ortaklardan herhangi birisinin ya da tamamının içinde, zihninde şunlar uçuşmaya başlarsa, bu 30-40 milyon aslında benim hakkımdı. O geldi ortak oldu ya da ben onunla ortak olmak zorunda kaldım. Aslında ben bunu kazanacaktım. Maalesef ona bu payı vermek zorunda kalıyorum diye düşünmeye başladığı anda oraya artık bereketsizlik girmiştir. Ve o ortaklık yavaş yavaş zamanla çatırdayacak ve bir felaketle son bulacaktır. Bu duygu sırf ortakların birbiriyle olan ilişkilerinde yoktur sevgili dostlar. Bu duygu işverenlerde, yani halk tabiriyle patronlarda da vardır. Birçok patronun az maaş vermedeki ısrarı, aslında kendi kazancı olduğuna inanmış olduğu kazancı ne yazık ki paylaşmak zorunda olduğuna olan bir inançtan kaynaklanır. Diyelim ki ayda 100 milyon lira kazanan bir insan, 10 personelle 100 milyon lira kazandığını gören, böyle varsayımda bulunalım, böyle bir insan şunu düşünmeye başlar bir süre sonra: o 100 milyon benimdi fakat maalesef ben onlara da vermek zorunda kalıyorum. Hayır. Hayır. Allah tarafından bakamadığı zaman insan böyle düşünür. Halbuki o 100 milyon lirayı o 10 tane insanla beraber kazanmıştı. Madem onlar fazlalık, madem onların bir işe yaramadığına inanıyorsa bıraksın onları gitsin. O zaman bakalım o 100 milyon lirayı kazanabilecek mi? işverenlerin çoğunda bu hastalık vardır. O yüzden maaşları minimize etmeye çalışırlar. Ve hemen kendisine rekabet kalkanını sararlar. Rekabet edemiyoruz filan gibi bir takım şeyler söylerler. Dikkat ettiyseniz bunların hepsi Allah-u Teala'nın matematiğini bilmemekten kaynaklanıyor. Biz hep Allah-u Teala'nın bereketini ve vermesini, para içindeki paraları, zaman içindeki zamanı hep bizim matematiğimizle, bizim formüllerimizle anlamaya çalışıyoruz. O yüzden zaten işin içinden çıkamıyoruz ve hep saplantılara saplanıyoruz. Allah'ın matematiği bambaşkadır. Siz personelinize layık olan parayı verdiğinizde hiç ummadığınız yerden ummadığınız karlar da size gelecek. İnfakta da bu böyledir. Cimrilik eden kendisine cimrilik etmiştir diyordu ayet-i kerimede hatırlarsak. Bu cimrilik sadece eşine, dostuna, gördüğüne, görmediğine değil, personeline de cimrilik yapan kendine cimrilik yapmıştır. Asıl olan yediğinden yedirmek, giydiğinden giydirmek ve o insanın makul derecede bir hayat standartında yaşayabileceği bir ücreti ona takdim etmektir. Ve bunu verirken kendi ciğerini söküyormuş duygusunda olmaması gerekir. Çoğu işverende bu psikoloji vardır. Ortakta da aynı şey vardır. Sanki kendisinin bir parçasını söküp ortağına ya da çalıştırmış olduğu işçisine verdiğini düşünmektedir. Bu ciddi bir saplantıdır sevgili dostlar. Bunun adı bencilliktir. Kendini ve kendi etrafındakileri sevmek ve onları sahiplenme duygusudur. Böyle olan insanlar hiçbir zaman kazanamayacaklardır. Dünyevi bazı kazançlar elde ettiklerini düşünseler bile uhrevi anlamda ileride kazanamayacaklardır. Kim bir başkasının hakkını yiyorsa onu gasp etmiş demektir ve o ateş yiyordur. Bu kesin olarak böyledir. Kim birisinin hakkını yiyorsa o ateş yiyordur. O mutlaka ona ateş olarak geri dönecektir. O hakkı gasp etmiştir. Bu ortaklar içinde böyledir, işveren işçi ilişkilerinde de böyledir. Ancak diyor Allah-u Teala, istisnalar vardır. Kim onlar? İman eri olanlar. İman Allah'a güvenmektir. İman Allah'a bakmaktır. İman Allah'a saygı duymak, ona gönülden bağlanmaktır. İman Allah-u Teala'nın dediğini kendi düşündüklerine yer değiştiren insandır. İman kendi doğrularıyla Allah-u Teala'nın vahyini, yani doğrularını yer değiştirmeyi başarmış insandır. Bunlar öyle değil diyor Rahman. Onlar öyle değil. Onlar çok azdır ama diye de bir bitiş ifadesi kullanıyor ayetin o bölümünde. Çok azdır ama onlar öyle değillerdir. Ne mutlu onlardan olanlara. İnşallah bizler de dürüst işverenlerden ve dürüst ortaklardan olalım artık. İnsanların ortak olarak ya da işçi işveren ilişkilerinde dürüst olması kesinlikle ve kesinlikle beklenen bir erdemdir. Yeri gelmişken biraz da işçi, yani iş alan, iş yapan psikolojisine değinmeye ihtiyacımız olduğu kanaatindeyiz. Yeterli maaş alamadığına, hakkını alamadığına inanan insanlarda da şöyle bir duygu gelişir zamanla. Günde diyelim ki 8 saat ya da 10 saat çalışacaksa zamandan çalıp bunu 8 saate düşürür ya da 7 saate düşürür. Eğer bunu yapamıyorsa, işini yavaşlatarak bir günde 5 tane iş bitirecekse 3 tane iş bitirmeye yeltenir. Bu da bir hırsızlık çeşididir. O da kendince patronum, yani işverenim bana bunu vermiyor, ben de hakkından böyle gelirim şeklinde düşünmüştür. Halbuki başta bir anlaşma yapılmıştır. Eğer başta o işi kabul eden insan razı olmuşsa artık orada oyun oynamanın anlamı yoktur. Bu da bir hırsızlıktır. İşverenin yaptığı gibi. Bu da bir bencilliktir. Bu da kendince bir akıl oyunudur.

bereket istiyorsa dürüst davranması lazım. 100 milyonluk bir gelirde 90 milyon ya da 80 milyon bir bereket istiyorsa o zaman çalmaya devam etsin. İşte o işçi kardeşimiz de Allah Teala'nın matematiğini görmediği için, ben 100 milyon maaş alıyorsam benim aslında 150 milyon almam gerekirdi, ben de 80 milyonluk çalışırım, bunu ona ödetirim düşüncesindeyse Allah Teala ona almış olduğu maaş kadar bereketi vermez. Evet, benim hakkım bu değil ama anlaştığım maalesef rayiş bu, ben 100 milyonluk çalışayım derse o kişi 150 milyonluk bereket alır. Bunu kendi aklı da kesmez. Der ki benim paramın bitmesi gerekirdi. Alır akşam eline hesap makinesini, hesap yapar yapar yapar, elinde hala para artar. Bunun nereden geldiğini kendisi de anlayamaz. Bu böyledir. Allah'ın matematiği böyledir. Allah diyor ki, 24. ayetin son kısımlarını zikrediyoruz. İman edip salih amelde bulunanlar başka. Onlar da ne kadar azdır. Demek ki o azlar arasında olmak lazım. Hazreti Davud gerçekten bizim onu imtihan ettiğimizi zannetti. Bu iki kişinin gelip ona bu hadiseyi sormasından Hazreti Davud aleyhisselam kendisine bir şeyler alındı. Bu alınganlık, yani iman sahibi olan insanların, peygamberlerde bu en üst düzeydeydi hatırlarsanız, alınganlık düşüncesi bütün iman sahibi olan insanlarda olması gerekir. Bu alınganlık nefsi alınganlık değildir. Biz alınganlığı psikolojik olarak ikiye ayırmıştık. Bir nefsi alınganlık, bu çok çirkin bir şeydir, çok yanlış bir şeydir, ilişkileri baltalar. Bir de kalbi alınganlık, imani alınganlık. Kişinin başına gelen her musibetten acaba Allah burada bana ne demek istedi? Bana burada bir ikaz mı var? Acaba benim bir yanlışım mı var? Allah burada bana bir şey mi hatırlatmak istiyor türündeki alınganlıklar doğru olan rahmani alınganlıklardır. İşte Hazreti Davud aleyhisselam'da biz bunu görüyoruz. Aslında tüm ideal insanlarda bu özelliğin olması gerekir. Niye benim işim ters gidiyor? Niye falanca şeyler olmuyor? Niye işim bana böyle davranıyor? Niye çocuğum böyle yapıyor? Neden bazı işletmelerdeki işler sıkıntılı gidiyor falan filan? İnsanların en çok sevdiği, değer verdiği tüm şeyler bunun içine girer. Niye arabamda şu problem var, evimde neden dam akıyor filan da bunun içine girer. Her türlü sorunlar için bu böyledir. Çünkü ayet-i kerimede zikrediliyor ki, başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle takdim ettiklerinizden dolayıdır. Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle Rahman'a takdim ettiklerinizden dolayıdır diyor Allah. Bu böyle. Yine Hazreti Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi daha. Diyor ki Resul Efendimiz, bir müminin başına gelen her musibet, ayağına bir diken batması da dahil, ahiretteki günahlarına kefaret olarak ona işlenecektir, yazılacaktır. Bu da aslında aynı yere işaret ediyor. Başımıza gelen her musibet bizim önceden takdim ettiğimiz şeylerin bir karşılığıdır. Yani Arapça ifadesiyle cezasıdır. Ceza hem olumlu hem olumsuz için kullanılan bir karşılık ifadesidir. Dolayısıyla bizler hiçbir zaman alınganlık endişesini, hassasiyetini iptal etmememiz gerekir sevgili dostlar. Hep hadiselerden, olaylardan bize bir ders çıkacak şekilde bakmamız gerekir. Buradan bize ne mesaj var şeklinde bakmamız gerekir. Hazreti Davud aleyhisselam'ın bu hadisesini Allah o yüzden bizim önümüze koyuyor. O kendisini imtihan ettiğimizi zannetti diyor. Tefsirlerde bu hadiseyle ilgili uzun uzadıya birçok hadise görebilirsiniz. Oralara girmeyeceğiz. Mesela Fahrettin Razi'de bu epeyce uzun bir şekilde anlatılmıştır sayfalarca. Orada birçok görüşe birçok cevap verilmiştir. Meraklı dinleyen kardeşlerimizin oraya müracaat etmesine yarar olduğu kanaatindeyiz. Zannetti diyor ve böylece Rabbinden bağışlanma diledi. Demek ki bizler de alınganlıklarımızı bağışlanmayla tamamlamamız gerekir. Ya Rabbi özür dilerim. Ben bir hata yaptım. Bir yanlışlık yaptım. Ne olur beni bağışla. Aslında öyle yapmak istememiştim diye geriye dönüp bir bakma endişesi. Sürekli yaptıklarımızı geriye dönüp bakıp gözlemlemeye ihtiyacımız var. Burada bunu yaptım 3 gün önce, 3 ay önce, 3 yıl önce. Acaba doğru mu yaptım? Şimdiki aklımda olsaydım yapar mıydım sorusunu çok sormamız lazım sevgili dostlar. Rükû ederek yere kapandı. Secde etti, rükû etti anlamında. Secde kelimesi geçmiyor da yere kapandıdan secdeyi anlıyoruz.

0: rükû ederek secde etti, yere kapandı ve yönelip döndü. İşte Sad suresine girdiğimiz haftadan beri yönelip dönme üzerinde çok uzun uzadıya konuşmuştuk. Bir kez daha hatırlayalım sevgili dostlar. Bu çok önemli. Birkaç ayet daha gelecek. Bu Sad suresini tamamlarken inşallah yönelip dönmek hep bizim önümüze gelecek. Neden? Çünkü biz şu anda çok net ve kararlı bir şekilde Allah'a yönelip döndüğümüzü ifade etsek bile, bu kararlılıkta olsak bile, birçok şey bizi değiştirebiliyor. Birçok şey bize tesir edebiliyor. Birçok şey bizi bozabiliyor. Eğer bozulma diye bir şey olmamış olsaydı. İnsan yaşarken tesir altında kalmamış olsaydı, tabiri caizse ayarı sürekli bozulmuyor olsaydı, yönelip dönmenin bu kadar tekrarlanmasına gerek de olmayacaktı. Allah sürekli yönelip dönmeyi önümüze koyduğuna göre yönelip dönmede biraz zaaf gösterebiliyoruz zamanla. Gerçekten de öyledir. Herkes kendisini bilir. İlk iman ettiği andaki ateşi şu anda neden birçokları üzerinde bulunduramıyor? Neden o ateş yavaş yavaş sönmeye yüz tutuyor? Çünkü insan delikler açıyor kendisine. O deliklerden artık ceyran yapmaya başlıyor ve vücudu hastalanıyor. İman vücudu, manevi vücudu hastalanıyor. Ve gözünü sürekli başka yerlere dikmeye başladığı vakit Allah-u Teala'ya doğru, ahirete doğru bir bakış zedeleniyor. Yönelme yara alıyor. İşte o yara büyüyor ve bizi hasta ediyor. Ana sebep bu, işin özü bu. Böylece 25. ayet, böylece onu bağışladık, affettik. Ama iki şeyden sonra yapılıyor. Bir alınganlık, iki tövbe edip rükû etmek. Bunlar yapıldıktan sonra Allah-u Teala bağışladık diyor. Aslında Allah-u Teala'nın bizi bağışlaması için ne yapmamız gerektiğini de bize öğretiyor Rahman, Hazreti Davud Aleyhisselam üzerinden. Bağışlanmak istiyorsanız tövbe edin, rükû edin, bana tam olarak yönelin diyor Rahman. Bunu yaparsanız ben de sizi bağışlarım diyor. Böylece onu bağışladık. Şüphesiz onun bizim katımızda gerçekten bir yakınlığı vardır. Ve ona varılacak güzel bir yer de vardır. Allah insanın hatalar yapabileceğini kabul ediyor. Bundan hoşlanıyor değil. Buraya dikkat. Allah hiçbir kulunun günaha ve hataya düşmesinden razı değildir. Fakat insan olduğumuzu bildiği için böyle bir fire olabileceğini kabul ediyor Allah. Rıza değil, bu kabul ne yaparsanız yapın bunlar olabilir şeklinde bir kabul. Rızasızlıkla beraber bir kabul. Fakat Allah bir şeyi istiyor. Hataya düştüğünüz an, çukura düştüğünüz an orada durmayın diyor. Çıkın, temizlenin ve tövbe edip tekrar yönelin. Bunu tekrar etmek istiyorum. Bir hataya düştüğünüzde, bir çukura düştüğünüzde diyor Allah, orada durmayın, oradan çıkın. Yıkanın, arının, yani temizlenin, yönelin, tövbe edin. Israr etmeyin hatada. Çünkü her taraf çukurlarla dolu. Ve üzeri çok güzel gösterişi şeylerle örtülmüş. İnsanların zevk aldığı, keyif aldığı, lezzet aldığı, haz aldığı şeylerle süslenmiş o çukurlar, o pislik çukurları. Tam oraya yöneliyoruz, birden tuzağın içine düşüyoruz. Oranın tuzak olduğunu anında fark etmemiz gerekir. Rabbimiz özür dilerim, ben bir an için daldım, yanlış yaptım, çıktım bu çukurdan, bak temizlendim, yıkandım, tövbe ettim ve sana yöneldim, ne olur beni bağışla demesi gerekir kişinin. Ve şu aklımızın bir tarafında olsun ki sevgili dostlar, günahları en iyi gözyaşı temizler. Günahları en iyi gözyaşı temizler. Günah ve hata yaptığımızda kalbimiz gözlerimizden su indirebiliyorsa, o inşallah o gözyaşları günahları da temizliyordur. Eğer indiremiyorsa kalp kapakları, muslukları kapalı demektir. O muslukların açılması için Allah'a dua etmek gerekir. Eğer bir kul bir hatadan dolayı özür dileyip ağlayamıyorsa, pişman olamıyorsa kalbinde katılaşma emaresi vardır. Yosun bağlamıştır. O yosunları temizleyip içeriden dışarıya o gözyaşının gelmesi için Allah'a dua etmesi gerekir. Bütün alimler, bütün arifler ve bütün güzel insanlar bunu yaparlar, bizlerin de yapması gerekir. Şüphesiz onun bizim katımızda gerçekten bir yakınlığı vardır ve varılacak güzel yeri vardır. Böyle davrananların sonucu bu işte. Şüphesiz böyle davrananlara, böyle davrananlar için bizim katımızda bir yakınlık vardır ve onlara varılacak güzel bir yer vardır şeklinde de okuyabiliriz. 26. ayet. Ey Davut. Burası çok önemli. Kapanışa kadar inşallah, programın sonuna kadar buradaki halifelik kelimesiyle ilgili konuşacağız. Ey Davut, gerçek şu ki biz seni yeryüzüne bir halife kıldık. Öyleyse insanlar arasında hak ile hükmet. Her ne hüküm vereceksen, her ne yapacaksan o mutlaka hak olsun, adil olsun, doğru olsun. İstek ve tutkularına, açıklaması bu ama Arapça kelimesi hevasına, yani hevana uyma. Buna da biraz gireceğiz inşallah. Sonra seni Allah yolundan saptırır. Ne? Hevan. Yani içindeki o dürtüler. Kendi çıkarımların, kanaatlerin. Şüphesiz Allah'ın yolundan sapanlara hesap günü unutmalarından dolayı, o hesap gününü unutmalarından dolayı şedid bir azap vardır. Yani şiddetli bir azap vardır. Neden? Unuttukları için. Kulak asmadıkları için. Tekrar ayetin baş tarafına dönecek olursak sevgili dostlar. Halifelik çok ciddi bir konu. İki tip halifelik vardır kavram olarak. Bir, bizim bu ayki Uslat dergisinde de işlendiği gibi uzun uzadıya, halifelik bir müessese, kurum olarak, yani sevk ve idareyi elinde tutan dini bir kurum olarak işlenir. Bir de Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de çok değindiği, hatta Hazreti Adem'i hatırlayalım, yaratma evresinin hemen öncesinde ben yeryüzüne bir halife var edeceğim dediği insan, yani bizler. İşte bu kavram, yeryüzünün halifesi olmak, özellikle de Allah-u Teala'nın yeryüzündeki halifesi olmak, insana verilmiş en muhteşem değerdir. Çünkü Allah iki şey yapmıştır sevgili dostlar. Bir, kendi ruhundan üflemiştir. Bu çok muhteşem ve müthiş bir şeydir. Bunun esrarı hala şu ana kadar hiçbir tefsir kitabında tamamen çözülebilmiş değildir. Allah-u Teala'nın kendi ruhundan üflemesi. Belki kıyamete kadar bunun esrarı devam edip gidecektir. Bunun mahiyetini tam olarak kimse bilemiyor. Ama bir şey var ki, Allah-u Teala kendi ruhundan üfleyerek bizi kendisine halife seçmiş. İkincisi de bu. Bu başka bir yaratığa verilmemiş bir motivasyon, bir güç, bir güzellik, bir hediye, bir makam, her ne dersek. Halifelikle ilgili Kur'an-ı Kerim'de çok yerde ayetler zikredilir. Onları burada zikretmeyeceğiz. Meraklı kardeşlerimiz zaten tefsirlerden ve kitaplardan, Kur'an-ı Kerim firistlerinden onları görebilir. Biz halifeliğin ne olduğu, Allah-u Teala ona nasıl bir anlam yüklediği ve insanların halifeliği neden unuttuğunu işlemeye çalışacağız. Halifelik, lügat anlamında birisi adına karar kılınmış, izin verilmiş yerde hareket etme yetkisini barındırmak demektir. O kişi adına halifelik yetkisini kim veriyorsa, onun adına, onun için hareket etme yetkisidir. Hareket etme davranışları bütünlüğüdür. Halifeliğin özü budur. Bu birinci tip halifelikte biraz önce zikrettiğimizde, Peygamber Efendimizin halifeliği bir yönetim, idare anlamında ta Resulü Efendimizin vefatından beri dört halifeyle başlar, Osmanlı'nın son anlarına kadar birçok şey içine karışmış da olsa devam etmiştir. Sadece biçim olarak kalıp içeriği, yani içi ciddi derecede erimiş olsa da sembol olarak kalmıştır, gelmiştir. O ayrı bir konudur. Biz Kur'an-ı Kerim'de geçen Allah-u Teala'nın yeryüzü halifeliğinin üzerinde durmamız gerekir. Bu nedir? Bu Allah-u Teala'nın kendisine çok az sayıda iman eden insanların özel bir görevle görevlendirilmiş olması demektir. Aslında halifelik tüm insanlara sunulmuştur. Ama halifelik sadece iman sahibi olan insanların üzerinde kalmıştır. Yani yeryüzünde Allah adına halifelik yapacak olan insan, halifeliği kabul etmeyen, imanı kabul etmediği için dolayısıyla halifeliği kabul etmeyen insanlara imanı, İslam'ı, Kur'an'ı, ahlakı, Allah'ın nurunu taşıma görevini üstlenmiş insan demektir. Halife odur ki Allah-u Teala'ya çok yaklaşmış, hadiselere onun istediği pencereden bakabilme yeteneğini kazanmış kişidir. Bu günahsız insan demek değildir. Yanlış düşünülmesin. İçinde hiç problemler olmayan insan demek değildir. Ama biraz önce yukarıda zikretmiş olduğumuz o çukura düşüp çukurda kalmayan insandır. Ancak çukura melekler ve peygamberler düşmez. Onun dışındaki tüm insanlar derecesine göre az ya da çok düşer. İmanı çok güçlü olan, Allah'a çok yakın olan insanların çukura düşme oranları da azalır. Allah'tan uzak duran, Allah'a uzak duran, Allah'la arasına mesafe koyan özellikle insanlar daha çok çukura düşerler. Onlar da ikiye ayrılırlar. Düşmüş olduğu yeri sevip orada kalanlar, oradan çaba sarf edip çıkmaya çalışanlar. Tabi bazen çıkıyormuş gibi yapıp orada kalanlar da vardır ama onlar da az bir grup olduğu için onları üçüncü bir kategoriye ayırmadan ilkle beraber zikrettik. Dolayısıyla halifelik müessesesi Allah'ı çok iyi anlamayı farz kılar, gerekli kılar. Allah'ı layıkıyla anlayamamış, ona gereği gibi kulluk yapmamış bir insanın halifeliği söz konusu olamaz. O sadece bir ithamdan ibarettir. Bir ideal kabulden ibarettir. Gerçek manada halifelik, Allah-u Teala'dan kendisine üflenmiş olan o ruhu hiç kirletmeden Allah-u Teala'ya sunabilme gayreti içerisinde olup insanları yaklaşmış oldukları o cehennem çukurundan bu tarafa çeken insandır. Bu anlamda peygamberler halifedir. İmamlar halifedir. Allah dostları, alimler, evliyalar ve arifler halifedir. İmanı iliklerine kadar hisseden insanlar Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Bu çok büyük bir görevdir ve bu çok büyük bir enerjidir sevgili dostlar. Allah-u Teala'nın halifeliğini kabul etmiş insan aslında Allah-u Teala'dan başka kendi üzerine görev tahsisini reddetmiş demektir. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Allah-u Teala'nın halifeliğini kabul etmiş insan, kendi hayatında Allah'tan başka birisinin görev tahsisini reddetmiş demektir. Yani ben Allah'ın görevlisiyim demektir o. Ben bağımı Allah'a bağladım, ben kopmayacak, ayette geçtiği gibi kopmayacak, sımsıkı bir kulba yapıştım demektir. Ben Allah'ın ipine sımsıkı sarıldım demektir, ayet-i kerimede geçtiği gibi. İşte halifelik budur. O halifedir ki bir eli Allah'ın ipindedir, sımsıkı sarılmıştır. Öbür eliyle Allah'ın ipinden kaçan insanları Allah'a çağıran insandır. Allah'a davet eden insandır. Halife odur ki bir eliyle sımsıkı Allah-u Teala'nın ipini tutarak öbür eliyle Allah'tan kaçan insanları Allah'a çağıran insandır. Allah'ın o görevlisidir, Allah-u Teala'nın yeryüzündeki memurudur. Ve her ne yapıyor ise o kişi Allah adına yapar. Rızkını Allah için kazanır, Eşini Allah için sever. Çocuklarını Allah için büyütür. Arkadaşlıklarını Allah için yapar. Dostluklarını, sevgilerini ve nefretlerini hep Allah için yapar. Her türlü şeyi onun Allah içindir. Allah'a götüren şeyden keyif alır, zevk alır. Allah'tan uzaklaştıracak her şeyden hüzün duyar ya da nefret duyar. Allah'ın adı anıldığında yürekleri ürperir. Allah-u Teala'ya iltifat edilmeyen ya da haşa laf söylenen yerden şiddetle uzaklaşır. Elinden geliyorsa eliyle düzeltir, gelmiyorsa diliyle düzeltir. O da yoksa kalbiyle buğz eder. Ama o da imanın son noktasıdır diyor. Çok zayıf noktasıdır diyor Hazreti Peygamber. Asıl olan halifelik, mutlaka ve mutlaka Allah-u Teala'nın razı olmadığı bir şeye müdahale eden insandır. Müdahalesiz kalmayandır yani. Soyut kalmayandır, seküler kalmayandır. Bu anlamda Rahman'ın kendisine üflemiş olduğu ruhun hakkını veren insandır. Ve onu hiçbir zaman kirletmeyi istemediği için, bunu aklından bile geçirmediği için o tam bir memurdur. Onun memuriyeti yani görevliliği, onun görevliliği Rahman'ın vahyinin yeryüzündeki insanlara anlatılmasıyla somutlaşır. Davet edilmesiyle somutlaşır. Bunu Kur'an tebliğ şeklinde somutlaştırıyor. Bugünlerde, bu yıllarda daha doğrusu, tebliğ ve irşat kavramının çoktan hırpalanıp, buruşturulup çöpe atılmış olması, Kur'an-ı Kerim'inden de silindiği ya da nesh edildiği anlamına gelmez. Kur'an'daki diriliği taptaze duruyor sevgili dostlar. Halifelik kavramı, ben yeryüzünün de Allah-u Teala'nın halifesiyim diyen insanların o gömleği, o ceketi, o hırkayı üzerinden çıkartıp askıya asmasıyla bitecek bir şey değildir. O kendisini bitirmiştir de haberi yoktur. Kim Allah'ın gömleğini çıkartırsa, kim Allah-u Teala'nın örtüsünü çıkartırsa, yere atarsa ya da başka bir yere bırakırsa aslında o kendini çıkarmıştır. Kendini safın dışına atmıştır. Kendisini Rahman'a varacak o sırat-ı müstakim olan yolda trenden aşağıya atmış kişidir. Kim Allah'ın dininden sıkılırsa, kim Allah'ın dininden yorulursa, kim Allah-u Teala'nın halifeliği kendisine zor gelmeye başlıyorsa nefsine baksın. Onun nefsi şişmiştir. Onun egosu büyümüştür. Onun dünyası büyümüştür. Onun dünyaya olan meyli, sevgisi büyümüştür. Onun Allah'a ve dinine olan sevgisi azalmıştır. Allah'ın dinine olan endişesi azalmıştır. Allah-u Teala'nın dini onun gözünde küçülmeye başlamıştır. Buralara dikkat etsin. Allah diyor ki, eğer siz bu görevi yapamazsanız, bunu söylerken insanın canı sıkılıyor. Hiç hatırlamak istemediğimiz ayetlerden bir tanesi, şu anda zikredeceğimiz ayet. Allah diyor ki, eğer siz bu görevi yapmazsanız, yapamazsanız değil, yapmazsanız, sizi ortadan kaldırırım, bu görevi yapacak insanları getiririm ve onlar sizin gibi olmazlar. Bunu çok yerde zikrediyor Allah. Çok acı verici bir ayet bu. Her kim ki Allah-u Teala'nın halifesi olduğunu unutursa ya da bunu inkar ederse, bunu ihmal ederse o kendisini ihmal etmiş demektir. O sonu hiç hoş olmayan bir yeri hazırlıyor demektir. Bunu böyle bilsin. O yüzden Allah-u Teala'nın halifelik gömleği, Allah-u Teala'nın halifelik elbisesi, içine kim girmek isterse onu bekler. Ama şunu beklemez. O gömleğin içine girdikten sonra oradan dışarıya çıkmayı beklemez. Oradan dışarı ancak nefsi şişmiş olan insanlar çıkarlar. Buraya dikkat. Oradan ancak nefsi şişmiş insanlar çıkarlar. Yönü ve yolu değişmiş insanlar çıkarlar. Allah o insanları tekrar sırat-ı müstakime çevirsin diyoruz. Halifelik öyle bir şeydir ki sevgili dostlar, Hani kutsi hadiste geçiyor ya, ben o kulumun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. İşte halifelik odur. Aslında hakiki imanın tarifi de odur. Allah-u Teala'yı her şeyin üstünde tutmanın adı da odur. Allah-u Teala'yı her şeyden çok sevmenin adı da odur. Halife insan her şeye Allah nazarından bakar, Allah tarafından bakar. Allah'ı razı edecek her şey onu mutlu eder. Allah'ı razı etmeyecek ya da rahatsız edecek her şey onu da rahatsız eder. Yüreğinde bir soğukluk olur, muhabbetsizlik olur. O anlar ki Allah ondan razı değildir ve oradan uzaklaşır. Halife odur ki yorulmaz, çünkü Allah ona bereket üstüne bereket verir. Zamanına bereket verir, rızkına bereket verir, ailesine bereket verir, genişlik verir. Çünkü o Allah için yer, Allah için uyur, Allah için koşar, Allah için muhabbet eder. Her şey Allah'a bağlı olan insandır. Allah sevgisi o insanın yüreğinde tüm sevgilerin üstüne galebe çalmıştır. Çünkü Allah hiçbir sevginin altında kalmaya layık değildir. Yani hiçbir sevgi Allah-u Teala'nın sevgisinin üstüne çıkmaya layık değildir. Kim bunu yaparsa, tekrar söylüyorum, nefsi şişmiş olan insandır, yönünü ve yolunu değiştirmiş olan insandır. Onun yolunun ve yönünün değiştiğini yine halife olan insanlar ona hatırlatmak durumundadır sevgili dostlar. Bu da bizlerin görevidir. Ne olur kendimizi çok kontrol edelim. Neyi sevdiğimize ve neyi sevmediğimize çok dikkat edelim. Neden hoşlandığımıza ve neden de uzak durduğumuza çok dikkat edelim. Eğer sevdiğimiz ve hoşlandığımız şeyler Allah'ın bizden bekledikleriyle aynıysa sorun yok. Ama aynı değilse çok ciddi sorun var. Bir daha geri dönüşü olmayan bir yola doğru gidiyoruz. Noktaya doğru gidiyoruz. Ve bir daha asla geri dönüşü olmayacak. Hiçbir kimsenin birbirine yardım edemeyeceği günden korkun demişti Allah-u Teala. O gün ancak layıkıyla halifelik görevini yerine getiren insanlar mahzun olmayacaklar. O gün Allah'a vermiş olduğu sözü değiştirmeyen insanlar mahzun olmayacaklar. Her şeye rağmen ya Rabbi, ben senin yanındayım ve senin yolundayım diyen insanlar asla mahzun olmayacaklar. Bu dünyadayken mahzun olsalar bile, bu dünyadayken üzüntüye düşseler bile ahirette asla üzülmeyecekler. Burada nokta koyalım. 26. ayete kadar geldik Sad suresinin. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne mutlu Allah'ı her şeyin üstüne tercih edenlere. Yolunuz açık olsun ve onu hiç unutmayalım. Selamun aleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

0: da söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Bir kişilik yemek ikramı 90 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70. iyilikzamani.org.tr.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
11: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'ın varlığının delillerini düşünüyor musunuz? İnsan düşünmediği sürece Allah'ın sanatını ve yarattığı fevkalade güzellikleri fark edemez. Oysa Allah, Kur'an'da bizi evren ve canlılar üzerinde derin derin düşünmeye davet etmektedir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM. İzşe'bu ya.

müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın. Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

0: radıyallahu an rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461. sadakataşı.org.tr.
4: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz

0: Alan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
1: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
2: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
3: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
4: Reklamlar.

0: Hasan, İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin, assalatu vesselamun ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, Allahümme amin. Değerli Özel Efendi dinleyicileri, değerli dostlar, Peygamberler Tarihi adlı kitap okuma sohbetimize inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, kaldığımız konu ve kıssa aynı zamanda Hazreti Şit aleyhisselam, Adem aleyhisselamın vefatı ve oğlu Şit aleyhisselamı yerine bırakması. Şit, Şis'in manası Allah'ın bağışı demektir. Hazreti Adem ile Havva'nın bu çocuklarına bu şekilde isim vermelerinin sebebi Habil'in öldürülmesinden sonra kendilerine rızık olarak verilmesiydi. Ebu Zer radıyallahu anh'ın hadisinde geçtiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah 104 sahife indirdi. Bunlardan 50 sahifeyi Şit'e indirdi. Muhammed bin İshak dedi ki, Adem vefat edeceği zaman oğlu Şit'i görevlendirdi. Ona gece ve gündüzün saatlerini ve bu saatlerde yapılması gereken ibadetleri öğretti. Daha sonra tufanın meydana geleceğini de ona bildirdi. İbn İshak dedi ki, denildiğine göre günümüzdeki Adem oğullarının nesepleri Şit'e dayanmaktadır. Hazreti Adem'in Şit'in dışındaki çocuklarının nesilleri ise inkıraza uğrayıp yok olmuştur ve şüphesiz en iyisini yine Allah Azze ve Celle bilir. Utey bin Damra Es-Sadi dedi ki, yaşlı birinin Medine'de konuştuğunu gördüm. Onun kim olduğunu sorduğumda Übey bin Kab olduğunu söylediler. Übey şöyle dedi: Adem'in ölüm vakti gelince çocuklarına şöyle dedi: oğullarım, benim iştahım cennet meyvelerini çekiyor. Dedi ki, ona cennet meyvelerini aramak için gittiler. Melekler onlarla karşılaştılar. Meleklerle birlikte Adem'in kefeni ve kokusu vardı. Yine onların yanında baltalar, kürekler ve zembiller vardı. Onlara dediler ki, ey Adem'in çocukları, ne istiyorsunuz ve ne arıyorsunuz? Veya ne istiyorsunuz ve nereye gidiyorsunuz? Adem'in çocukları, babamız hastadır, cennet meyvelerinden istedim diye bu şekilde cevap verdiler. Melekler onlara, dönün, artık babanızın ihtiyacı giderildi dediler. Melekler Adem'in çocuklarıyla birlikte geldiklerinde Havva onları görünce tanıdı ve hemen Adem'e sığındı. Adem aleyhisselam ona, uzaklaş benden, başıma ne geldiyse senin yüzünden gelmiştir. Artık benimle Rabbim Azze ve Celle'nin melekleri arasından çık dedi. Böylece melekler onun ruhunu kabzettiler. Onu yıkayıp kefenlediler. Güzelce koku sürdüler, kabrini kazdılar. Kabrinde lahit yaptılar, cenaze namazı kıldılar. Sonra kabre girerek onu kabrine indirip yerleştirdiler. Sonra da üzerini toprakla kapattılar ve en sonunda şöyle dediler: ey Adem'in oğulları, işte ölüleriniz hakkında sünnetiniz budur. Bunu İmam Ahmed'in oğlu Abdullah rivayet etti. Übey bin Kab radıyallahu anh'a kadar senedi sahihtir değerli kardeşlerim. İbni Asakir İbni Abbas radıyallahu anh'dan rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: melekler Adem için 4 tekbir aldılar. Hazreti Ebubekir de Hazreti Fatma için 4 tekbir aldı. Hazreti Ömer de Hazreti Ebubekir için 4 tekbir aldı. Ve Süheyb de Hazreti Ömer için 4 tekbir aldı. Hazreti Adem'in defnedildiği yer hakkında ihtilaf ettiler. Meşhur olan şudur ki, Adem aleyhisselam Hindistan'da bulunan üzerine indirildiği dağın yanında defnedildi. Şöyle de denildi: Mekke'de bulunan Ebu Kubeys dağına defnedildi. Deniliyor ki tufan zamanında Nuh aleyhisselam bir tabutun içinde Hazreti Adem ile Havva'yı yanında taşıdı ve sonra onları Beytül Makdis'e defnetti. Bunu İbni Cerir hikayetti. İbni Asakir de bazılarının şöyle dediğini nakletti: Adem'in başı İbrahim Mescidi'nin yanında, ayakları da Beytül Makdis'teki Mualla taşının olduğu yerdedir. Hazreti Havva annemiz de Hazreti Adem aleyhisselamdan bir sene sonra vefat etti. Hazreti Adem'in ömrünün ne kadar olduğunda ihtilaf edildi. Bizim İbni Abbas ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan naklettiğimiz hadiste geçtiğine göre Hazreti Adem'in ömrü Levh-i Mahfuz'da 1000 sene olarak yazılmıştır. Tevrat'ta geçen Hazreti Adem'in 930 sene yaşadığı görüşü buna muarız olmaz. Çünkü onların bu sözü masum olandan muhafaza edilerek elimize ulaşan Hakk'a muhalif olduğu için reddedilir. Yine onların bu sözüyle hadiste geçeni cem etmek mümkündür. Çünkü Tevrat'ta geçen eğer korunan kısımdan ise Hazreti Adem'in indirildikten sonra yeryüzünde ikamet ettiği müddete hamledilir. Bu da güneşe göre 930 sene, aya göre ise 957 senedir. Buna bir de İbni Cerir ve daha başkalarının dediğine göre indirilmeden önce cennette ikamet ettiği müddet olan 43 sene daha ilave edilir. Yani toplamı 1000 sene olur. İbni Asakir Ata el-Horasani'nin şöyle dediğini nakletti: Adem ölünce tam 7 gün bütün mahlukat onun için ağladı. Adem aleyhisselam vefat edince ondan sonra oğlu Şit aleyhisselam vazifeye yüklendi. Şit aleyhisselam İbni Hibban'ın sahihinde geçen Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği ona 50 sahife indirildiğini belirten hadisin nasıyla peygamberdi. Şit aleyhisselamın vefatı yaklaşınca oğlu Enüş'ü vazifelendirdi. Ondan sonra Enüş işleri yürütüyordu. Enüş'ten sonra onun oğlu Kaynan vazifeyi devraldı. Ondan sonra da onun oğlu Mehlail sorumluluğu aldı. Farisilerin iddia ettiğine göre Mehlail 7 iklimi kıtayı yönetiyordu. Ağaçları keserek şehirler inşa eden ve büyük kaleler yapan ilk kişi de o idi. Yine Babil şehrini ve Süs şehrini bina eden de odur. İblis ve ordularını yenerek onları uzak yerlere ve dağların başına süren, azgın cinlerden ve cadılardan pek çoğunu öldüren yine odur. Onun büyük bir tacı vardı. O insanlara hutbeler irat ediyordu. Onun devleti 40 sene sürdü. Onun ölümünden sonra oğlu Yerd iş başına geçti. Yerd'in vefat zamanı geldiğinde oğlu Hanuh'a vasiyet ederek onu yerine geçirdi. Meşhur olan görüşe göre bu İdris aleyhisselamdır. Allah subhanahu ve teala şüphesiz en iyisini bilir değerli kardeşlerim.

Bir sonraki peygamberin kıssası değerli kardeşlerim, Hazreti İdris aleyhisselam. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır Meryem suresinin 56 ve 57. ayetlerinde: Kitapta İdris'i de zikret. Çünkü o doğru olan bir peygamberdi. Biz onu yüce bir mekan, yani makama yükseltmiştik. Buna göre İdris aleyhisselam Allah'ın övgüsüne mazhar olmuştur. Allah onu nübüvvet ve sıddık olmakla vasıflandırmıştır. Bu az önce geçen Hanuh'tur. Soy bilimcilerden birçoğunun zikrettiğine göre bu Resulullah aleyhisselatü vesselamın soy ağacında da bulunmaktadır. Adem ve Şit aleyhisselamdan sonra Adem oğulları içinde ilk peygamber olan budur. İbn İshak dedi ki ilk kalemle yazı yazan İdris aleyhisselamdır. İdris Adem aleyhisselamın hayatından 308 seneye yetişmiştir. Bazı insanlar şöyle dediler: şu hadiste işaret edilen İdris aleyhisselamdır. Muaviye bin Hakem es-Sülemi Resulullah aleyhisselatü vesselama kuma çizgi çizmenin hükmünü sordu. Peygamber aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu: bir peygamber bu şekilde çiziyordu. Kimin hattı onun hattına muvafık olursa işte doğru olan budur. Yıldızların hareketleri ve bu hareketlere hükümler bina etmek hususunda bilgi olan birçokları da bu konuda ilk konuşanın İdris aleyhisselam olduğunu iddia etmiştir. Hatta İdris'e Hermisül Heramise ismini vermişlerdir. Bunlar diğer peygamberlere, alimlere, hikmet sahiplerine ve velilere iftira attıkları gibi İdris'e de pek çok iftiralar atmaktadırlar değerli kardeşlerim. Allah-u Teala'nın Meryem suresinin 57. ayetinde biz onu yüce bir mekan, makama yükseltmiştik sözüne gelince, bunun anlamı Sahihayn'da geçen İsra hadisindeki şu husustur ki Resulullah aleyhissalatü vesselam İdris 4. semadayken onun yanına uğradı. İbn Cerir Hilal bin Yesaf'ın şöyle dediğini rivayet ettim: ben de hazır bulunduğum bir esnada Abdullah bin Abbas radıyallahu anhu Kaaba Allahu Teala'nın biz onu yüce bir mekan, makama yükseltmiştik demesinin manası nedir diye sordu. Kaab şöyle dedi: İdris'e gelince Allahu Teala ona şöyle vahyetti: muhakkak ben senin için adına her gün Adem oğullarının bütün amelleri kadar, herhalde bunlar kendi zamanında insanlardır, ameli katıma yükselteceğim. Bunun üzerine İdris amellerin çok olmasını arzuladı. İdris'i meleklerden bir dostu ziyaret edince İdris ona şöyle dedi: Allah bana şöyle şöyle vahiy indirdi. Ölüm meleği ile konuşan da benim ruhumu biraz geç kabzetse, böylece amelim daha da artsa nasıl olur? Dostu olan melek onu kanatlarının arasına bindirip göğe çıkardı. Dördüncü semaya ulaşınca yukarıdan inen ölüm meleği onlarla karşılaştı. İdris'in dostu olan melek İdris'in ona söylediği hususu ölüm meleğine söyledi. Ölüm meleği ona İdris nerede diye sorunca işte sırtımın üzerindedir dedi. Ölüm meleği dedi ki hayret doğrusu, ben İdris'in ruhunu dördüncü semada kabzet emriyle gönderildim. Ben kendi kendime şöyle dedim: o yerde olduğu halde ben nasıl onun ruhunu dördüncü semadan kabzederim? Hemen orada onun ruhunu kabzetti. İşte Allah-u Teala'nın biz onu yüce bir mekan, makama yükseltmiştik ayetinin manası budur değerli kardeşlerim. İbni Ebi Hatim de bu ayeti tefsir ederken rivayet etti:
Ayrıca onun yanında şu ziyade vardır. İdris dostu olan meleğe, benim için ölüm meleğine ömrümün ne kadar kaldığını sorar mısın dedi. İdris de onunla birlikteyken ölüm meleğine İdris'in ne kadar ömrü kaldı diye sordu. Ölüm meleği bilmiyorum ama bir bakayım dedi. Baktı ve şöyle dedi. Sen bana ömründen ancak göz açıp kapayacak kadar bir müddet kalmış bir adamı soruyorsun. İdris'in dostu olan melek kanadının altında bulunan İdris'e bakınca kendisi farkına varmadan onun vefat etmiş olduğunu gördü. Tabi bu ziyade İsrailiyattan olup bir kısmı da münkerdir değerli kardeşlerim. Mücahid'in biz onu yüce bir mekan, makama yükseltmiştik ayetinin tefsirinde geçen İdris ölmedi. O aynı İsa'nın yükseltildiği gibi semaya kaldırıldı sözüne gelince, eğer bundan maksadı İdris şimdiye kadar ölmemiştir şeklinde ise bu doğru değildir. Şayet maksadı İdris canlı olarak semaya yükseltildikten sonra orada ruhu kabzedildi şeklinde ise bu az önce Kâb-ül Ahbar'dan nakledilenle çelişmez ve şüphesiz yine en iyisini Allah bilir değerli kardeşlerim. Affin'in İbn Abbas radıyallahu anh'dan naklettiğine göre o, biz onu yüce bir mekan yani makama yükseltmiştik ayetinin tefsirinde şöyle dedi. İdris 6. semaya yükseltildi ve orada vefat etti. Bunun aynısını yine Dahak da söylemiştir değerli kardeşlerim. Ancak onun 4. semada olduğuna dair varit olan Buhari ve Müslim hadisi daha sahiptir. Bu Mücahid'in ve daha pek çok alimin de görüşüdür. Hasan el-Basri de biz onu yüce bir mekan, makama yükseltmiştik ayetinin tefsirinde şöyle dedi. Cennete yükseltildi. Bazıları da dediler ki babası Yert bin Mehlail daha hayattayken yükseltildi. Bazıları da şöyle iddia ettiler. İdris aleyhisselam Nuh'tan hemen sonra değil İsrailoğulları zamanında gelmiştir. İmam Buhari dedi ki İbn Mesud ve İbn Abbas radıyallahu anh'ından nakledildi ki İlyas ile İdris aynı kişidir. Böyle diyenler Zühri'nin Enes radıyallahu anh'dan rivayet ettiği İsra hadisinde geçen şu husustan destek almışlardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam İdris'in olduğu yerden geçerken İdris ona merhaba Salih kardeş, Salih peygamber. İdris ona Adem ve İbrahim'in dedikleri gibi merhaba Salih peygamber, Salih oğul demedi. Bunlar dediler ki eğer İdris de Peygamber aleyhissalatü vesselamın soy ağacında olsaydı o da diğer ikisinin dediklerini derdi. Ancak bu husus kesin olarak buna delalet etmez. Çünkü ravinin bunu iyice hıfz etmemiş olması ihtimali vardır. İdris'in bunu tevazu yoluyla söylemiş olması ihtimali de vardır. İdris kendisini Peygamber aleyhissalatü vesselamın babalık makamında göstermemiş de olabilir. Hazreti Adem ile Hazreti İbrahim'in durumu ise onunkinden farklıdır. Çünkü Hazreti Adem bütün insanlığın babasıdır. Hazreti İbrahim ise hem Rahman'ın dostu ve hem de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ulul azm peygamberlerinin en büyüğüdür değerli kardeşlerim.

Evet değerli kardeşlerim, bir sonraki peygamberin kıssası Hazreti Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam'ın nesebi şöyledir: Nuh bin Lamek bin Mettuşilh bin Hanuh, İdris bin Yert bin Mehlail bin Kaynen bin Enuş bin Şit bin Adem ve insanlığın babası Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam'ın doğumu Hazreti Adem'in vefatından 126 sene sonraydı. Bunu İbn-i Cerir ve başkaları da söylemişlerdir. Daha önce de geçen ehli kitabın tarihlerine göre Nuh Aleyhisselam'ın doğumu Hazreti Adem'in vefatından 146 sene sonraydı. Nuh Aleyhisselam ile Adem Aleyhisselam arasında 10 asır vardı. Nitekim Hafız Ebu Hatim İbni Hibban sahihinde Ebu Ümame radıyallahu anh'dan şunu rivayet etti: bir adam dedi ki, ya Resulullah, Adem peygamber miydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evet, kendisiyle konuşulan bir peygamber idi, buyurdu. Adam, onunla Nuh arasında ne kadar zaman vardı diye sorunca şöyle buyurdu: 10 asır vardı. Ben derim ki bu hadis Müslüm'ün şartına uygundur. Müslüm bunu rivayet etmemiştir. Sahih Buhari'de sabit olduğuna göre Abdullah bin Abbas radıyallahu anh şöyle dedi: Adem ile Nuh arasında 10 asır vardır. Bütün bu asırlarda insanlar İslam üzereydiler. Eğer bir asırdan maksat 100 sene ise, ki insanların çoğunun yanında ilk akla gelen budur, o zaman Adem ile Nuh arasında hiç şüphesiz ki 1000 sene var demektir. Ancak İbni Abbas'ın İslam üzere olmalarıyla kayıtlamasına bakılırsa bundan daha da fazla olmasına bir engel yoktur. Çünkü buna göre İslam üzere oldukları dönemlerden sonra İslam üzere olmadıkları dönemler de olabilir. Bu da tarihçilerden ve ehli kitaptan Kabil ve çocuklarının ateşe taptıklarını iddia edenlerin görüşlerini reddeder. Allah en iyisini bilir şüphesiz. Şayet asırdan maksat insanların oluşturduğu toplum ve nesil ise, ki şu ayetlerde bu manada kullanılmıştır: Nuh'tan sonra nice nesilleri helak ettik. Sonra onların ardından başka kuşaklar yaratıp inşa ettik. Ve bunların dışında çok kavimleri de helak ettik. Halbuki bunlardan önce nice nesiller helak etmiş bulunuyoruz. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünde de bu manada kullanılmıştır değerli kardeşlerim: en hayırlı asır toplum benim içinde bulunduğum asır toplumdur. Değerli dostlar, buna göre Nuh Aleyhisselam'dan önceki bir toplum, nesil, uzun zamanlar yeri imar ediyor olabilirler. Eğer böyleyse Adem ile Nuh arasında binlerce sene olabilir. Ve yine şüphesiz en iyisini Allah bilir. Elhasıl Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'ı putlara ve tağutlara ibadet edildiği, insanların küfür ve dalalete düştüğü bir dönemde göndermişti. Allah-u Teala onu kullara rahmet olarak gönderdi. O yeryüzü ehline ilk gönderilen Resul idi. Nitekim kıyamet gününde insanlar ona böyle diyeceklerdir. İbn-i Cerir ve daha başkalarını zikrettiğine göre Nuh Aleyhisselam'ın kavmine Benu Rasub deniliyordu. Nuh Aleyhisselam'ın peygamber olduğu zaman ömrünün ne kadar olduğu hususunda ihtilaf ettiler. 50 yaşında olduğu söylenmiştir. 350 yaşında olduğu da söylendi. 480 yaşında olduğu da söyleniyor. Bu görüşleri İbn-i Cerir hikaye edip üçüncü görüşü İbn Abbas radıyallahu anh'a nispet ettim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını, onun kavminin durumunu, küfürleri sebebiyle tufan ile onları nasıl azap ettiğini ve Nuh ile ashabını gemide nasıl kurtardığını anlatmıştır. Ve bu ayetlerden bazılarını sizlere aktarıyoruz değerli kardeşlerim. Araf suresinin
59 ve 64. ayetine kadar Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurur: "Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine, toplumuna gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayım. Kavminin önde gelenleri, gerçekte biz seni açık bir şaşırmışlık ve sapmışlık içinde görmekteyiz." dediler. O, ey kavmim, bende bir şaşırmışlık ve sapmışlık yoktur. Ama ben alemlerin Rabbinden bir peygamberim dedi. Size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum. Ayrıca size öğüt veriyor ve sizin bilmediklerinizi ben Allah'tan biliyorum. Sakınıp rahmete kavuşmanız için içinizden sizi uyarıp korkutacak bir adam aracılığı ile bir zikir, yani kitap gelmesine mi şaştınız? Onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi. Ve yine Yunus suresinin 71 ve 73. ayetine kadar Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Onlara Nuh'un haberini oku. Hani Nuh kavmine demişti ki, ey kavmim, aranızda kalmam, Allah'ın ayetlerini hatırlatmam, onlarla öğüt vermem size ağır geliyorsa, ben Allah'a tevekkül ettim. Siz ve ortaklarınız toplanıp ne yapacağınızı kararlaştırın. İçinizde ne tasarlıyorsanız açığa çıkarın. Sonra bana mühlet de vermeyerek yapacağınızı yapın. Yüz çevirirseniz zaten ben sizden öğütlerimin karşılığı olarak bir ücret istemedim. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Ben Müslümanlardan olmakla emrolundum." Onu yalanladılar. Ama biz onu ve gemide beraberinde bulunanları kurtardık. Bunları yeryüzünün halifeleri yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları ise suda boğduk. Bir bak, uyarılanların sonu nice oldu. Ve yine Hud suresinin 25 ve 49. ayetine kadar Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Andolsun biz Nuh'u kavmine gönderdik. Onlara ben sizin için ancak apaçık bir uyarıp korkutucuyum. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size gelecek olan acıklı bir günün azabından korkmaktayım." dedi. Kavminden ileri gelen inkarcılar, "Biz seni yalnızca bizim gibi bir beşerden başkası görmüyoruz. Sana sığ görüşlü olan en aşağılıklarımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz. Ve sizin bize bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine biz sizi yalancılar sanıyoruz." dedi. Dedi ki, "Ey kavmim, görüşünüz nedir söyleyin. Eğer ben Rabbimden apaçık bir belge üzerindeysem ve Rabbim bana kendi katından bir rahmet vermiş de bu sizin gözlerinizden saklı tutulmuşsa, siz bunu istemiyorken biz sizi buna zorlayacak mıyız? Ey kavmim, ben sizden buna karşılık bir mal istemiyorum. Benim ecrim yalnızca Allah'a aittir. Ben iman edenleri kovacak değilim. Onlar gerçekten Rablerine kavuşacaklar. Ancak ben sizi cahillik etmekte olan bir kavim görüyorum. Ey kavmim, ben onları kovarsam Allah'tan gelecek azaba karşı bana kim yardım edecek? Hiç düşünmez misiniz? Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır da demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Melek olduğumu söylemiyorum. Ve gözlerinizin aşağılık gördüklerine Allah kesin olarak onlara bir hayır vermez de demiyorum. Nefislerinde olanı Allah daha iyi bilir. Bu durumda bunun aksini yaparsam gerçekten o zaman zalimlerdenim demektir. Dediler ki, ey Nuh, bizimle çekişip durdun. Bu çekişmede ileri de gittin. Eğer doğru söylüyorsan bize vaat ettiğini getir görelim. Dedi ki, eğer dilerse onu size Allah getirir ve siz onu aciz bırakacak değilsiniz. Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse
ben size öğüt vermek istesem de öğüdümün size yararı olmaz. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Onlar bunu kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki eğer onu ben uydurduysam günahım bana aittir. Ama ben sizlerin suç olarak işlemekte olduklarınızdan uzağım. Nuh'a vahyedildi. Gerçekten iman edenlerin dışında kesin olarak kimse inanmayacak. Şu halde onların işlemekte olduklarından dolayı üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve vahiyimizle gemiyi imal et. Zulme sapanlar konusunda da bana hitapta bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Gemiyi yapmaktaydı. Kavminin ileri gelenleri kendisine her gün uğradığında onunla alay ediyordu. O, eğer bizimle alay ederseniz, alay ettiğiniz gibi biz de sizlerle alay edeceğiz dedi. Artık siz ileride bileceksiniz. Aşağılatıcı azap kime gelecek ve sürekli azap kimin üstüne çökecek? Sonunda emrimiz geldiğinde ve tandır fevaran ettiği zaman dedik ki her birinden ikişer çift hayvan ile aleyhlerinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri ona yükle. Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti. Dedi ki ona binin. Onun yüzmesi de demir atması da Allah'ın adıyladır. Şüphe yok, benim Rabbim bağışlayandır, esirgeyendir. Gemi onlarla dağlar gibi dalgalar içinde yüzmekteyken Nuh bir kenara çekilmiş olan oğluna seslendi. Ey oğlum, bizimle birlikte bin ve kafirlerle birlikte olma. Oğlu dedi ki ben bir dağa sığınacağım. O beni sudan korur. Dedi ki bugün Allah'ın emrinden esirgeyen olan Allah'tan başka bir koruyucu yoktur. Ve ikisinin arasına dalga girdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Denildi ki ey yer suyunu yut ve ey gök sen de tut. Su çekildi, iş bitiriliverdi. Gemi de Cudi dağı üstünde durdu. Ve zalimler topluluğuna da uzak olsunlar denildi. Nuh Rabbine seslendi. Dedi ki Rabbim şüphesiz benim oğlum ailemdendir. Ve senin vaadin de doğrusu haktır. Sen hakimlerin hakimisin. Dedi ki ey Nuh kesinlikle o senin ailenden değildir. Çünkü o salih olmayan bir iş yapmıştır. Öyleyse hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme. Gerçekten ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Dedi ki Rabbim bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamaz ve beni esirgemezsen hüsrana uğrayanlardan olurum. Ey Nuh denildi. Sana ve seninle birlikte olan ümmetler üzerine bizden selam ve bereketlerle gemiden in. Sizden türeyecek diğer kafir ümmetleri de yararlandıracağız. Sonra onlara bizden acıklı bir azap dokunacaktır. Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bunları sen ve kavmin bundan önce bilmiyordun. Şu halde sabret. Şüphesiz güzel olan sonuç takva sahiplerinindir. Nuh da daha önce çağrıda bulunduğu zaman biz onun çağrısına cevap verdik. Onu ve ailesini büyük bir üzüntüden kurtardık ve ayetlerimizi yalanlayan kavimden ona yardım edip öcünü aldık. Şüphesiz onlar kötü bir kavimdi. Biz de onların tümünü suya batırıp boğduk.

Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. Böylece kavmine dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Onun dışında sizin başka ilahınız yoktur. Yine de korkup sakınmayacak mısınız? Bunun üzerine kavminden küfre sapmış önde gelenler dediler ki, bu sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir. Size karşı üstünlük elde etmek istiyor. Eğer Allah öne sürdüklerini dilemiş olsaydı, muhakkak melekler indirirdi. Hem biz geçmiş atalarımızdan da bunu işitmiş değiliz. O kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir. Onu belli bir süre gözetleyin. Nuh, Rabbim dedi, beni yalanlamalarına karşılık bana yardım et. Böylelikle biz ona gözetimimiz altında ve vahiyimizle gemi yap. Nitekim bizim emrimiz gelip de tandır kızışınca onun içine her türlü hayvandan ikişer çift ile içlerinden alahillerine söz geçmiş, azap gerekmiş olanlar dışında olan aileni de alıp koy. Zulmedenler konusunda bana muhatap olma. Çünkü onlar boğulacaklardır diye vahyettik. Böylece sen beraberinde olanlarla gemiye bindiğinde o zaman de ki, bizi o zulmeden kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun. Ve de ki, Rabbim, beni kutlu bir noktada indir. Sen konaklayanların en hayırlısısın. Hiç şüphesiz bunda ayetler vardır. Ve biz gerçekten denemeden geçiririz. Nuh kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Hani onlara kardeşleri Nuh, sakınmaz mısınız demişti. Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. Dediler ki, sana sıradan aşağılık insanlar uymuşken inanır mıyız? Dedi ki, onların yapmakta oldukları hakkında benim bilgim yoktur. Onların hesabı yalnızca Rabbime aittir. Eğer şuurundaysanız anlarsınız ve ben mümin olanları kovacak değilim. Ben yalnızca apacık bir uyarıcı, korkutucuyum. Dediler ki, eğer bu söylediklerine bir son vermeyecek olursan gerçekten taşa tutulanlardan olacaksın. Dedi ki, Rabbim, şüphesiz kavmim beni yalanladı. Bundan böyle benimle onların arasını açık bir hükümle ayır ve beni ve benimle birlikte olan müminleri kurtar. Bunun üzerine onu ve onunla birlikte olanları insan ve hayvanlarla yüklü gemi içinde kurtardık. Sonra bunun ardından geride kalanları da suda boğduk. Hiç şüphe yok ki bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değil dediler. Ve hiç şüphe yok ki senin Rabbin güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da içlerinde 50 yılı eksik olmak üzere 1000 sene yaşadı. Sonunda onlar zulmetmekte devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Böylece biz onu da gemi halkını da kurtardık. Ve bunu alemlere bir ayet, kendisinden ders çıkarılacak bir olay kılmış oldu. Andolsun Nuh bize dua edip seslenmişti de ne güzel icabet etmiştik. Onu ve ailesini o büyük üzüntüden kurtarmıştık. Ve onun soyunu dünyada onlarda baki kıldık. Sonra gelenler arasında da ona hayırlı ve şerefli bir isim bıraktık. Alemler içinde selam olsun Nuh'a. Gerçekten biz ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Şüphesiz o bizim mümin olan kullarımızdandı. Sonra diğerlerini suda boğduk. Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Böylece kulumuz Nuh'u yalanladılar ve delidir dediler.
O baskı altına alınıp engellenmişti. Sonunda Rabbine dua etti. Gerçekten ben yenik düşmüş durumdayım. Artık sen intikam al. Biz de bardaktan boşanırcasına akan bir su ile göğün kapılarını açtık. Yeri de coşkun kaynaklar halinde fışkırttık. Derken su takdir edilmiş bir işe karşı hükmümüzü gerçekleştirmek üzere birleşti ve onu da tahtalar ve çivillerle inşa edilmiş gemi üzerinde taşıdık. Gözlerimiz önünde akıp gitmekteydi. Kendisine ve getirdiklerine karşı küfredilip nankörlük edilmiş olan Nuh'a o bir mükafat olmak üzere andolsun biz bunu bir ayet olarak bıraktık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Şu halde benim azabım ve uyarıp korkutmam nasılmış? Andolsun biz Kur'an'ı zikir ile öğüt alıp düşünmek için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Hiç şüphesiz biz Nuh'u kavmini onlara acı bir azap gelmeden evvel uyarıp korkut diye kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dedi ki ey kavmim, gerçek şu ki ben size gönderilmiş apacık bir uyarıcı, korkutucuyum. Allah'a kulluk edin, ondan korkup sakının ve bana itaat edin ki günahlarınızı bağışlasın ve sizi adı konulmuş bir ecele kadar ertelesin. Elbette Allah'ın eceli geldiği zaman o ertelenmez. Bir bilmiş olsaydınız. Dedi ki Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece ve gündüz davet edip durdum. Fakat benim davet etmem bir kaçıştan başkasını artırmadı. Doğrusu ben senin onları bağışlaman için her davet edişimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Örtülerini başlarına çektiler ve büyüklük tasladıkça büyüklük gösterip direttiler. Sonra ben onları açıktan açığa da davet ettim. Daha sonra davamı onlara açıkça ilan ettim ve kendilerine gizli gizli yollarla yanaşmak istedim. Bundan böyle dedim, Rabbinizden mağfiret isteyin. Çünkü gerçekten o çok bağışlandır. Öyle yapın ki üzerinize gökten sağanak bol miktarda yağmur yağdırsın. Size mallar ve çocuklarla yardımda bulunsun. Size ürün yüklü bağlar, bahçeler versin. Irmaklar da versin. Size ne oluyor ki Allah'tan bir vekarı ummuyorsunuz? Oysa o sizi gerçekten tavır tavır yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah yedi göğü birbirleriyle bir uyum, mutabakat içinde yaratmıştır. Ve ayı da bunlar içinde bir nur kılmış. Güneşi de aydınlatıcı ve yakıcı bir kandil yapmıştır. Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirdi. Sonra sizi yine oraya geri çevirecek ve sizi diriltici bir çıkarışla diriltip çıkaracaktır. Allah yeri sizin için bir yaygı kıldı. Öyle ki onun içinde geniş yollarında gezip dolaşırsınız diye. Nuh, Rabbim, gerçekten onlar bana isyan ettiler. Mal ve çocukları kendisine ziyandan başka bir şeyi arttırmayan kimselere uydular. Ve büyük büyük hileli düzenler kurdular. Ve dediler ki kendi ilahlarınızı bırakmayın. Bırakmayın ne Veddi, ne Suva'ı, ne Yavus'u, ne Yevku ve ne de Nesir'i. Böylece onlar çoğu kimseyi şaşırtıp saptırdılar. Sen de o zalimlere sapıklıktan başkasını artırma. Bunlar hataları dolayısıyla suda boğuldular. Sonra ateşe sokuldular. O zaman da Allah'ın dışında hiçbir yardımcı bulamadılar. Nuh, Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt edinen hiç kimseyi bırakma dedi. Çünkü sen onları bırakacak olursan senin kullarını şaşırtıp saptırırlar. Ve onlar kötülükte sınırı aşan facirden ve kafirden başkası doğurmazlar. Rabbim, beni, annemi, babamı, mümin olarak evime gireni, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalim olanları da yıkımdan başkasını artırma.

Kardeşler, tefsirde bu yerlerden her biri hakkında yeterince açıklama yapıldı. Burada bütün bu yerlerden ve hadislerle eserlerin haberlerinin dalaletlerinden özetleyerek toplu bir şekilde bu kıssayı anlatacağız. Yine Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Nuh aleyhisselam övülmüş, ona muhalefet edenler ise yerilmişlerdir. Bu ayetlerden bazıları kardeşlerim Nuh aleyhisselamın Nuh suresinin 1 ve 28. ayeti, Nisa suresinin 163 ve 165. ayetleri, En'am suresinin 83 ve 87. ayetlerini aktaralım inşallah. Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da zebur verdik ve sana daha önceden gerçekten haberlerini aktarıp verdiğimiz peygamberler ile sana haberlerini aktarıp vermediğimiz peygamberleri de vahyettik. Allah Musa ile de konuştu. Peygamberler, müjdeciler ve uyarıcı korkutucular olarak gönderildi. Öyle ki peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı savunacak delilleri olmasın. Allah üstün ve güçlü olandır. Hikmet ve hüküm sahibidir. Bu İbrahim'e kavmine karşı verdiğimiz ispatlı delilimizdir. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir ve bilendir. Ve ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete eriştirdik. Bundan önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u hidayete ulaştırdık. Biz iyilik yapanları işte böyle ödüllendiririz. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da hidayete eriştirdik. Onların hepsi salihlerdendir. İsmail'i, Elyas'ı, Yunus'u ve Lut'u da hidayete eriştirdik. Onların hepsini alemlere üstün kıldık. Babalarından ve soylarından ve kardeşlerinden kimini de bunlara kattık. Onları da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip ilettik. Onlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad, Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen ahalisinin ve yerle bir olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara peygamberleri apaçık deliller getirmişlerdi. Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi. Ama onlar kendi nefislerine zulmetmektelerdi. Sizden öncekilerin Nuh kavminin Ad ve Semud ile onlardan sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Ki onları Allah'tan başkası bilmez. Peygamberleri onlara apaçık delillerle gelmişlerdi de ellerini ağızlarına götürüp öfkelerinden ısırdılar ve dediler ki tartışmasız biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyleri inkar ettik ve bizi kendisine çağırmakta olduğunuz şeyden de gerçekten kuşku verici bir tereddüt içindeyiz. Ey Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın çocukları, şüphesiz o şükreden bir kuldu. Biz Nuh'tan sonra nice kuşakları yıkıma uğrattık. Kullarının günahlarını haber alıcı, görücü olarak Rabbin yeter. Hani biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık. Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad ve kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı. Semud, Lut kavmi ile Eyke halkı da, işte onlar da Allah'a karşı isyanda birleşen ve güç toplayan fırkalardı. Hepsi de peygamberleri yalanladılar. Böylece azapla sonuçlandırmam onlara hak oldu. Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanladı ve kendilerinden sonra

Artık benim cezalandırmam nasılmış ve senin Rabbinin kafirlerin üzerindeki gerçekten onlar ateşin halkıdır sözü böylece hak oldu. O dini dosdoğru ayakta tutan ve onda ayrılığa düşmeyin diye dinden Nuh'a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da vasiyet ettiğimizi sizin için de teşri ettiği bir şeriat kıldı. Senin kendilerini çağırmakta olduğun şey müşrikler üzerine ağır geldi. Allah dilediğini buna seçer ve içten kendisine yöneleni hidayete eriştirir. Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud kavmi de yalanladı. Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri Eykeliler ve Tubba kavmi de yalanladı. Bunların hepsi kendilerine gönderilen peygamberleri yalanladılar. Bu yüzden tehdidim, azabım onlara hak oldu. Bundan önce Nuh kavmini de yıkama uğrattık. Çünkü onlar fasık olan bir kavim idi. Daha önce Nuh kavmi de, çünkü onlar daha zalim ve daha azgın oldular. Andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i elçi olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarında kıldık. Öyleyken içlerinde hidayeti kabul edenler vardır. Onlardan birçoğu da fasık olanlardır. Allah küfretmekte olanlara Nuh'un eşini ve Lut'un eşini örnek olarak verdi. İkisi de kullarımızdan salih olan iki kulumuzun nikahları altındaydı. Ancak onlara ihanet ettiler. Bundan dolayı onlara kocaları kendilerine Allah'tan gelen hiçbir şeyle yarar sağlamadılar. İkisine de ateşe diğer girenlerle birlikte girin denildi. Değerli kardeşlerim, değerli özel efem dinleyicileri, inşallah kitap okuma sohbetimizi burada noktalayalım. Hafta inşallah Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını anlatan konumuza kaldığımız yerden devam ederiz. Rabbim okuduklarımızdan dersler çıkarıp anlamayı ve anladıklarımızla da salih amellerde bulunmamızı nasip eylesin. İnşallah haftaya görüşmek dileğiyle sizleri Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Yazan İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Şüphesiz Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arş üzerine hükümran oldu. O, geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar emrine amadedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzelttikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ona korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnsanlar hayat boyunca çeşitli dertler ve sıkıntılarla karşılaşır. Ancak bunları yaratan Allah her birinin çözümünü de yaratmıştır. İnsana düşen her türlü dert ve sıkıntısında Allah'a dua edip onun yardımına başvurmak ve onun rahmetinden asla ümit kesmemektir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.
0: Özel FM hatırlatıyor.
3: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır.
2: Her akşam yatmadan önce kendinizi hesaba çekin. Gün boyu işlemiş olduğunuz günahlardan tövbe edin ve yaptığınız güzel işler için de şükredin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Ne mutlu o kimseye ki dünya kendisini terk etmeden önce o dünyayı terk etmiştir. İçine girmeden önce kabrini mamur etmiştir. Kavuşmadan önce Rabbini memnun ve hoşnut etmiştir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: var. Dikilecek bir sancak var.
1: Özel FM hatırlatıyor. Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki:
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki:
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Manevi gelişimde ruhbanlık 3. Buhari ve Müslim Sad bin Ebi Vakkas'ın şöyle dediğini rivayet etmektedir. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Mazun'un evlenmemesini kabul etseydi kendimizi hadım, idiş ederdik. Tirmizi ve Nese'yi Semüre bin Cündüp'ten rivayet ile naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bekar kalmayı yasakladı. Bazı raviler Katade'nin şu ayeti okuduğunu rivayet eder. Andolsun senden önce de elçiler gönderdik, onlara eşler ve çocuklar verdik. Hadiste bekar kalmak, tebettül, Allah'a ibadet etmek amacıyla evlenmeyi terk ederek kadınlardan uzak kalmayı anlatır. Bu Allah'ın Resulü'nün hiçbir sahabesinden kabul etmediği, razı olmadığı ve kesinlikle izin vermediği bir durumdur. Tam aksine, o sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine evliliğe teşvik etmiş, böylece onlardan nesillerinin devamını sağlamalarını istemiştir. Ancak tebettül sözcüğü, dünyevi şeylerle meşgul olmamak, kalbini dünyalık şeylere bağlamamak, samimiyetle ve içten gelerek Yüce Allah'a yönelmek ve onu sevmede zirveye ulaşmak gibi anlamlar için de kullanılmaktadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in biraz sonra aktaracağımız ayeti tebettülün bu anlamlara da geldiğini gösteriyor. Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kendini çekerek yalnızca ona yönel. Ayette geçen tebettül, her şeyden kendini çekerek yalnızca ona yönelden maksat, dünyayı reddetmek ve dünyevi nimetlerden faydalanmayı terk etmek değil, Allah'ı anma ve ona itaat etmeyi terk ederek tamamen dünyalık işlerle meşgul olma demektir. Arınma ve manevi gelişim konusunda İslami yöntemi diğer yöntemlerden ayıran önemli özelliklerden biri de şartları ve meşru adapları ile evliliği arınmanın en önemli araçlarından biri olarak görmesi ve bunu arınma ve korumanın en temel faktörler arasında saymasıdır. İslami yöntem evliliği manevi gelişim önünde bir engel olarak görmez, arınmadan uzaklaştırdığını kabul etmez. Çünkü İslam'a göre evlenen çiftler eğer salih kimseler ise Allah'a itaat ve ibadet etmede birbirlerine yardım etmelerini öngörür. Fakat bazı tasavvufçular evliliği salt dünyevi bir olgu olarak değerlendirmekte ve evlenmek isteyenlere özellikle bu yola yeni girenleri dünyaya meyletmekle, dolayısıyla Rablerinden uzak kalmakla suçlamaktadırlar. İmam Gazali bu değerlendirmeyi açık bir şekilde dile getirir ve şunları söyler. Şunu iyi bil ki kendini düzeltmek ve arınmak isteyen kişinin bu yola başlarken kesinlikle kendini evlilikle meşgul etmemesi gerekir. Zira bu tür düşünceler ancak başkalarıyla meşgul olanların aklına gelir. Düşüncesi evlilikle meşgul olan kimse arınma yolunda ilerleyemez ve bu tür düşünceler onu eşiyle meşgul eder. Allah'tan başkasıyla meşgul olan kimse Allah ile birlikte ve ona yakın olamaz. Ondan uzaklaşır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok evliliği bu yola girenleri sakın aldatmasın. Çünkü dünyada hiçbir şey Hazreti Peygamber'in kalbini Allah'a anmaktan ve onunla birlikte olmaktan alıkoymazdı. Gazali bu sözlerin ardından Ebu Süleyman Darani'nin evlenen kimse kesinlikle dünyaya meyletmiştir ve bu yola girenlerden hiçbirinin evlendikten sonra ilk durumu üzerinde sabit kaldığını görmediğim sözlerini nakleder. Bir defasında Ebu Süleyman Darani birlikte olacağım bir kadına ihtiyaç duyuyor musun denilince şöyle cevap verdi. Allah beni onlarla birlikte olmaktan korusun. O bu sözüyle kadınlarla birlikte olmanın Allah'la birlikte olmaya engel olduğunu vurgulamaktadır. Fakat bununla beraber İmam-ı Gazali evlenmeyi geciktirme çağrısını herkese yapmamaktadır. Arzularına hakim olamayan, şehvetini koruyamayan ve kadınlara bakmaktan gözlerini sakındıramayan kimselerin şehvetlerini sakinleştirmek için evlenmelerinin daha doğru olduğunu söyler. Çünkü ona göre gözünü koruyamayan düşüncesini de koruyamaz. Böylece belki gücünün yetmeyeceği ve içinden de çıkamayacağı bir sıkıntıya düşer. Gazali daha sonra arınma yoluna giren kimsenin evlilik konusundaki tavrını belirleyecek bir ölçüyü ortaya koymakta ve şöyle demektedir. Allah'tan uzaklaştıran her şey mutlaka eksiktir. Dolayısıyla arınma yoluna giren kimse kendi durumuna ve içinden geçenlere baksın. Eğer bekarlığı daha yakın buluyorsa doğru olan bekarlıktır. Eğer buna gücü yetmiyor ve duygularına hakim olamıyorsa bu durumda evlenmek daha iyi ve daha faydalıdır. Bekarlar için evlilik hastalığının ilacı üçtür: açlık, gözleri sakınma ve kalbi kaplayacak bir meşguliyet. Eğer bu üç ilaç bir fayda sağlamıyorsa bu durumda evlilik şehveti kıran ve dizginleyen son ilaç olarak gündeme gelir. Doktor Ahmet Karsuk, Manevi Gelişimin Önündeki Engeller.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuştuğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum, eşuddu ala ayadikum, abusul arda tahta nialikum.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi orta düzey derslerde yeni bir programda daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 58. sayfası ve devamını ele alacağız. Bu sayfada, sayfa 58'de 5. alıştırmada minel damairil muttasile şeklinde bir başlık görüyoruz. Muttasıl zamirlerdendir, yani bitişik zamirlerdendir. Kim, ne, ette u kema fi zehebte, zehebti, zehebet, zehebtum ve zehebtunne. Zehebte de T zamiri, zehebti de T, zehebtü, zehebtum ve zehebtunne de bu sigalarda T zamiri. Zehebtum de T'ye zamirdir dedik, mim içinde, çoğul içindir, cem içindir şeklinde bir şerhle karşılaştık kitabınızda. Zehebtunne sigasında da yine zehebtunne'deki T için efendim muttasıl zamirdir. Kendisine bitişen şeddeli nun yine çoğul içindir, yani cem alametidir şeklinde bir açıklamayla karşılaştık kitabınızda. Devam ediyoruz. El vavu kema fi zehebu, zehebu'daki vav gibi. En nunu kema fi zehebne, zehebne'deki ne gibi. Na kema fi zehebna ve zehebna'daki na gibi. O zaman T, T, T, Tum, Tunne, sonra Vav, Nun ve Na zamirlerinin mazi fiile bitişen merfu muttasıl zamir olduğunu bir kez daha hatırlamış olduk. Altıncı alıştırma da yine mazi fiilin çekiminde müfred gaib ve müfred gaibe sigalarda yer alan Hüve ve Hiye müstetir zamirlerinin bir hatırlatmasını yapıyor bize. Şöyle ki, altıncı alışmanın birinci cümlesinde Eyne Hamidun sorusu Harace şeklinde cevaplanmış. Altıncı alışmanın ikinci cümlesinde ise Eyne Aminetü sorusu Haracet şeklinde bir ifadeyle cevaplanmış. Peki Eyne Hamidun sorusunun cevabı Harace ise, Harace'nin zamiri müstetir hüvedir. Zamirinin müstetir hüve oluşu demek, aynı zamanda söz konusu bu fiilin failinin de hüve oluşu anlamına gelir. Eyne aminetu, amine nerede sorusunun cevabı haracet şeklindedir. Haracet fiilinde haraceye bitişen açık ta, ta'ut te'nis, dişilik ta'sı diye adlandırılan bir ta'dır. Zamir değildir bu ta. Ve harace fiilinin mazi malum çekiminde müfred gaibe sigayı temsil eden haracet için bunun zamiri hiyedir, müstetir hiyedir şeklinde izah ederiz, bu şekilde ifade ederiz. Efendim, ders kitabınızda 58. sayfayı da geride bıraktık. Bitirmiş olduğumuz ders, ders kitabınızda Eddersu Thaminu, 8. ders başlığıyla yer alan dersti. Karşı sayfada, sayfa 59'da yeni bir ders başlıyor. Eddersu Tasi'u, 9. ders. Bu ders oldukça uzun bir ders. Şu ana kadar belki de radyo dershanesinde karşılaştığınız, karşılaşacağınız en uzun ders olarak karşınıza çıkmış olacak diye düşünüyorum. Şimdi o zaman burayı, bu dersi okuyalım ve anlamaya çalışalım. Sayfa 59. Eddersu Tasi'u 9. ders. Dehalel müderrisul fasle ve vecede fihi 15 taliben fakat. Dehalel müderrisu el fasle. Hoca sınıfa girdi ve vecede fihi 15 taliben fakat. Ve sınıfta sadece yalnız 15 öğrenci buldu. Okuduğumuz vecede fihi 15 taliben fakat cümlesinde yer alan fakat cümlenin sonunda kullanılır ve yalnız, sadece şeklinde bir anlamla tercüme edilir. Hoca sınıfa girdi ve sadece 15 öğrenci buldu. Fekale lehum ve onlara şöyle dedi. Eynet tullabul cududul hamsetul lezine ca'u emsi. Bu cümleyi anlayabildiniz mi sevgili öğrencilerim? Eynet tullabul cududul hamsetul lezine ca'u emsi. Dün gelen 5 yeni öğrenci neredeler? Dün gelen 5 yeni öğrenci nerede? Neredeler? Kale Abdullahi, Abdullah şöyle dedi. Hazaru el-yevme ve haracu gable galilin. Bugün geldiler ve biraz önce çıktılar. Hazaru el-yevme ve haracu gable galilin. Bugün geldiler ve biraz önce çıktılar. Ezunnu ennehum zehebu ilel müdiri. Sanıyorum onlar müdüre gittiler. Onların müdüre gittiklerini sanıyorum. Raca'at tullabul hamsetu ba'de qalilin. 5 öğrenci biraz sonra döndüler. Raca'at tullabul hamsetu ba'de qalilin. 5 öğrenci az sonra döndüler. Fekale lehumul müderrisu. Ve öğretmen onlara şöyle dedi. E ilel müdiri zehebtum ya ebnai. Yavrularım, çocuklarım, müdüre mi gittiniz? Müdürün yanına mı gittiniz? Kalu naam. Evet dediler. Kalu naam. Evet dediler. Zehebna ileyhi li ennena ma vecedna esma'ena fil kaimeti. Naam zehebna ileyhi. Evet ona gittik. Onun yanına gittik. لِأَنَّنَا مَا وَجَدْنَا اَسْمَاءَنَا فِي الْقَائِمَةِ. Çünkü biz isimlerimizi listede bulamadık. Çünkü biz isimlerimizi listede bulamadık. جَلَسَ الْمُدَرِّسُ وَقَالَ. Öğretmen oturdu ve şöyle dedi. اَقَرَأْتُمْ دَرْسَ الْاَمْسِ يَا اَبْنَائِي. Çocuklar, dünün dersini okudunuz mu? Yavrularım, çocuklarım, dünün dersini okudunuz mu? Kalet tullabu, öğrencilere şöyle dediler. Naam, karanahu ve ketebnahu ve hafiznahu. Evet, onu okuduk, yazdık ve ezberledik. Evet, onu okuduk, yazdık ve ezberledik. Kalel müderrisu, öğretmen şöyle dedi. Efehimtumuhu, onu anladınız mı? Kalu naam, evet dediler. Fehimnahu cayyiden. Evet onu iyi anladık. Ma eshele hâzed derse. Bu ne kadar da kolay bir ders. Ma eshele hâzed derse. Bu ne kadar da kolay bir ders. Kale Abdurrahmani. Abdurrahman şöyle dedi. Ene ma fehimtu fihi selase kelimatin. Ben onda 3 kelimeyi anlamadım. Ben o derste 3 kelimeyi anlamadım. Kâlel müderrisu mâ hiye. Öğretmen onlar ne diye sordu. Onlar ne dedi. Kâle Abdurrahman. Abdurrahman şöyle cevap verdi. Qara'nâ fiddersi hâzihil cümlete âde ceddî minel hurtûmi. Qara'nâ fiddersi. Biz ders

Peki, fema mana hazihil kelimati selasi? Bu üç kelimenin anlamı nedir? Kâlel müderrisu, hoca şöyle dedi: Ade manaha raca'a. Ade'nin anlamı raca'adır. Yani döndü, geri geldi. Vel ceddu manaha ebul ebi ev ebul ummi. El cedd kelimesine gelince onun anlamı babanın babası veya annenin babasıdır. Vel hurtumu asımetu sudani. Hartum'a gelince Hartum'sa Sudan'ın başkentidir. Efehimte, anladın mı? Kale Abdurrahmani el ane fehimtu. Abdurrahman şimdi anladım dedi. Kale Abdurrahmani el ane fehimtu. Abdurrahman şimdi anladım dedi. Evet efendim, ders kitabınızda 59. sayfayı da geride bıraktık. Şimdi 60. sayfadan devam ediyoruz. Thumma fataha al-mudarrisu kitabahu wa qara'a darsan jadidan. Sonra öğretmen kitabını açtı ve yeni bir ders okudu. Thumma fataha al-mudarrisu kitabahu wa qara'a darsan jadidan. Sonra öğretmen kitabını açtı ve yeni bir ders okudu. خلق الله الشمس والقمر والنجوم والأرض والبحار وخلق كل شيء وخلق الإنسان من طين ثم قام وكتب هذا الدرس على السبورة. Evet, sonra öğretmen kitabını açtı ve yeni bir ders okudu. Ne okudu öğretmen? خلق الله الشمس والقمر. Allah güneşi ve ayı yaratmıştır. وَالنُّجُومَ وَالْاَرْضَ وَالْبِحَارَ Yıldızları, yeryüzünü ve denizleri de yaratmıştır. Allah güneşi, ayı, yıldızları, yeryüzünü ve denizleri yaratmıştır. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ Her şeyi yaratmıştır. وَخَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ طَيْنٍ İnsanı Allah tıyından yaratmıştır. ثُمَّ قَامَ وَكَتَبَ هَذَا الدَّرْسَ عَلَى السَّبُورَ Sonra kalktı ve tahtaya bu dersi yazdı. Ben okuduğumuz paragrafta tayin kelimesini bilerek tercüme etmedim. Çünkü şimdi Muhammed elini kaldıracak ve sizin de merak ettiğiniz, anlamını öğrenmek istediğiniz kelimenin anlamını soracak. Peki şimdi sözü Muhammed'e bırakalım. مَا مَعْنَ تَيْنْ يَا اُسْتَاذ Hocam, et-tîn ne demek? Rafa'a Muhammedun yedehu ve kal. Muhammed elini kaldırdı. Ve ma ma'na et-tîn ya ustaz? Hocam, tîn ne demek? Et-tîn ne demek? Kâlel müderrisu. Hoca şöyle dedi: Et-tînu ma'nâhu et-turâbul muhtelitu bil-mâ'i. Et-turâbul muhtelitu bil-mâ'i. Tînin anlamı suyla karışmış topraktır. Tıyının anlamı suyla karışmış veya suyla karıştırılmış topraktır. Peki suyla karıştırılan toprağa biz ne deriz Türk dilinde? Ne dediğimiz belli. Çamur deriz. Öyleyse tıyın çamur. Yukarıdaki ayet-i kerimenin son bölümünde ve halakal insane min tıyın ve halakal insane min tıyın. Bu ayet-i kerimeyi Allah insanı çamurdan yaratmıştır şeklinde anlayabiliriz artık. Peki kaldığımız yerden devam edelim. وَرَفَعَ فَيْسَلٌ يَدَهُ Faysal elini kaldırdı. فَقَالَ لَهُ الْمُدَرِّسُ Öğretmen ona şöyle dedi: اَعِنْدَكَ سُؤَالٌ يَا فَيْسَلُ Faysal, bir sorun mu var? قَالَ فَيْسَلٌ نَعَمْ عَنْدِي سُؤَالٌ Evet, benim bir sorum var. اَلْبِحَارُ cem'ul bahr. El bihar kelimesi el bahr kelimesinin çoğulu mudur? Kale müderrisu naam huve kezalik. Evet, o şekildedir. Öğretmen evet o şekildedir diye cevap verdi. Kamel Hasan ve kal. Evet, Hasan

0: Hasan ismindeki şahıs kalktı ve şöyle dedi: Ma cem'u semâ'i ya ustaz? Hocam, sema kelimesinin, yani gökyüzü kelimesinin çoğulu ne? Kâlel müderrisu cem'uha semâvâtun. Onun çoğulu semâvâttır. Thumme sâelel müderrisu tullâbe iddete es'iletin. Sonra öğretmen öğrencilere birçok soru sordu. El müderrisu men halakake ya İbrahimu. İbrahim, seni kim yarattı? İbrahim, halakaniyallahu, beni Allah yarattı. El müderrisu men halakakum ya ebnai. Çocuklarım, sizi kim yarattı? El cemi'u, hepsi, herkes. Halakanallahu, bizi Allah yarattı. El müderrisu men halakani ya Abbasu. Abbas, beni kim yarattı? Abbas, halakakallahu, sizi Allah yarattı. El müderrisu men halakaşşemse ya Abdullah. Abdullah, güneşi kim yarattı? Abdullah, halakahallahu, onu Allah yarattı. El müderrisu, karşı sayfaya geçiyoruz efendim, sayfa 61'deyiz. وَمَنْ خَلَقَ الْقَمَرَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ. Abdurrahman, ayı kim yarattı? Abdurrahman, خَلَقَهُ اللّٰهُ, onu Allah yarattı. الْمُدَرِّسِ وَمَنْ خَلَقَ النُّجُومَ يَا أَحْمَدُ. Ahmet, yıldızları kim yarattı? Ahmet, خَلَقَهَ اللّٰهُ, onları Allah yarattı. Yakup, يَا أُسْتَاذ, يَا أُسْتَاذُ, عِنْدِي سُؤَالٌ لَيْسَتْ لَهُ عَلَاقَةٌ بِالدَّرْسِ. Peki Yakup ne demiş, ona bakalım. Ya ustaz, hocam, عندي سؤال, benim bir sorum var. لَيْسَتْ لَهُ عَلَاقَةٌ بِالدَّرْسِ, dersle ilgisi olmayan, dersle alakalı olmayan bir sorum var. المدرس, مَا هُوَ, nedir o? Yakup, قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ اَنَّ النُّجُومَ اَبْعَدُ مِنَ الشَّمْسِ. Bir kitapta yıldızların güneşten daha uzak olduğunu okudum. Bir kitapta yıldızların güneşten daha uzak olduğunu okudum. اَسَحِيحٌ هَذَا, bu doğru mu? اَسَحِيحٌ هَذَا, bu doğru mu? El müderris, naam, hâzâ sahihun, evet bu doğru. Mimme halakallâhul insâne ya Osmanu. Osman, Allah insanı neden yarattı? Mimme halakallâhul insâne ya Osmanu. Osman, Allah insanı neden yaratmıştır? Osman, halakallâhul insâne min tînin. Allah insanı çamurdan yaratmıştır. El müderris, ahsente ya Osman. Aferin Osman. Aferin sana. Ve mimme halakallahul canne ya Ebu Bekir. Ebu Bekir, Allah cinleri neden yarattı? Neden yaratmıştır? Ebu Bekir, halakallahul canne min narin. Allah cinleri ateşten yaratmıştır. El müderris, keyfe arafte zâlike ya Ebu Bekir. Ebu Bekir, bunu nasıl bildin, nasıl öğrendin? Keyfe arafte zâlike ya Ebu Bekir. Evet, biz buna, bunu nasıl bildin diye bir anlam verelim. Allah cinleri ateşten yaratmıştır. Ebu Bekir'in cevabı bu. Hoca da tabi bu cevap karşısında şaşırıyor ve Ebu Bekir'e şunu soruyor. Keyfe arafte zâlike ya Ebu Bekir. Ebu Bekir, bunu nasıl bildin? Ebu Bekir, araftu zâlike minel Kur'anil kerimi. Ben bunu Kur'an-ı Kerim'den öğrendim. Fecâe fî suratil a'râfi enne iblise kâle lillâhi. Fecae fi suratil a'rafi, Araf suresinde şöyle geçmiştir. Enne iblise kâle lillahi, İblis Allah'a şöyle demiştir. Ene hayrun min halakteni min narin ve halaktehu min tîn. Peki İblis Allah'a ne demiş? Azze ve Celle. Ene hayrun minhu. Ben ondan daha üstünüm. Ben ondan daha hayırlıyım. Halakteni min narin. Sen beni ateşten yarattın. Ve halaktehu min tîn. Onu çamurdan yarattın. Peki efendim, 61. sayfadaki çalışmamızı da tamamladık. Ders hala devam ediyor farkındaysanız. Uzunca bir metin olduğunu söylemiştim. Metnin son sayfasındayız. 62. sayfada, sayfa başında hocanın şu sözü var. Ahsente ya Ebu Bekir. Aferin Ebu Bekir. Kem semaen halakallahu ya Abdullah. Abdullah, Allah kaç gök yaratmıştır? Abdullah, halakallahu seb'a semavatin. Allah 7 gök yaratmıştır. El müderris, ve fi kem yevmin halakallahu semavati vel arda ya Abdurrahman. Ve fi kem yevmin halakallahu semavati vel arda ya Abdurrahman. Evet, öğretmenin bu sorusunda kalmış olalım. Programımızın gelecek bölümünde inşallah ders kitabınızın bu sayfasında, sayfa 62'de hocanın bu sözünden itibaren okumaya başlamış, devam etmiş olalım. Siz ileriye doğru okuyun. Sayfa 63 ve devamında özellikle parçayla ilgili soruları cevaplamaya çalışın. İleriye doğru okuyun. Okuyabildiğiniz kadar, ileri gidebildiğiniz kadar gidin. İnşallah programımızın gelecek bölümünde ben size vermem gereken cevapları verdiğim zaman kendi cevaplarınızı kontrol etme fırsatı bulmuş olun. Efendim, radyo dershanesinde bir bölümü daha tamamladık, bir bölümü daha geride bıraktık. Gelecek bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
0: Özel efem. Mahbubi, mahbubi Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Tekrar yeniledik Rıdvan ahdini. Hakim kılmak için bu yüce dini, dünyayı sömüren zulme haddini bildirmek için yola

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
1: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

0: düşünen insanlar için.
1: Putlar artık Lat, Uzza, Menat değil, kusura bakmayın. Putların şekli değişti, farklılaştılar. İdeolojiler put oldu. Allah'a ait alanları gasp eden tağutlar put oldu. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır öyle olmasına rağmen. Hayır, ben söz sahibiyim diyerek Allah'a ait alanı paylaşmaya çalışan put oldu. Futbol put oldu. Kimilerine makam put oldu. Kimilerine masa put oldu. Kimilerine kasa put oldu. Kimilerine nisa put oldu. Kimilerine rical put oldu. İstiyorsak eğer Ebu Akil olmayı, onları koyacağız ayaklarımızın altına. Allah'ım, biliyorum ki sen kusurlu olanı yoluna kurban kabul etmezsin. Eğer bu yaşıma kadar şehadet gelmediyse benim kusurumdandır. Bütün kusurlarımı ayaklarımın altına koyuyorum. Senin yoluna kurban olmak için sana kendimi arz ediyorum. Beni de kurban kabul eyle. Tevhidi hayatının esası kılan, vahdetten başka hiçbir arzusu olmayan, sadece ve sadece Allahu Ekber deyip Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayan, namaz için sadece Allah'a boynunu eğip bu boyun Allah'tan başkasına boyun eğmez diyen ve bu haliyle de her zaman için tevhidin gereğini yapan o yiğitler ancak o kervana katılacak. Allah sizi de bizi de o kervana katsın. Sancağın hakkını verin ki o en son gün namı celili Muhammed'inin sahibi olan sallallahu aleyhi ve sellemin dirilten sancağının altında buluşmak hepimize nasip olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun.
0: Özel FM.
2: Herkesin bir davası var bu dünyada. Asla laf söyletmediği, peşinden koştuğu bir davası. Kimisinin para ve dünya sevgisi, kimisinin mevki ve makam hırsı. Bizim davamız ise Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olması, Müslümanların hür olması, insanların İslam'a göre yaşaması. Ve ne kadar zorlukla karşılaşsak da, baskıya ve hakaretlere maruz kalsak da, gözyaşlarımız, hatta kanlarımız aksa, hatta ve hatta canımızdan olsak, yine de vazgeçemeyiz bu davadan. Vazgeçmeyiz bu davadan.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası.
1: Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir: edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
0: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Unutmayın, bir gün sizi yaratan Allah'a geri döneceksiniz. İnsanların çoğu bu dünyada sanki hiç ölmeyeceklermiş gibi yaşar. Oysa dünya hayatı çok kısadır ve çabuk geçer. Her insan sonunda kendini yoktan yaratmış olan Rabbine geri döner. Allah tüm insanları hesaba çekecek, kendine kulluk edenleri ödüllendirirken isyankarları da cezalandıracaktır. Hayatınızın bu en önemli gerçeğini sakın unutmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Uykudan evvelki bir müddeti nefsini muhasebeye ayır. Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin.
2: Zamanını değerlendir. Çünkü vakit hayattır. Boşa vakit geçirme. Şüpheli şeylerden kaçın ki harama düşmeyesin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Güzel ahlak demek, Kur'ani ve Muhammedi ahlak demektir. Bu ahlakla ahlaklanmayanlar meyvesiz ağaca benzerler. Onun için hem kendimizi hem nesillerimizi Kur'ani ve nebevi ahlakla ahlaklandırmaya çalışalım. Kibir, ucub, haset, kin, yalan ve iftira, cimrilik, acelecilik, hırs, içten pazarlıklı olmak azgın şeytanların ahlakındandır. Bu gibi kötü ahlaklardan şiddetle sakınalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم الله جل جلاله şöyle buyurmuştur. Allah'ın fazlu kereminden kendilerine verdiğinden infakta cimrilik yapanlar bunu kendileri için bir hayır sanmasınlar. Bilakis bu onlar için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. O yaptıklarınızı bilir. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu cimriliktir. Cimrilik Allah-u Teala'nın beyan buyurduğu gibi cimriler için bir şerdir. O halde cimrilik vasfı Müslümanlarda olmaması gereken bir vasıftır. Görevi insanları hayra davet ve hayrı onlara ulaştırmak olan Müslümanlar, şer olan cimrilik vasfını üzerlerinde taşıyamazlar. Çünkü cimrilik hem kendisine ve ailesine zarar verir, hem de çevresine zarar verir. Onlar için Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Onlar hem cimrilik yapan, hem insanlara cimriliği emreden, hem de Allah'ın kendilerine fazlından verdiğini gizleyenlerdir. Nisa suresi 37. ayet. Onlardan kimi de eğer Allah lütuf ve kereminden bize verirse mutlaka biz sadaka vereceğiz ve elbette salihlerden olacağız diye Allah'a söz vermişlerdi. Onlara lütfundan mal verince de ona cimrilik ettiler ve dönerek yüz çevirdiler. Tevbe suresi 75 ve 76. ayet. Muhterem Müslümanlar, dikkat ederseniz toplumun en tamahkarları cimrilerdir. Onlar ellerini boynuna astıkları için devamlı malı biriktirirler. Malı biriktirdikçe de mala olan tamahları daha da artar ve daha çok mal elde etmek için mücadele ederler. Onların böyle davranmaları kendilerini yalancı, zalim, fasık ve zelil olmalarına, yani onların böyle davranmaları onların zalim olmalarına, fasık olmalarına, yalancı olmalarına, akrabalık yani sıla-i rahimi terk etmelerine sebep olan bir şeydir. Böyle olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifte bizlere beyan buyurmuştur. Zulümlerden sakının, zira zulüm kıyamet günü zulmet ve karanlıktır. Fuhşiyattan da sakının, zira Allah-u Teala fahiş ve çirkin sözleri sevmez. Cimrilikten de sakının, zira sizden öncekileri cimrilik helak etmiştir. Cimrilik onlara yalancılığı emretti, yalan söylediler. Onlara zulmü emretti, zulmettiler. Sıla-i rahmi yapmayın dedi, yapmadılar. Ve böylece bu surette helak oldular. Hakim rivayet etmiştir. Demek ki cimrilik vasfı birçok kötülüğe sebep olan bir vasıftır. Eğer bir toplumun cimrileri
1: o toplumun cömertlerinden fazla olursa o toplumda ne hayır kalır, ne bereket kalır, ne de huzur kalır. Çünkü cimriler o toplumun yetim, dul, miskin ve fakirlerini ve ihtiyaç sahiplerini gözetmez, onların ellerinden tutmazlar. Dolayısıyla o toplumda huzur olmayacağı gibi hırsızlık, gasp ve benzeri şeylerin işlenmesi kaçınılmaz olur. Yani o toplumda fesat meydana gelmiş olur. Muhterem Müslümanlar, cimri olan kimseler ne Allah katında sevilip değer bulur, ne de 7'den 70'e insanlar katında sevilip değer bulurlar. Çocuklar bile cimrileri tanır ve sevmezler. Onların dünyasında cimrilere yer yoktur. Ama cömertler onların dünyasında baş rol oynarlar. Ve onlar cömertlerin sait mi, şaki mi, abid mi veya fasık mı olduğunu bilmeden sever, değer verir ve özlerler. Cömert misafirlerin yolunu gözler ve beklerler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cahil cömert Allah katında cimri abitten daha sevimlidir. Tirmizi rivayet etmiştir. Şu halde Allah'ın sevmediği cimriler şeytan aleyhillanenin sevdiği kimselerdir. Çünkü şeytan aleyhillane bütün insanları fakirlikle korkutup onlara cimriliği emrediyor. Dolayısıyla şeytan aleyhillanenin emrine uyan cimriler ona itaat etmiş ve onun sevdiği, beğendiği ve kullandığı kimseler olmuştur. Yani şeytanın dostu olmuştur. Allah Celle Celaluhu kendi yolunda harcama yapmayan cimrileri şöyle tehdit ediyor: altın ve gümüşü toplayıp da Allah yolunda harcamayanlara acıklı bir azabı müjdele. O gün bu altın, gümüş ve paralar cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır. İşte kendiniz için topladıklarınız, topladıklarınızı tadınız denir. Tevbe suresi 34 ve 35. ayetler. İşte sizler Allah yolunda harcama yapmaya çağrılıyorsunuz. İçinizden kimi cimrilik yapıyor. Cimrilik yapan kendisine cimrilik yapmış olur. Allah zengindir, sizler fakirsiniz. Eğer yüz çevirirseniz yerinize başka bir toplum getirir, onlar sizin gibi de davranmazlar. Muhammed suresi 38. ayet. Değerli Müslümanlar, Rabbimizin bu tehditlerine muhatap olmamak için hiçbir konuda cimri davranmamalıyız. Şeytanın sevdiği bir kimse olmamak için cimri davranmamalıyız. İnsanların sevmediği bir kimse olmamak için cimri olmamalıyız. İslam davasının hayata hakim olması ve bizden sonrakilere taşınabilmesi için cimri olmamalıyız. Zalim ve tağutların zulümlerinin son bulması için cimri olmamalıyız. Hülasa, kamil bir Müslüman olmak için cimri olmamalıyız. O halde tevhid yolunun yolcuları olup kendisine İslam davasını dert edinen ve bu davanın üstün gelmesi için mücadele eden dertli şahsiyetler, hem kendilerine hem de davalarına zarar verecek olan cimrilik ve diğer kötü vasıflardan uzak durup üzerlerinde taşımamalıdırlar. Aksine güzel, hayırlı ve faydalı vasıflarla vasıflanmalıdırlar ki hem davasını en güzel şekilde temsil ve tebliğ etsin, hem de Allah'ın razı olduğu Müslümanlardan olsun. Değerli Müslümanlar, cimrilikle ilgili birkaç ayet-i kerime ve hadis-i şerifle son vereceğiz inşallah. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. De ki eğer Rabbinin hazinelerine siz sahip olsaydınız harcanır korkusuyla cimrilik yapardınız. Gerçekten insan çok cimridir. İsra suresi 100. ayet. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emrederler. Kim yüz çevirirse şüphesiz ki Allah zengindir, hamde layıktır. Hadid suresi 24. ayet. Ama kim cimrilik yapar, kendini müstağni sayar ve en güzeli de yalanlarsa biz de onu zora sokarız. Düştüğü zaman da malı kendisine hiçbir fayda vermez. Leyl suresi 8, 9, 10 ve 11. ayetler. Eğer onları yani mallarınızın hepsini istese ve isteğinde ısrar etseydi siz cimrilik yapardınız ve bu da kinlerinizi ortaya çıkarırdı. Muhammed suresi 37. ayet. Gücünüz yettiğince Allah'tan sakının, dinleyin ve itaat edin. Kendiniz için hayır olarak infakta bulunun. Kim nefsinin cimriliğinden korunmuşsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Tegabün suresi 16. ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. İki haslet vardır ki müminde toplanmaz. Bunlar cimrilik ve kötü huydur. Tirmizi rivayet etmiştir. Cimrilik ve iman bir kalpte toplanmaz. Nese'yi rivayet etmiştir. Cimri kimse ise Allah'tan uzak, cennetten uzak, insanlardan uzak ve ateşe yakındır. Tirmizi rivayet etmiştir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri cimrilikten muhafaza eylesin. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Keme kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

0: Şüphesiz ki bu Kur'an insanları en doğru ve en sağlam yola iletir ve salih amel işleyen müminlere büyük bir ecir olduğunu müjdeler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Geçtiğin tüm yolları sakın senin zannetme. Başkalarının hakkını da ihlale meyletme.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dikkat edin. Dünya hayatı yalnızca tutkulu bir oyalanmadır. İnsanların çoğu dünya hayatını tek hedef olarak benimser. Sadece dünyadaki zenginlik, refah veya şöhret için yaşar ve bunlarla tatmin bulmaya çalışır. Oysa ki dünya hayatı ahiretteki sonsuz nimet ve mutluluk yanında değersiz bir oyalanmadan başka bir şey değildir. Dünya hayatının süsüne aldanmamak, asıl yurdun ahiret olduğunu kavramak içinse derin bir düşünce gerekmektedir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efem. Özel efem.

0: düşünen insanlar için. Nasıl anlamalı? İnsanlık varsa da kulluk vardır. Biz tevhid, merhamet, muhabbet, adalet ve sadakat derken çok şey söyleriz. Ama gözden kaçırdığımız şu hakikatleri iyice anlamalıyız. Tevhid hem reddetmek hem kabul etmektir. Ama reddetmek önce gelir. Merhamet hem acıtmamak hem acımaktır. Ama acıtmamak önce gelir. Muhabbet hem sevmek hem sevilmektir. Ama sevmek önce gelir. Adalet hem tesis etmek hem savunmaktır. Ama tesis etmek önce gelir. Sadakat hem doğru olmak hem doğruluğu yaymaktır. Ama doğru olmak önce gelir. Biz bu beş kavram ve bu kavramlardan çıkardığımız mesajlar üzerinde ciddi ciddi durmalıyız. Ancak biz burada sadece kulluğun anahtar kavramı olan tevhid üzerinde biraz durmaya çalışacağız. Nedir tevhid? Malum, kelimeyi tevhid denilen ve kulluğun ikrarı sayılan cümle La ilahe illallah cümlesidir. Kelimeyi tevhid, dört kelimeden, iki ifadeden oluşan bir cümledir. Dört kelime, La ilahe illallah. İki ifade ise La ilahe nefi, illallah ispat kısmıdır. Nefi kısmını iyice anlamak için Kafirun suresini, ispat kısmını iyice anlamak içinse İhlas suresini derinlemesine okumak gerekiyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, genç müminler, ümmeti Muhammed'in delikanlıları, sabah namazına kalkmayı delikanlılık olarak görenler, Ayşe'yi anasından daha ana gören genç hanımlar, ümmetimin umudu olanlar, İsrail oğullarında bir asiye varsa, bu ümmetin her evinden bir asiye çıkar Allah'ın izniyle diye melekleri hayran bırakan mümine kadınlar, mümin genç kızlar, hepimiz bilelim ki Allah'ın peygamberi bu dünyada emanetimi teslim ettim, emanetimi size tebliğ ettim, anladınız değil mi deyip yerden göğe kadar kainatı dolduran meleklerin de şahitliğiyle %100 görevini bitirip Rabbine giderken, ey filan sosyal medyada fotoğraf paylaşan genç, senden daha genç yaşta 17 yaşında Üsame'yi vekil bırakıp bu dünyadan gitti.
2: Özel efem.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Etrafınızdaki nimetlerin farkında mısınız? Sahip olduğunuz bedensel özelliklerinizi düşünün. Görebiliyor, duyabiliyor, konuşabiliyorsunuz. Allah tüm bunları yapabilmeniz için gözünüzü, kulağınızı ve dilinizi yaratmıştır. Aynı zamanda verdiği düşünme kabiliyetiyle sizi yeryüzündeki tüm canlılardan üstün kılmıştır. Peki size bunları verdiği için Allah'a şükrediyor musunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Ey insanlar! Allah'ın vaadi haktır. Mutlaka gerçekleşecektir. Dünya hayatı sizleri aldatmasın. Görevi aldatmak olan şeytan da Allah'a karşı sizleri kandırmasın. O sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin ve öyle tanıyın. O, kendi peşine düşenleri, onun safında yer alanları sonuçta cehennem ehlinden olmaya çağırır. İnkar eden, küfür bataklığını tercih edenler için şüphesiz şiddetli bir azap, iman edip salih ameller işleyenler için de Allah'ın mağfireti vardır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: موسى الأشعري رضي الله عنه روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kulun çocuğu öldüğünde Allahu Teala meleklerine şöyle der: Kulumun çocuğunun ruhunu kapsettiniz, öyle mi? Melekler evet dediler. Allahu Teala: Demek onun gönlünün meyvesini aldınız. Melekler evet dediler. Allahu Teala: Peki kulum ne dedi? Melekler şöyle derler: Sana hamd etti ve biz Allah'tan geldik ve tekrar ona döneceğiz dedi. Allahu Teala şöyle buyurur: Kulum için cennette bir bina inşa edin ve onu hamdevi olarak isimlendirin. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: düşünen insanlar için.
1: Biz yaşlımızla gencimizle, çocuklarımızla delikanlılarımızla, kadınımızla erkeğimizle aziz İslam'a gönül vermişiz. Evet, kusurlarımızı biliyoruz. Eksiklerimiz var. Onları inkar etmiyoruz. Ama mesele iman oldu mu? Ama mesele ümmet oldu mu? Küllerinden dirilen bir ümmetiz biz. Hiç kimse bizi bundan geri bırakamayacak. Bütün zalimler buradan şunu duysun. İsrail ile duysun. Rusyasıyla duysun. Amerikasıyla duysun. Herkesiyle duysun ki bu ümmeti hiç kimse susturamayacak. Ve bu ümmet son bir adamı kalsın. Son bir nefesi kalsın. Allahu Ekber diyecek. Allahu Ekber diyecek.
2: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Bir insan kişisel çıkarlarından başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorsa, toplumsal bir güzellik için hayatında hiçbir özveride bulunmamışsa, cebinde katlı duran bir şiiri iki insana okumamışsa, üşüyen birinin üzerini örtmemişse ve hep zararsız ve hep yararsız yaşamışsa nasıl iyi olabilir ki? İyi olmanın da bir şerefi vardır ve herkes duyarlılığı, ahlakı ve bu güzel duyarlılığı, güzel ahlakı karşısındakilere yansıttığı sürece, yaşattığı sürece değer kazanacaktır ve bu bilinci kadar iyi olacaktır. Kendi yangınını söndürmeyenin başkalarının yangınını söndürmeye, seyirtmesini kim ciddiye alır?

Ey insanlar, geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen çeker gider. Olacak olur, yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar. Ana babaların yerini tutar, sonra hepsi mahvolup gider. Vukuatın ardı kesilmez, hemen hepsi birbirini takip eder. Kulaklarınızı açınız, dikkat ediniz. Gökte haber var, yerde ibret alacak şeyler var. Yeryüzü geniş bir döşeme, gökyüzü ise bir yüksek tavandır. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba gittikleri yerlerden memnun kaldıkları için mi gelmiyorlar? Yoksa orada bıraktıkları için uykuya mı dalıyorlar? Yemin ederim, Allah'ın indinde bir din vardır ki şimdi bulunduğunuz dinden daha doğrudur ve daha sevimlidir. Allah'ın gelecek bir peygamberi vardır ki gelmesi pek yakın oldu. Gölgesi başımızın üstündedir. Ona iman eden kimse ne mutludur. Ona isyan ve muhalefet eden kimseye de yazıklar olsun. Yazıklar olsun ömürleri gaflet içinde geçen kimselere. Ey cemaat-i iyad! Hani ecdadımız ve babalarımız? Hani taştan saraylar yapan Ad ve Semud kavimleri? Hani dünya malına güvenerek kavmine ben sizin Rabbinizim diyen Firavun ve Nemrut? Onlar size nispetle daha zengin ve kuvvet bakımından da sizden daha kuvvetli değiller miydi? Bu yer onları değirmeninde öğüttü, toz etti, dağıttı, kemikleriyle çürüyüp dağıldı. Evleri yıkılıp ıssız kaldı, yerlerini, yurtlarını şimdi köpekler şenlendiriyor. Sakın onlar gibi gaflet etmeyin, onlar yolunda gitmeyin. Her şey fanidir, baki ancak Allah'tır ki birdir, şiriki ve naziri yoktur. İbadet edilecek ancak O'dur. Doğmamış ve doğrulmamıştır. Evvel gelip geçenlerde ibret alınacak çok şeyler vardır. Ölüm ırmağının girecek yerleri vardır ama çıkacak yerleri yoktur. Büyük küçük hep göçüp gidiyor. Giden geri gelmiyor. Anladım ki herkese olan şey bana da olacaktır. Mekke büyük hüsranların, acıların beldesiydi. Bir tarafta korku, endişe ve yokluk, öteki tarafta şatafat, lüks ve gösteriş. Kodomanlar sermayeyi putlaştırıp fakirleri köleleştiren zihniyette.

Mekke'nin bozguncu düzeni insanları düşünmeye sevk ediyor. Karamsarlık sokakları kuşatıyordu. Gece olduğunda kocasının borcu yüzünden genel ev kadını olmak zorunda bırakılanlar evlerinin önüne büyük bayraklar dikerdi. Mekke sokakları def sesleri, dansözler, eğlencelerle yankılanır. Arka sokaklarda, yani varoşlarda ise açlık ve yoksulluk kol gezerdi. Çok fazla şansınız yoktu. Ya risk alacak, borçlanacak ya da köleliğe mahkum olacaktınız. Borçlu ödeme yapmadığı takdirde kendisi köle olurdu. Ömrü boyunca bu faizleri ödeme şansı hemen hemen hiç olmayacaktı. Aynı zamanda kızı ve eşi genel eve satılır, borçlarını ödediğinde kurtulur, tekrar evlerine dönerlerdi. Tabii satılmadan önce alacaklının cariyesi olarak bir müddet evinde tutulurlardı. Ya Rab, ne kadar büyük bir zillet.

Zulüm çağında Mekke, kodamanların ve refah sahiplerinin ihtirasları altında inliyordu. Orada birileri tefecilik yaptığında, ki ekserisi yapardı, borçlu borcunu ödemediğinde polis ve asker evine zorla girerdi. Evine zorla girilen adam, karısının ve kızının alacaklıya götürülüşüne şahit olur ve sesini çıkaramazdı. Bu yüzden alttakiler kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi ki alınlarına kara leke çalınmasın. Diri diri toprağa gömülen kızların suçu ne olabilirdi ki?

Bugün de durum değişmiş midir yoksa aynen zikredilen gibi midir? Bugün refah sahiplerinin şakşakçısı, yerdakçı medya zihinlerini körleştirmiştir. Servet ve iktidar sahiplerinin menfaatleri bizzat devlet tarafından korunmaktadır. Zulüm şirinleştirilmiş, alttakiler isyan edemez hale getirilmiştir. İşte o gün durum buydu. Bu duruma en büyük tepki, büyük binayı yıkacak ve yeniden inşa eden bir eylem üreterek olabilecekti. Hira'dan Mekke'ye çöle iniş, devrimin ayak sesi olacaktı. Statikonun ve gaddarlığın ensesine inmiş o tokat, şahsiyetin bayrağı altında gölgelenmiş bir kişiliğin isyanı olacaktı. O bağırıyordu. Artık isyan bayrağı yükselmişti.

O bağırıyor. Pis eşrafın ve işbirlikçi takımın şişirdiği yoksullar onu taşlıyordu. Ne büyük hüzün. Kölelik ve boyundurluk zincirlerine savaş açmış o adamın sözleri kölelerce taşlanıyordu. Bu ve benzeri zulümlere boyun eğmemenin, sabrın ve iradenin adıdır. Hira'dan haykırış. Ezilenler, horlananlar, ahlaksızlığın rutinleştiği o beldede hakikat karşısında put gibi kesildiler. Spekülasyonlar, yafta ve iftiralar karşısında hepsi gücün ve iktidarın yanında konumlandılar. Ne acı. Ezilenlerin, kendilerini ezenlere bu kadar bağlı oluşundaki hikmet ve sır ne olabilir ki? Hayat yol, insan yolcu. Yolu da yolcuyu da yaratan Allah. Yol haritasını belirlemek, yolu ve yolcuyu yaratanın hakkıydı. Tüm ilahi vahiyler, kainat ağacının bu soylu meyvesi var ediliş amacını gerçekleştirsin diye gönderilmişti. Ve insanlığın son çevriminde ebedi rehberlik, Kur'an suretinde tecelli etmişti. Son vahiy, bütün bunların hepsini dört cümlede özetledi. O, sonsuz merhametin menbaı. Kur'an'ı O öğretti. İnsan türünü O var etti. Ona kendini ifade etme yeteneğini O bahşetti.

Kur'an vahyi el-hay olandan, hayatı inşa için hayatın ta yüreğine inmiş tarifsiz bir hayattı. İnsanı zulümattan nura, karanlıklardan aydınlığa, bencillikten ben idrakine, içgüdülerin esaretinden ruhun özgürlüğüne, bilinçaltının gayesinden bilincin doruğuna, nefsin köleliğinden ruhun özgürlüğüne çıkarmıştı. Varlık ağacının bu soylu tohumunun kendine ve elinin değdiğini çürütmesine engel olmaktı. Dahası kendi kendini aşılayarak saflaşmasını, tekamül etmesini, yücelmesini ve potansiyelinin ufuklara doğru yol almasını sağlamaktı. Vahyin ve insanın sahibi bu amacın gerçekleşmesini yasalara bağlamıştı. Eğer insan bu yasalara uygun olarak hareket ederse vahiy inşa amacını gerçekleştirecek, değilse insan bu inşadan mahrum kalacaktı. Bunun da ilk şartı vahye bir özne olarak yaklaşmaktı. Zira vahiy gerçekten özneydi. Vahiy inşa edicilik fonksiyonunu bir hakkın icra edebilme yeteneğine sahip olduğunu muhatabı olan ilk nesil üzerinden ispat etti. İnşa ettiği neslin elleriyle hayatı ve dünyayı inşa etti. İnşa ettiği neslin eliyle insanlığın ender gördüğü bir iman hamlesine imza attı.

0: Vahiy bir şey daha ispat etti. Eğer bir nesil kendini Kur'an'ın inşasına teslim ederse, Allah da tarihin inşasını o neslin eline teslim edecektir. Yani Kur'an'a nesne olan, tarihe özne olacak. Vahyin çırağı olan, hayatın ustası olur. Ve ustanın sanatı işlediği gibi hayatı ilmek ilmek kirlerden arındırarak dokuyacak ve yeniden hayatı razı olunan bir hayat kılacaktır. Vahye teslim olan, hayatı teslim alır. Hayatının yatağını vahyin belirlemesine izin veren, zamanın yatağını elleriyle belirleme liyakati kazanır. Çorak ve kas katı kesilen hayatları Rahman'ın rahmetiyle sularsanız, semeresi bol, tadı hoş ve kokusu mis kokan kılarsınız. Ve o altın nesil bunu yaptı. Çünkü kendilerini vahye teslim ettiler, teslim olunca da dünya onlara teslim oldu. Resulullah'ın rehberliğini benimsediler ve dünya onların ayaklarının altında ezildi, eridi, biçare kaldı. Peki ya şimdiki nesil ne yaptı? Vahyi kabul ettiler, bağırlarına bastılar, baş tacı ettiler, öptüler, kokladılar, yanlarında tütsüler yaktılar, bülbüller yetiştirdiler ve her tarafta bülbülleriyle iftihar ettiler. Elbet iftihar edilesi bir durum bu. Ama gözden kaçırdıkları, gözden kaçırdığımız bir durum oluştu. Her şeyi baş tacı etmiştik ama mana ve mefhumu hayatta uygulamaz olduk, sadece lafızla kaldık ve maalesef lafızlar da hayatımızı inşa etmedi. Bundan sonra ispat sırası vahyin kendilerine emanet edildiği mümin muhatapları olarak bize geldi. Fakat mümin muhataplar vahiy ile inşa olma konusunda her zaman aynı başarıyı sergileyemedi. Vahiy ile inşa olacaklarına vahyi inşa etmeye kalktılar. Vahyin nesnesi olacaklarına vahyi nesneleştirmeye yeltendiler. Bunun sonucu çok vahim oldu. Kendileri de tarihin nesnesi oldular. Bu vahiy nesneleştirmenin cezasından başka bir şey değildi. Vahiy nesneleştirme süreci şu aşamalardan geçerek gerçekleşti. Kelimelerin Rabbi, kelimelerin kalbine manaları indirmişti ki akleden kalp sahipleri indirilen o manaları anlasınlar, hayatlarına koyarak üretsinler. Vahiy ile inşa olanlar anlam üretmeyi sürdürdüler. Fakat bugün geldi, anlam üretilmez oldu. Anlam üretilmeyince tükenir oldu. Biri diğerinin doğa sonucuydu. Üretilmeyen anlamdan oluşan açığı kapatmak için bu kez form yüceltilmeye başlandı. Bu sürecin sonunda vahyin lafzı manasının, manası maksadının üzerine kapatılmış, vahiy ile ilişki yüreğinden okumak yerine yüzünden okumaya indirgendi. Vahyin sahibi bizden vahyi tertil ile okumamızı emretmişti. Tertil ile okuma emri önce tecvid ile okumaya, daha sonra kaf çatlatmaya indirgendi. Vahiy elbette tecvid ile okunmalıydı. En güzel seslerle süslenmeliydi. En güzel hatlarla yazılmalıydı. En güzel hurafatla dizilmeliydi. En güzel sayfalara basılmalıydı. En güzel ciltlerle sıvanmalıydı. Bütün bunlar vahiy için azdı bile, fakat vahiy bunların hiçbiri için gelmemişti. Asıl anlamak, yaşamak ve yaşatmak için gelmişti. Bu sürecin sonunda geldiğimiz nokta tam da şair Mehmet Akif'in dediği noktadayız. Ya açar Nazm-ı Celal'in bakarız yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir Kur'an, hele şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için. İnmiştir Kur'an hayatta tatbik için. Bu vahim noktayı vahiy kendi ifadesiyle mehcur bırakma olarak adlandırmıştı. Bunun açılımı şudur: elde taşındığı halde bilinçte taşımama, en yüksek yerlere konulduğu halde hayata koymama, dilde olduğu halde kalbe taşımama, kendisi göz önünde olduğu halde talimatını göz ardı etme, sesi dinlendiği halde sözünü dinlememe, özetle vahye bir ölüm etin muamelesi yapma. Bir mahkeme tasavvur edin. o mahkemede hakim olan Allah, şahit olan onun aziz peygamberi, hesaba çekilen de ben ve sen. Hesaba konu olan mevzuysa mahcur bırakılan kitap, yani terk edilen kitap. Kendisine hicret edilecekken kendisinden hicret edilen kitap.
1: Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit gösterdiğimiz zaman durumları nasıl olacak?
0: Nisa 41.
1: Peygamber de, ey Rabbim, doğrusu benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir hale getirdiler der.
0: Furkan 30.

0: mahcur bırakmak, peygamberle beraber peygamberi bir yol tutmamaktır. Hayatı kitaba göre yaşamamaktır. Hükümleri var ama yok gibi davranmak, dikkate almamaktır. Böyle davrananların son durumlarını ayetler bize şöyle haber veriyor.
1: O gün zalim ellerini ısırır ve der ki, keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Vay başıma gelenler, keşke ben filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakır.
0: Furkan 27-28-29.

0: Buradaki zalim ifadesi birçoğumuzun yanılgısı olabiliyor olmasın? Oysaki hakkı hangi anlamda olursa olsun tutup kaldırmayan insan zalimdir. Kur'ani bir yaşantı yaşamayanlar zalim olarak nitelendirilmiştir. Böyle bir gün var ve herkes bu günü yaşayacak. İşte böyle bir günde ve bugünün mahkemesinde Peygamberimizin bizim lehimize şahitlik etmesinin tek bir yolu var. O da nasıl ki Hira'dan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin sokaklarında insanları ilahi buyruklara hicret etmeye çağırdıysa, bugün bizlere de Kur'an'a hicret etmek icap eder. Kitabı mahcur bırakmamak icap eder. Kur'an-ı Kerim'in iniş gayesini özetleyen şu ayet:
1: bu Kur'an korkutulsunlar, Allah'ın yalnız bir tek ilah olduğunu bilsinler ve aklı başında olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye insanlara bir tebliğidir.
0: İbrahim 52.

0: Anlamanın konusu olmayan hayatı nasıl belirlesin? Anlaşılmayan bir hakikat nasıl hayatları yaşanır kılsın? Vahyin hayatsız bırakılması ve kıyamet hayat vahiysiz kalınca koptu.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.